Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Herkese günaydın değerli izleyenler. Bugün 23 Temmuz Perşembe günü, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Ben Alara Akgün, ilk söz başlıyor diyelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak henüz buna hazır olmadığını söyledi. Trump, Tahran yönetiminin yakında müzakerelere hazır hale geleceğini ileri sürdü. Bununla birlikte Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere dair olası her saldırısına yanıt olarak, başkent Tahran'dakiler de dahil olmak üzere İran'a ait bir köprü veya elektrik santralini vuracaklarını tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin saldırılarına herhangi bir şekilde destek veren tarafların meşru hedef olarak değerlendirileceğini açıkladı. Erakçı yaptığı paylaşımda savunma doktrinimizin net, göz göze diş dişe ifadesini kullandı. Diğer yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da İran'ın petrol satamadığı bir bölgede hiçbir ülkenin petrol satamayacağını söyledi. Kalibaf, güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak dedi. Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, yani ASEAN, enerji işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Çin ve ASEAN Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki gelişmelerin bölge üzerindeki etkilerine karşı alınacak önlemlerle bölgesel enerji işbirliğinin güçlendirilmesini öngören ortak bildiriyi onayladı. Çin, ASEAN'la birlikte bölgesel tedarik zincirinin istikrarını arttırma taahhüdünde bulundu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin ekonomideki ağırlığının azaldığını söyledi. Başkan Erdal Bahçıvan, Türkiye'ye bekleyen tehlike erken sanayisizleşme gündemiyle gerçekleştirilen Temmuz ayı olan meclis toplantısında konuştu. Bahçıvan, Türkiye'nin sanayileşme sürecini tamamlamadan sanayinin ekonomideki payını kaybetmeye başladığına dikkat çekti. Başkan Bahçıvan, erken sanayisizleşme riskine karşı üretim odaklı ve bütüncül bir sanayi politikası çağrısında bulundu. Ve reel sektörün döviz yükümlülükleri dün açıklandı. 2013'ten bu yana tutulan veri setin en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayı itibariyle reel sektörün döviz varlıkları 188 milyar dolar, yükümlülükleri ise 392,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde nöt döviz pozisyonu açığı 204 milyar dolar oldu. Evet, aslında bugün gündem oldukça yoğun değerli izleyenler. Birçok içeriden ve dışarıdan başlığı sizlere programın başında gündem maddelerimizde değerlendirdik. Fakat öncelikle bir fiyatlamalara bu sabah saati göz gezdirmekte fayda var. Çünkü bu haftaya bakıldığında aslında haftanın başından bu yana Bloomberg HT ekranlarında gündem merkez bankaları olacak demiştik. Çünkü bu hafta iki merkez bankasının faiz kararı var ve aynı günde peşi sıra saatler arkasında gelecek. Bugün saatler 14'ü gösterene Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı gelecek ve hatırlatmakta fayda var. Ağustos'ta bir toplantı olmayacak. Bir sonraki toplantı 10 Eylül'de gerçekleştirilecek ve ekonomik taraftan bakıldığında ise ekonomistler ve piyasa tarafındaki beklentiler ve yabancı kurumları da bu beklentilere kattığımızda pas geçilmesi öngörülüyor diyelim. Bir diğer taraftan ECB, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz kararı gelecek diyelim ve içeriden dilerseniz başlayalım fiyatlamadaki son rakamlara bakmaya. Evet, şimdi içeriye bakıldığında Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi dün haftanın 3. işlem gününü 14 bin puan bandının üzerinde kapatmış bulunmakta. 14.038 puandan işlem hacmi geçti. 164 puanlık önceki kapanışa kıyasla bir artış oldu ve 193 milyar dolar liralıkta bir işlem hacmi olduğunu gördük. %1,18'e varan bir artışla kapanışını sergilemişti. Bu artışa baktığımızda puan bazlı katkılarda ulaştırma endeksini gördük. Bankacılık yine yatay seyrini korumuştu. Dün 64 hisse yükseldi, 32 hisse düşüş gösterdi ve 4 hisse yatay seyrini korudu. Düşenlere çıkanları ilk 10 sıralar baktığımızda ise burada Borsa İstanbul'da dünkü kapanışta Kuyaş, Pacific Eurasia, Kua Grand, Kiler Holding, Söke Çimento, Trend, Sasa tarafında aslında bir yükseliş varken düşüşler tarafında Şekerbank, Efor Holding, Europower, Kardemir, Fener ve Balsu Gıda tarafında düşüşlerin olduğunu gördük. Tabii bu tarafta bugün veri akışı oldukça yoğun olacak. Çünkü dün bakıldığında hem reel sektör güvenini aldık, hem kapasite kullanım oranını aldık. İkisine de bir düşüş olduğunu gördük. Döviz yükümlülükleri ise bir artış kaydetmiş bulunmakta reel kesim tarafında.
tarafından bakıldığında

0: Bugün sabah saati 10'da tüketici güveni gelecek ve 14'ü gösterdiğinde saatlerse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Bloomberg HT ekranlarında Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı da kararı değerlendirdi. Bir beklentilerine kendisinin kulak verelim dilerseniz.
1: 4-5 haftadır senaryolar gidip geliyor yani. Önce biz normal şekilde artık hani bu savaşta sonlanıyorsa, petrol 60-70 dolara vesaire geliyorsa Merkez Bankası en azından normalleşme noktasında 40'tan 37'ye hani haftalık politika ihalelerini, faizini yeniden işler duruma getirecek şekilde normalleşme adımına gider. Çünkü hani Mart'ta o adımı bu yüzden attı. Savaş bitiyorsa. Ama şimdi savaş yeniden başladı. Dolayısıyla hani orada bir geri adım attık. Yani yeniden bu 40'ta mevcut gecelikten fonlamaya, o belirsizliği kendi lehine kullanmaya devam eder diye. Ama diğer taraftan bakıldığında hani getirilerin burada kalması, enflasyon beklentileriyle arada ciddi fark oluşması ve artık hani kur tarafında da çok fazla TL'yi değerlendirmenin bize kazandırdığının da çok fazla olmaması. Çünkü ihracatçı tarafından ciddi burada şikayetler var. Pazar payının tutturulması, maliyetlerin artması vesaire gibi. O yüzden bakıldığında bir adım atabilir mi diye özellikle hani yabancı yatırım bankalarından bu yönde bir bakıldığı zaman raporlar var. Hani o raporlar beklenti mi, belli anlamda hani öngörü, model neyi içeriyor onu kestirmek zor. Ama son birkaç gün içerisinde hani biz pas geçer diye bekledikten, çünkü bir de Londra'da yapılan yatırımcı sunumunda değil mi, ekonomi yönetiminden, Merkez Bankası'ndan hani biz haftalık repo ihalelerine geçmekte çok aceleci olmayacağız diye aslında Temmuz toplantısı için bana sorarsan
2: mesajı verdi.
1: Kapatan bir mesaj verdi. Ama son işte birkaç gün, yani burada son birkaç günkü beklenti de bazen çok değiştirici olabiliyor. Yani senle de yıllardır bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla hani son bakıldığı zaman hani piyasadaki konuşulan bir acaba adım atar mı? İşte 40'tan 37'ye değil de ufak belki bir adım. Yani haftalık repo ihalesiyle de başlayacağım ama işte arada fonlamayı ben paranın akımına içeri giren çıkan dolara göre oluşturacağım diye. Yani 40'tan 37'ye hızlı bir adım değil ama belki fonlamayı biraz aşağı çekecek bir adım gelebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir de tahvil piyasasına göz gezdirmek lazım. Dünkü kapanışta valörlü piyasada gösterge bileşik faize bakıldığında 41.93'ten işlemin kapandığını gördük. 5 yıllıkta 39.15'i görürken 10 yıllık tarafında 34.82 ile dünkü kapanışları şu an ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyenler. Bir de küresel para piyasalarına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü bakıldığında aslında hem euro hem dolar hem de sterlin tarafında bir değer kazanımı yılbaşından bu yana TL'ye kıyasla oldu. Burada dolar TL, euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle merhaba demiş bulunmakta. Yılbaşından bu yana bakıldığında dolar %9,73, euro %6,70 ve sterlin de %9 değer kazanmış bulunmakta. Euro dolar paritesi 1.1033 seviyesinden işlem hacmiyle geçerken sterlin dolar tarafı 1.3391 seviyesi fiyatlanmaya devam ediyor. İkisine yatay pozitif bir işlem hacminin bu sabah saatleri olduğunu görüyoruz ve dolar endeksi tarafında dün bu saatlerde 101 seviyesini aşan bir fiyatlama vardı. Fakat şu an bakıldığında haftanın 4. işlem gününde 101'in altına doğru düşen bir fiyatlama hareketlenmesi hakim. Fakat biz burada 99 ila 101 seviyesindeki bant hareketlerini çokça izler olduk. Çünkü ABD-İran söylemleri ve karşılıklı saldırı tarafındaki mesajlar devam ederken burada diğer taraftansa merkez bankalarının belirsizlikle dolu politikalarıyla beraber ne adım atacakları da küresel piyasalarda bir öngörülememezlik de sunuyor diyelim ve Avrupa tarafına buradan bir göz gezelim. Çünkü Avrupa tarafına bakıldığında aslında dün İngiltere enflasyonu açıklandı ve TÜFE rakamları ise Haziran'da yıllık bazda %2,6 artış kaydetti. Beklenti %2,7 idi ve bakıldığında bu da son 16 ayın en düşük enflasyon rakamına işaret etti. Aylık %0,1'lik bir artış gelmişti. Yıllık bazda ise hala ECB'nin %2'lik enflasyon hedefine biraz daha uzak olduğunu görüyoruz. Fakat burada yaşam maliyeti krizini hedef alacak mesajlar veren ve vergi politikasında vatandaşı rahatlatacak taraftan açıklamalar yapan yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ekibinde destekleyecek bir veri geldiğini de aktarmakta fayda var diyelim. Dün Londra borsasında FTSE endeksi %1,5'a varan bir prim yaşamıştı. Ardından Paris, Frankfurt'ta, İtalya FTSE tarafında yine yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini gördük ki ilk 6 ayda İtalya tarafı %15 pozitif ayrışarak burada en fazla değer kazanan Avrupa borsalarından biri olmuştu. Şimdi Avrupa tarafında pozitif bir detay var. Bugün ECB tarafı yani Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek ve bir önceki toplantıda aslında savaş bitti bitecek mi derken ECB tarafından bir faiz artırımı geldi. 25 bas puanlık bir faiz artırımı vardı. 3 yıl sonra ilk defa bu adımı gerçekleştirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde da bu adımdan sonra ve bugün verilecek pas geçilmesi beklenti dahilindeki karardan sonra ise konuşmasını gerçekleştirecek diyelim ve detayları almak üzere Avrupa'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan dinleyelim son notları.
2: Değerli metallerde yaşanan yükselişin ve aynı zamanda olumlu şirket bilançolarının piyasa iyimserliğini artırmasıyla Avrupa borsaları genelinde risk iştahı daha yüksekti. Madencilik sektörü %2'ye yakın yükselişle öne çıkarken teknoloji sektörü zayıf performans sergiledi. Airbus güçlü finansal hedefler açıkladı. Hisseleri %6'nın üzerinde yükseldi ve son 2 ayın en büyük artışını kaydetti. Randstad ise ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde gelir ve organik büyüme açıklamasının ardından hisselerinde yaşanan yükseliş %14'ü buldu ve endeksin en iyi performans gösteren hissesi oldu. Avrupa Birliği'nin havayolu şirketlerinin yabancı mülkiyetine ilişkin kuralları gözden geçirmeye hazırlanmasıyla EasyJet hisseleri günü sert düşüşle tamamladı. Çünkü son dönemde iki şirketten gelen teklif sonrası şirketin hisseleri çok güçlü bir yükseliş kaydetmişti Londra borsasında. Avrupa hisse senedi değerlemelerine baktığımız zaman tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek seviyelerde seyrediyor ve STOXX 600 endeksinin 12 aylık ileriye dönük FK oranı son 10 yıllık değerleme aralığının %61'lik diliminde yer alıyor. Gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Özellikle burada petrol fiyatlarında yaşanan son 2 haftanın en sert yükselişi sonrası enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek üzere Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak gözler. Bu toplantı herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor. Fakat beklentiler ağırlıklı olarak Eylül ayını işaret ediyor. 25 bas puanda faiz artışı gelmesi bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Hatta piyasa ikinci bir faiz artışının daha Aralık ayına kadar gelmesini fiyatlıyor. Tabii hem petrol hem doğalgaz fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandı. Petrole baktığımız zaman 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı fiyatlar. Brent petrolün varili 95 doları gördü. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman ise 60 euro megawatt saat seviyesinin üzerine çıktı. 62 euro seviyesine kadar yükseldiğini takip ettik çarşamba günü fiyatları.
0: Evet, bir de Amerika tarafındaki fiyatlamalara göz gezdirelim. Çünkü Avrupa tarafında bugün faiz kararı var ve bilançolar gelmeye devam ediyor derken Amerika tarafına devam eden bir bilanço sisteminin ve döngüsünün olduğunu aktarmakta fayda var. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerika tarafında güçlü banko bilançoları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarını almaya devam etmiştik. Fakat bu hafta bakıldığında muhteşem yediliden destek gören şirketlerin de aslında bilançolarının geldiğini dün gördük. Kapanıştan sonra Tesla, Alphabet ve IBM tarafından bilançolar geldi. Biraz bu tarafı detaylandırmakta fayda var diyelim. Şimdi Tesla tarafına bakıldığında ikinci çeyrekte şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,17 milyar dolardan 1,1 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır. Hisse başına kârı ise piyasa beklentilerinin altında kaldı ve şirket vadeli tarafta %4'e varan bir düşüş yaşadı. Şimdi Alphabet tarafına bakıldığında ikinci çeyrekte yine aynı dönemde yıllık bazda %298'lik bir artış oldu net kârda ve 112,1 milyar dolara çıktı. Geliri ise %24 artarak 119,8 milyar dolara yükseldi. IBM tarafında %1'lik bir getiri varken getiri artışı 17,2 milyar dolara olduğunu gördük. Bugün de bilanço takviminde bu üç şirketi aldıktan sonra piyasa kapanışında Amerika'da Intel tarafından finansalların ikinci çeyrek finansallarının geleceğini söylemekte fayda var diyelim. Şimdi şirket haberlerine geçmeden önce bir dünkü kapanışa göz gezdirmekte fayda var. Çünkü satıcılı bir seyrin olduğunu gördük. Sebeplerini biraz sıralayalım değerli izleyenler. Yükselen petrol fiyatları dedik ki Ceren de Avrupa tarafında buna yine dem vurmuştu. Piyasaları etkileyen bir fiyatlama var. Son 6 haftanın en yüksek seviyesinde olan bir Brent petrol fiyatıyla karşı karşıya kaldık. Burada yükselen petrol ve enerji fiyatlarının yanı sıra FED'den bir faiz artışı geleceğini dair beklentilerin güçlenmesi de piyasalarda bir geri çekilmeye, yatay negatif bir geri çekilmeye sebebiyet vermişti. UBS tarafını konuştuğumuzda dün belirtmiştik fakat şu an 7500'ün altına gelen bir S&P 500 fiyatlaması vardı. UBS'a yıl sonu için 8100 puana doğru gelebilir beklentisini sunmuştu. Şimdi şirket haberlerine bakıldığında öne çıkanlarda OpenAI bizleri karşılıyor ve OpenAI 2030 yılında yılına kadar altyapı yatırımları için 750 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Bu tutar şirketin yılbaşında açıkladığı tahminin yaklaşık %25'li üzerinde seyrediyor değerli izleyenler. Apple tarafına bakıldığında hafta başında

0: %2 veya 3'e varan bir geri çekilme vardı. Buradan da bir açıklama geldiğini gördük ve yeni bir adım attığını söylüyor şirket. Apple, yapay zeka patlamasıyla kökenen talepten yararlanmak için Mac serisini baştan sona yenilemeyi planladığını söylüyor. AMD tarafından bir açıklama geldi. Yapay zeka girişimi Anthropic'e çip altyapısının genişletilmesi kapsamında 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul ettiğini açıkladı. Supermicro Computer hisseleri ise beklentilerin üzerinde marj öngörüsü ve 60 milyar dolara aşan yeni sipariş açıklaması ardından yaklaşık %20'ye varan bir yükseliş sergilemiş bulunmakta. Şimdi şirket haberleri böyleyken dün de yeni başkan Kevin Warsh tarafından da aslında bir konuşma olacağı açıklaması geldi. Bu hafta Merkez Bankaları Haftası diyorduk ve bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ECB yani Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Önümüzdeki hafta ise 29'unda Fed'den kararı alacağız. 30'unda İngiltere Merkez Bankası BOE'den ve ardından ise 31'inde Japonya Merkez Bankası BOJ'dan faiz kararı gelecek. Yani Merkez Bankaları Haftası'nın devamı önümüzdeki hafta olacak diyebiliriz ve önümüzdeki hafta çarşamba 29 Temmuz'da FOMC sonrası ise karar sonrası Kevin Warsh'un da açıklamalar yapacağı bir konuşma gerçekleştireceği de açıklandı. Tabii bu da biraz detaylarda ne konuşulacak diye merak uyandırdı. Çünkü bildiğimiz üzere Kevin Warsh'un bu ikinci toplantısı olacak ve başkan ilk toplantısında projeksiyon sunmayacağını, daha çok veri özelinde ilerleyeceğini söylemişti ve çok konuşmayı da sevmediğini biraz söylemlerinden de anlıyorduk. Bu toplantıdan sonraki konuşmasında da herhalde önemli mesajlar gelecek diyerek de dikkatle takip edeceğiz diyelim ve önümüzdeki hafta gelebilecek karara ilişkin FED tarafında Bloomberg HT ekranlarında finansal danışman Ali Ağoğlu değerlendirdi ve artış gelir mi sorusunun sıkça sorulabileceğinin altını çizdi. Bir kulak verelim kendisine.
1: Esas sorun bunun çok uzun sürüyor olması. Şimdi biraz evvel senin söylemiş olduğun Amerika'daki bütçe meselesini bir tarafa koyup son gelen enflasyon verileri beklentilerin altındaydı. Fakat sürenin uzaması, savaş süresinin uzaması ister istemez petrol fiyatlarını yukarıda tutuyor. Yukarıda kalan petrol fiyatları da bütün her yerdeki fiyatlamalara negatif olarak yansıyor ki Amerika'daki enflasyonun hani kalıcı düşük olmasıyla geçici bir düşüklük ve sonra tekrar artma ihtimali gibi bir problem ortaya çıktığında ister istemez borçun işi zor faiz indirmeyeceği arttırması gerekir mi sorusu daha sık sorulacak diye düşünüyorum. Tabi bu petrolün yüksek kalması sadece Amerika için değil tüm dünya için ister istemez bir enflasyon baskısı yaratıyor mu? Yaratıyor. Bize de bunun etkileri oluyor mu? Oluyor. Yani hem enflasyon üzerinden oluyor hem cari açık üzerinden oluyor. O yüzden bu savaşın artık sona ermesi, hatta sadece Hürmüz Savaşı'nın değil, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da sona ermesi bütün dünyanın en fazla istediği şey olsa gerek.
0: Evet, dünkü Amerikan borsaları kapanışı negatif demiştik. Vadeliler tarafında da aynı seyrin devam ettiğini izliyoruz. Yatay negatif bir işlem hacmiyle şu an fiyatlanmasını ABD borsaları vadeliler sürdürüyor diyelim değerli izleyenler. Ve buradan tahvil tarafına geçelim. Çünkü dün orada bir fiyat hareketlenmesinin olduğunu görmüştük. 10 yıllık ABD tahvil faizi 1,03 bas puan artarak 4,63'e çıkmış bulunmaktaydı. Ve gün içinde 4,65'i görmüştü. Şu anda 4,65'i gören bir fiyatlama var ve son 2 ayın en yüksek seviyesi olarak da bu fiyatlama karşımıza 10 yıllık kağıtta çıkıyor. 2 yıllık tarafa bakıldığında tahvil faizi ise 1,12 bas puan yükseldi ve 4,27'ye ulaşmıştı. Yine bu yükselişin devamının da olduğunu 4,30'lara kadar gelen bir 2 yıllık ABD tahvili olduğunu da görüyoruz. 30 yıllıklarda hikaye bambaşka diyelim. Çünkü 30 yıllık tahvil faizi 2027 yılından bu yana 2007 finansal krizinden bu yana diye düzeltelim. En uzun süreli %5'in de üzerinde işlem gördü. Günlerden geçiyor. 29 işlem günüdür. Burada %5'in de üzerinde 5,14'lük bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. Uzmanlar buradaki yükselişin kamu borcundaki artış ve kalıcı enflasyon endişelerinden kaynaklı yansıtıldığının da altını çizmiş bulunmakta. Peki Asya tarafındaki fiyatlamalar ne yönde? Bir de o tarafa göz gezelim. Çünkü Asya tarafına bakıldığında Citi'den bir açıklama geldi ve Japonya Merkez Bankası'nın 31 Temmuz'daki boş toplantısında politika faizinin değişmeyeceğini ve sabit tutması gerektiğini belirtti. Dikkatlerin toplantı sonrası Başkan Kazuo Ueda'nın konuşmasında olabileceğini söyledi ve bu toplantıda dolar yen döviz kuruna yakın varlığı dolar başına yaklaşık 165 yen seviyesine yükselebileceğinin öngörüldüğünün de altını çizmişti. 160 seviyelerini biz zaten zirve olarak da rekorlar 161 olarak da Bloomberg HT ekranlarında açıklamıştık.

Asya tarafına bakıldığında Nikkei endeksi şu an yatay pozitif bir işlem hacmiyle fiyatlanıyor. Çin'de yine bir negatif seyir var. Şangay'da yatay negatif bir işlem hacmi var. Hong Kong dün negatifti. Bu sabah saati aynı dönemde, aynı saatlerde diyelim %1,5'a varan bir yükseliş olduğunu gördük. Güney Kore Kospi dün %5'e varan bir artışla bu sabah saati fiyatlanırken haftanın 4. işlem gününde %3,5'a yakın bir priminde olduğunu izliyoruz. Şimdi Guardian'ın haberine göre Avrupa Birliği ve ABD Çin'in otomobil ihracatına ek kota ve vergi getirebilir açıklaması yapıldı. Çünkü geçen yıl 1 trilyon dolar ticaret fazlası veren Çin'in aylık otomobil ihracatı Haziran'da ilk kez 1 milyonu geçmiş bulunmakta. Bunu önlemek amaçlı AB ve ABD'den ek kota ihracata Çin ihracatına gelebilir açıklaması Guardian'ın haberinde yer almıştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise son zamanda çokça konuştuğumuz OpenAI'nin rakiplerinden Mushat AI ile ilgili ise şok eden bir aslında haberde ve söylemde bulundu. Kimi K3 sistemini oluşturmak için ABD yapımı yapay zeka modellerini ve Nvidia çiplerini uygunsuz şekilde kullandığı tarafından bir suçlamayla Mushat'ı suçladığını sizlere aktarabiliriz. Şu anda Çin dışında Asya tarafında pozitif bir seyrinde borsalar nezdinde olduğunu gördük diyelim ve buradan kripto para piyasasına göz gezdirelim. Çünkü kripto tarafına bakıldığında ise aslında güçlü ETF girişlerin 2 haftadır süre gelmesiyle beraber biz 66 bin dolarları görmüştük. Evet, şu an 65 bin dolara doğru sarkan bir fiyatlamanın majör kripto para birimi Bitcoin'de fiyatlandığını izliyoruz. İkinci majör kripto para birimi Ethereum tarafına bakıldığında yatay negatif bir işlem hacmi olduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük ve altcoin'lerde bu düşüş eşlik etti. Yatay negatif de olsa negatif bir tablo kripto para piyasalarında bizlere eşlik ediyor. Peki MTA tarafında fiyatlamalar nasıl gidiyor? Dün sabah saatleri aktarmıştık aslında. Hem Brent'te hem de ons altında bir yükseliş serisi vardı. Bu yükseliş serisine bakıldığında Brent'te biz şu an 96 dolarları gördük ve son 6 haftanın en yüksek seviyesinden bir fiyatlanma hakim. Amerikan tip pan petrol 88 dolardan işlem görürken spot piyasada ons altın 4128 dolardan işlem görüyor. Altında son 2 haftanın en yükseğinde olurken değerli izleyenler HSBC de bu yükselişten sonra bir rapor yayınladı ve kurum burada 2026 yılı ortalama altın fiyatında bir de değişime gitmedi fakat yıl sonu için 4750 dolar seviyesini koruduğunu belirtti. 5000 dolar için ise önümüzdeki yıla işaret etti kurum ve altındaki yükseliş hikayesinin hala bitmediğinin de altını çizmişti. Petrol tarafındaki öngörülere bakıldığında şu an 96 dolar seviyesinde bir işlem hacmi varken Goldman tarafı 120 dolar, Capital Economics 150 dolar seviyesinde ise burada öngörülerine Hürmüz kapalı kalırsa diye koruyor.

0: Evet, ilk sözde fiyatlamalar bu şekilde ilerlerken bir de dış basına göz gezdirelim. Çünkü dış basın tarafına bakıldığında Bloomberg'de yine teknoloji hisselerinin aslında karlarını gördük. Burada bakıldığında Tesla'da bir bilanço gerilemesi varken aslında bir geri çekilme net karında gördük. Alphabet tarafında %295'e varan bir artış vardı. Ve altında burada tabii ki bakıldığında Google tarafında açıklamalar vardı. Ve Google 2026 yılı harcamalarının tahminini 205 milyar dolara kadar yükselttiğini söylüyor başlık bize. Alphabet tarafında yapay zeka harcamalarının incelenmesi ve yatırımcılar için bir negatif algı oluşturabileceğine dair de uzmanlar bir öngörüde bulunmuş bu haber başlığına bakıldığında. Tesla tarafını biraz konuşmakta fayda var çünkü Tesla tarafına bakıldığında aslında son zamanla Tesla'daki kötü giden seyirle beraber burada Deepwater Management, yani bu halka açık teknoloji şirketlerini satın alan ve işlem yapan bir ABD'li yatırım şirketi de açıklamalarda bulundu. Bu şirketin CEO'su uzun zamandır %80 oranında Tesla ile SpaceX'in bileşebileceğini öngördüğünü söylemişti. Tesla'dan gelen böyle bir zorlu bilanço sonrasında ise Elon Musk'ın böyle bir adım atarak iki şirketi %100'e varan bir oranda satın alabileceğini ve bileşebileceğinin de altını çizdi diyelim ve buradan FT tarafına göz gezelim. Çünkü bu sabah saatlerinde Financial Times haber başlığında Boj'un yer aldığını gördük ki biz de Asya piyasalarında fiyatlamalarda yer vermeye çalışmıştık değerli izleyenler. Japonya'dan yen için müdahale sinyali Japonya Maliye Bakanı'ndan geldi. Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama açıklamalarda bulunmuştu ve ardından Boj'un da önümüzdeki hafta vereceği karar sonrasında İran Savaşı etkisiyle yenin dolar karşısında yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine gelmesi üzerine döviz piyasalarına müdahaleye hazır olduklarını açıkladı Maliye Bakanı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ve güvenli liman olarak da dolar yönelişi dolar yen kurunu 163 seviyesinin üzerine taşıdı. Japon yetkililerse bu tarafta gerekirse cesur adımlar atabiliriz açıklamalarında bulunmuş. Ve şimdi Bloomberg Business Week'e göz gezdirelim. Bloomberg Business Week'in en son sayısında Ufuk Olgun'un ele aldığı küresel yatırımda büyüyen sessiz uçurum başlığı bugün bizleri karşılıyor ve sayfaya bakıldığında UN TAK'ın yeni raporu küresel doğrudan yabancı yatırımların 2 yıllık düşüşünün ardından yeniden artışa geçtiğini doğruluyor diyor Ufuk kaleme aldığı haberinde. Ancak manşetin ardından daha karmaşık bir tablo yattığının da altını çiziyor ve gelişmekte olan ülkeler giderek daha az, gelişmiş ekonomiler giderek daha fazla yatırım çekiyor diyor ve buradaki makasında açıldığının altını çiziyor. Detayları okumak için Bloomberg Business Week'in son sayısına gidebilirsiniz. Ufuk Olgun'un kaleme aldığı haberi okuyabilirsiniz diyelim değerli izleyenler ve buradan bir diğer haberimize geçelim. Şimdi yatırımlar demişken sanayide de yatırım tarafındaki iştahını korumaya çalışıyor. İçeride dün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bir toplantı gerçekleştirdi ve Bahçıvan erken sanayisizleşme riskine karşı uyarılarda bulunduğu bir kendisinin uyarılarına kulak verin.
1: Türkiye'de sanayinin zayıflamasıyla gelişmiş ülkelerde sanayinin ekonomi içindeki ağırlığının azalması aynı şeyler değildir. Gelişmiş ülkeler yüksek teknoloji odaklı sanayi sonrası bilgi toplamına geçerken Türkiye'de ise geleneksel sektörler her geçen gün kan kaybediyor ve hizmet sektörünün ekonomi içindeki ağırlığı giderek artıyor. Bir başka ifadeyle Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye sahip olma yolunda ilerliyor. Bu durumu ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından doğru bulmuyoruz. Zira bilinmelidir ki toplumlar ancak üreterek ayakta kalabilir. Erken sanayileşme gelişmekte olan bir ülkenin sanayileşme ve teknolojik gelişim sürecinde yeterince ilerlemeden sanayinin ekonomide lokomotif formülünü yitirdiği, bir diğer ifadeyle imalat sanayinin yapısal dönüşümünü tamamlamadan üretim, istihdam ve yatırım içindeki ağırlığını kaybetmeye başlamasıdır. Son dönemlerde farklı sektörlerden iş insanlarıyla yaptığımız sohbetlerde dikkat çekici ortak bir cümleyle karşılaşıyoruz. Hala neden sanayicilik yapıyorsun? Bu soru aslında Türkiye'de sanayiye bakışın nasıl değiştiğini yansıtan bir göstergedir. Bir dönem üretim yapmak, fabrika kurmak ve istihdam oluşturmak başarı hikayesi olarak görülürken bugün birçok kişi açısından sanayi yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanmaktadır. Bu algı değişimi en az ekonomik göstergeler kadar da önemlidir. Daha da önemlisi, genç kuşakların sanayi sektörüne dönük beklentileri de hızla değişmektedir. Gençler artık sanayide uzun vadeli bir kariyer hayal etmiyor, daha esnek, daha hızlı gelir sağlayan ya da fiziksel üretimden uzak alanlara yönelmeyi tercih ediyor.
0: Ve şimdi yerli basına bir göz gezdirelim değerli izleyenler. İlk manşetimiz Habertürk.com'dan geliyor ve bakıldığında seyahat harcamaları ilk çeyrekte 100 milyar lirayı aştı başlığı bizleri karşıladı. Yerli turistin bu yılın Ocak-Mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,9 artarak 102 milyar 312 milyon 286 bin lira oldu. Ocak-Mart döneminde yakınlarını ziyaret amacıyla yapılan seyahatler ise %68,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunun %22,3 ile gezi eğlence tatil tarafı ve sonra %4 ile ise sağlık tarafının izlediğini haber başlığı bizlere sundu. Ve şimdi gazetelere göz gezelim. Bize Ekonomi Gazetesi'nin manşete eşlik ediyor ve manşette sanayi orta teknoloji tuzağından çıkamıyor başlığı atılmış. Detaylara bakıldığında haberin detaylarında. Türkiye sanayisi yüksek teknolojili üretimde sınırlı iyileşme sağlasa da uzun dönem verileri imalat sanayinin teknolojik dönüşümde zorlandığını ortaya koyuyor demiş. Gazete ISO ilk ve ikinci 500 şirket araştırmasına göre hesaplamalar yapmış ve 1000 büyük sanayi şirketi kuruluşunda katma değerin 3'te 2'sinin hala düşük ve orta düşük teknoloji üretiminden sağlandığının altı çizilmiş. Ve şimdi Hürriyet'in ekonomi sayfasına bakalım. İlk başlığımız Özge Esen'in kaleme aldığı haber oluyor ve bize yükselen trend memleket turizmi başlığı eşlik ediyor. Haberin detaylarına bakıldığında yerli turistin ilk çeyrekte yaptığı yurt içi seyahat sayısı %12 artmasına rağmen ortalama konaklama süresi 5,2 geceyi geriledi açıklamasında yapmış Özge Esen ve rakamları değerlendirmiş. Ve buradan diğer manşetimize geçelim. Sabahın ekonomi sayfasına bakıldığında manşette dünya medyası Google'a bayrak açtı başlığı atıldı. Haberciler içeriklerini bedava kullanan yapay zekaya karşı harekete geçti diyor başlığın altında. Google yapay zeka uygulamasında haber özetleri sunması sebebiyle yayıncılara karşı karşıya geldi. Ciddi trafik kaybı yaşayan yayıncılar harekete geçti ve içerik kapatma gündeme alınmış durumda değerli izleyenler. Ve şimdi Milliyet'e göz gezdirelim. Manşette bizlere Türkiye'nin yeni dijital kalesi başlığı karşılıyor. Detaylarına bakıldığında TürkStat Gölbaşı Veri Merkezi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu merkezimiz sadece betonarme yapı değil Türkiye'nin yeni dijital kalesidir açıklamasında bulunmuş. Ve yerli basında son turumuzda yine Cumhuriyet oluyor her sabah olduğu gibi. Ekonomi sayfasına bakıldığında Emirhan Çoban'ın aldığı kalemde yapısal çöküş var başlığı atılmış. Tarım Orman İş Genel Başkanı kurtarımsal hasılayla övünen Bakan Yumaklı'yı eleştirdi deniyor haberde. Tarımsal üretim ve hayvan varlığındaki düşüşe işaret eden kurt, gerçek başarının halkın gızaya ucuz ulaşmasında, çiftçinin de kazanabilmesinde olduğunun altı çizilmiş.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
7: Onluyor. Aslında bir faiz arttırımı yaptı Merkez Bankası ve bu anormal durum savaşın başladığı günün hemen ertesi günden itibaren devam ediyor. Orada çok proaktif bir hareket gerçekleştirmişti Merkez Bankası. Yani 28 Şubat'ta savaşın başladığını dikkate alırsak, onun hemen akabinde piyasa açılmadan önce Merkez Bankası fonlamayı koridorun üst bandına çekerek aslında bir örtülü faiz arttırımı gerçekleştirmişti.
0: Evet.
7: Ve o günden bugüne de fonlamanın hep koridorun üst bandı üzerinden gerçekleştirildiğini görüyoruz. Daha evvel eline birçok fırsat geçti. Yani ben de çok kere ifade ettim. Bence koridoru açabilirdi Merkez Bankası. Burada fonlama anlamında daha rahatlayabilirdi. Ama bunu tercih etmedi ve sürekli olarak koridorun üst bandı üzerinden fonluyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada, işte bugün 23 Temmuz 2026, bugün bir faiz kararı gerçekleşecek. Burada herhangi bir faize yönelik bir indirim zaten beklenmiyor. Acaba koridorun üst bandından fonlamayı değiştirebilir mi diye baktığımızda o da çok kolay gözükmüyor. Ama eğer tekrar fonlamayı 37'ye çekerse çok şaşırtıcı olmaz benim açımdan. Ama işte yurt dışına yönelik olarak baktığımız verilerde, yani daha doğrusu yurt dışı kurumların Türkiye'ye yönelik olarak yazdığı raporlarda ya da Merkez Bankası'nın yurt dışındaki sunumlarında, hani içeriden daha çok yurt dışında bu bilgileri alabiliyor olmamız da aslında biraz garip bir durum. Neticede fonlamanın buradan devam edebileceği yönündeki kanaatler yükselmiş durumda. Şimdi yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik raporlarına baktığımızda, ki onlar da Merkez Bankası'nın İşte Londra'da ya da diğer yerlerdeki sunumlarından yola çıkarak temelde böyle bir çerçeve çiziyorlar. Zaten içeride bizim bildiğimiz durumların haricinde çok da yeni bir şey ortaya konulmuş değil. Zaten bugünkü toplantıyı dışarıya çıkartırsak 3 toplantısı kalıyor Merkez Bankası'nın.
0: Evet.
7: Biri 10 Eylül tarihinde. Muhtemelen fiyat gelişmelerini görmek isteyecektir Merkez Bankası. Çünkü 2 ay fiyat gelişmeleri enflasyon anlamında gayet iyi gitti ama bu ayki enflasyon, yani özellikle Temmuz enflasyonunda yukarı yönlü bir hareketin olma ihtimali kuvvetli. Yani 2'ler civarında bir enflasyon rakamına aylık görme ihtimalimiz kuvvetli. Daha önceki gelen olumlu olarak gördüğümüz enflasyon rakamlarında da şöyle bir olumsuzluk vardı. Yayılım anlamında baktığımızda kalemlere yayılımının oldukça kuvvetli olduğu bir enflasyon verisiyle karşılaştık geçtiğimiz 2 ayda. Fakat özellikle mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonda gene burada kuvvetli giden bir enflasyonla karşılaştığımızı görüyoruz. Yani enflasyon ciddi anlamda dirençli gidiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu anlamda sadece 2 aylık enflasyonu esas alarak eğer Körfez'deki İran Savaşı biraz daha sönümlenmiş olsaydı bir hareket yapma ihtimali de bence yoktu. O nedenle 10 Eylül tarihindeki toplantı da belki pas geçilebilir. Zaten 4. çeyrek dediğimiz 22 Ekim ve 10 Aralık'ta toplantıları kalıyor. Bu iki toplantıdan bir tanesinde politika faizini 37'ye tekrardan çekebilir gibi bir temel görüş var. Dediğim gibi savaşın genel gidişatı bunları çok etkileyecektir. Biz geçtiğimiz aylarda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımını gördüğümüzde hemen arkasından bu 60 günlük bir ateşkes süreci geldiğinde çokça eleştirilmişti Avrupa Merkez Bankası. Japonya Merkez Bankası da faiz artırmıştı biliyorsunuz.
0: Evet.
7: Dolayısıyla her ikisinde de eleştiriler vardı. Burada temel varsayımları ve öne çıkardıkları konu şuydu. Enflasyonun ikincil etkilerinin, ki Merkez Bankası da daha önceki para politikası kurulu metinlerinde ikincil etkilerden bahsediyordu ama son PPK toplantı metinlerinde bunu çıkardılar. Dolayısıyla ikincil etkilerin görünmeye başlandığından, özellikle şirketler kesimindeki fiyatlama davranışlarının değişmeye başladığından hareketle bu faiz arttırımını gerçekleştirdiklerini söylemişlerdi. Şimdi benim tekrardan Merkez Bankası'na yönelik olarak politika metnindeki beklentim, daha önce vurgu yaptıkları bu ikincil etkilere yönelik ne durumda olduğumuz, Böyle bir vurgu yapılacak mı? Ya da daha önceki gene politika metinlerinde gördüğümüz oldukça sade ve aslında pek de suya sabuna dokunmayan politika metniyle devam edilecek. Herhalde bunları görmeye çalışacağız en fazla diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii 10 Eylül'de bir sonraki toplantı olacak hocam. Arada bir Ağustos ayı boş geçecek diye konuşuyoruz. Fakat çok da boş geçmeyecek. Çünkü 3. enflasyon raporu sunumu 14 Ağustos'ta gelecek. Yani bundan 2 hafta önce sizinle bu konuları konuştuğumuzda daha farklı bir tablo vardı. Fakat şu an bakıldığında Brent 96 doları sabah gördü. Şu an biraz daha 95'e doğru sarkmış fiyatlama karşımızda var. Fakat yine son 6 haftanın en yüksek seyrinde fiyatlanmaya devam ediyor. Altın tarafında yukarı yönlü hafif bir seyir vardı. Burada cari açık tarafında farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Temmuz enflasyonunu merakla bekliyoruz derken aslında bizim için biraz olumsuz bir tablonun da olduğunu gördük. Peki 14 Ağustos'taki 3. enflasyon raporu sunumunda nasıl bir revizyon bekliyorsunuz? Biliyorum önümüze çok uzun bir süre var. Yani Trump'ın söylemleri gibi olabilir de olmayabilir de ikili öngörülememezlik sebebi çok fazla gerçekleşiyor. Fakat sizce bugüne kadar geldiğimiz fiyatlama şu an Brent'te bizim ortalama tahminimizin Merkez Bankası'nın ortalama tahminin oldukça üzerinde seyrediyor. Ağustos'a doğru bir etkisi olacak mıdır? Burada farklı bir yıl sonu ve ara hedef beklentiniz var mı?
7: Şimdi bu 60 günlük ateşkes süresi geldiğinde Trump gibi bir başkanın ki çok proaktif, yani neredeyse sabah kalktığında herhangi bir şekilde dünyaya bir social truth üzerinden bildirimde bulunan bir başkan için 60
0: hocam
7: günlük
0: hemen araya
7: gireyim. Süreç.
0: Orada bile fiyatlanma yapacak aslında. Artık böyle algoritmik işlemler ve hedge fonlarına milisaniye içerisinde yayınlamak amaçlı kendi tweetlerini, söylemlerini para üzerinden satacağını açıklamıştı. Bir ticari

0: zeka da var burada.
1: Evet, ya da ortamı paraya döndürmek diyelim. Yani çünkü sonuçta bu kadar kuvvetli bir başkan olduğunuz zaman ve her şeyi etkileme gücüne sahip olduğunuz zaman bunu paraya çevirebilmek de çok kolaylaşıyor. Orada da attığı tweetlerin herkesten daha önce görülebilmesi için farklı bir algoritma uygulayacağını söyledi. Ve bunu da işte dediğiniz gibi paraya çevirecek muhtemelen. Şimdi bu 60 günlük süre tabii çok uzun bir süre onun için. Dolayısıyla 60 günlük süre içerisinde çok şeyin değişebileceğini ifade etmişti. Nitekim değişti. Yani savaştan şunu elde edemiyor bir türlü. Amerika'nın içerisine satabileceği bir başarı öyküsü çıkartamadı Trump. Çünkü görüntüde, temelde baktığımızda savaşın genel gidişatında İran'ın hepimizi de yanıltan, ben de çokça yanıldığımı söyleyebilirim bu konuda. Özellikle daha önceki İsrail'in İran'a yönelik olan saldırılarında ve İran'ın karşı koymalarında çok aciz kaldığını, tabiri caizse attığı füzelerin birçoğunun yerine ulaşmadığı bir İran'dan bugün birçok hedefi vurabilen, savaşı bölgeye yayabilen bir İran'a dönüştü ve daha da kötüleşti durum. Aslında İran'ın son dönemlerdeki yapmış olduğu saldırılarda Amerikan askerleri de ölmeye başladılar ve içeriye bırakın bir başarı hikayesi satmak, Amerikan askerlerinin cenazeleri Amerika'ya doğru gelmeye başlayınca bu sefer içeride de savaşın maliyeti, hem parasal maliyeti hem de insani maliyetinin çokça tartışıldığı bir döneme doğru dönüştü. Şimdi ben de tabii Bloomberg'ten takip ediyorum. Herkesin takip ettiği gibi savaşın başladığı bugünden 28 Şubat'tan bugüne 23 Temmuz'a kadar ne olmuş diye baktığımızda mesela günlük transit Hürmüz Boğazı'ndan geçişler -100 azalmış durumda. Geçtiğimiz hafta bu daha iyiydi. Bu hafta daha da kötüleşmiş durumda. Yani gemi geçişleri azalmış durumda. İşte Brent petrol futuresları savaşın başladığı günden bugüne %32,3 yukarıda ki siz de az önce bahsettiniz. Özellikle Brent petroldeki 96 dolarlar seviyesi her geçen gün fiyatlar burada hareket ettikçe ortalama fiyatları da yukarıya doğru çekiyor. İşte birçok veri var elimizde. Avrupa'nın benchmark gaz fiyatlarına baktığımızda onlar %98,6 yukarıda. Daha uzatmaya gerek yok. Yani bütün veriler bize bunu gösteriyor. Amerika 10 yıllıklarına baktığımızda bunlar tarihi yüksek seviyelere gelmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamın içerisinde tabii ki merkez bankalarının yapmış oldukları önceki senaryolardan çok daha farklı bir yere geldik. Bu olumsuz senaryoya doğru geçiş. Artık savaşın belki de Trump'ın işte 3 Kasım'daki Amerika seçimlerine böyle gitmeyeceği varsayımıyla ki bizim Merkez Bankamızın önceki enflasyon raporlarında da temel varsayımı Trump'ın yüksek petrol fiyatlarıyla bir Amerikan seçimlerine, ara seçimlerine gitmeyeceği varsayımıydı. Bu tamamen çökmüş durumda. Belki böyle gidecek ve böyle bir süreci Amerika'yı taşıyarak gidecek. Bu da merkez bankaları açısından baktığımızda aslında çok da olumlu olmayan bir durum. Hatta önemli piyasa temsilcilerinden de son bir haftadır takip ettiğim kadarıyla piyasaların aslında mevcut durumu çok da hafife aldıkları, yani şu anki durumun daha vahim olduğu yönünde açıklamalar duyuyorum ki gerçekten de işte Amerikan borsalarına baktığımızda farklı şeyleri fiyatlıyorlar. Tahvil faizleri özellikle bu dönemde daha gerçekçi, yani savaşın başladığı ilk günden bugüne kadar tahvil faizlerin geldiği nokta riski fiyatlamak konusunda çok daha gerçekçi olan bir durumdayız.
0: Peki hocam,
1: Şimdi
0: hemen
1: Merkez
0: burada araya
1: Bankası
0: girmek isterim. Burada küçük bir sorum
1: tabii ki.
0: olacaktı. Peki bu tahvil faizleri oldukça önem arz ediyor. Çünkü 1 yıllık ve 2 yıllık ve 10 yıllık kağıtlarda da bir artış vardı. Burada 30 yıllıklarda da 2007'den finansal krizinden bu yana en yüksek seviye. Bu burada uzun süreli en yüksek seviyede kalma, 5'in üzerinde kalma seviyesini gördük. Burada artan kamu borcu ve Fed'in faiz artışındaki beklentilerin daha da yukarıya tırmanmasının da kaynak gösterildiğini konuşuyoruz sektör temsilcileri ve uzmanlarla beraber. Sizce bu kalıcı bir süreç mi olacak? Yeni bir dönemin başlangıcı mı tahvil faizleri nezdinde?
1: Şimdi tabii bu çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü Amerika 30 yıllıklarına baktığımızda bunlar mortgage faizleri için benchmark olarak aldığımız faizler. Ve Amerika'da aslında temelde konut piyasasındaki durgunluğu, ikinci el konut satışlarında ya da bekleyen konut satışlarındaki durgunluğu görebiliyoruz verilerden. Bu içeride ciddi anlamda bir yavaşlamaya doğru Amerika ekonomisinin gidebileceğini öngörüyor. Bize ön verilerini veriyor. Fakat 10 yıllıklar da gene benchmark olma özelliği taşıdıklarında

0: gene çok önemli. Özellikle piyasada firmalar açısından en önemli konu faizlerin geldiği seviyeler olmakla beraber likiditenin tükenmiş olması. Yani firmalar açısından en büyük problem aslında faiz seviyesinden daha ziyade nakit noksanlığı içerisinde kalmak. Şimdi böyle bir durumun faizlerin yükselmesiyle beraber ortaya çıkması ve bunun fonlamanın çok daha zorlaşan bir hale gelmesi özellikle seri iflasları peşine taşıyabilir. Bu da ciddi anlamda bir bankacılık krizine doğru götürebilir ekonomileri. O nedenle faiz seviyelerinin geldiği noktalar yeni gerçeklik olarak kabul edip çok da sürdürülebilir gibi gelmiyor bana. Evet, daha önce de çokça tartıştık. Yani bundan sonra Fed yöneticileri de daha evvel ifade ettiler. Öyle düşük faiz dönemi olmayacak. Yeni normaller daha yüksek faiz seviyelerinde gerçekleşecek. Hatta nötr faiz seviyelerinin ne olduğunu tam kestiremiyoruz ama daha yüksek olma ihtimalinin fazla olduğunu Fed yetkilileri ifade ettiler. Çok gerek ki katılıyorum buna. Fakat bu noktada en önemli konu burada 10 yıllık faizlerin özellikle 5'e doğru yaklaşmaları. Yani bu bence tehlikeli bir nokta. Çünkü burada firmaların nakit zorluğu içine girmeleri ve nakit bulmaktaki zorlukları ciddi anlamda iflasa götürecek bir sürece taşıyabilir kendilerini. Bu bence en büyük problem. Şimdi tekrar geriye dönersem Merkez Bankası'nın
1: Evet.
0: enflasyon raporuna, yani çok uzattım konuyu ama sizin çizdiğiniz çerçeve içerisinde ilerlemeye çalışıyorum.
1: Tabii.
0: Ben bir değişiklik çok fazla beklemiyorum. Çünkü aslında önemli bir revizyon gerçekleştirdiler. Hem varsayımlarda bir doğru ayakları yere basan bir varsayıma döndü Merkez Bankası. Dediğim gibi daha önceki enflasyon raporunda işte Trump'ın Amerika'da seçimlere böyle bir savaş ortamında gitmeyeceği varsayımı vardı. O tamamen ortadan kalkmış durumda. Petrol fiyatlarını yukarıya doğru çektiler ki bence özellikle ortalamalarda oldukça yaklaştılar şu anda piyasa ortalamalarına. Diğer taraftan baktığımızda da zaten enflasyon yıl sonu beklentisi olarak diğer kurumlardan da geldiği şekliyle işte %29 ile 32 arasındaki ben de o civarlarda bekliyorum. Onun için Merkez Bankası muhtemelen yeni gerçekleşmeleri dikkate alarak raporun bütününü yazar. Ama genelde baktığımızda hedeflerde bir değişikliğe gitmez. En son artık yılın son enflasyon raporunda eğer bir revizyon gerçekleştirme ihtiyacı duyarsa ki duyabilir bunu da orada gerçekleştirir diye düşünüyorum. Ama şu anda daha önceki enflasyon raporundaki öngördüğü varsayımlardan çok da farklı bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki ben buradan major merkez bankaları üzerinden biraz sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi Amerika'daki tahvil faizlerindeki yükselişi, bas puan artışlarını konuştuk sizinle beraber. Diğer taraftan dün yeni başkan Kevin Warsh'un, Fed Başkanı Kevin Warsh'un da FOMC sonrası önümüzdeki hafta 29 Temmuz'daki Fed faiz kararı sonrası bir konuşma yapacağı açıklandı. Tabii başkanın uzun zamandır çok konuşmak istemediğini, projeksiyonları çok sunmak istemediğini, farklı bir sözlü yönlendirme izleyeceğini konuşuyorduk sizlerle bu ekranlarda. Sizce önümüzdeki hafta FED faiz kararından sonra nasıl bir yönlendirme yapacak, nasıl mesajlar verecek ve bu sabah terminale baktığımızda ise FED'in faiz artışı beklentilerine düne nazaran yine bir artış olduğunu gördük ve 1,5 faiz arttırımı, 1,5 bas puanlık faiz arttırımı bu yıl içerisinde fiyatlanmış bulunmakta. Bu da politika faizini yukarı taşıyan bir etken oldu. Peki sizce burada bu sene içerisinde kaç tane faiz artışı öngörüyorsunuz? Ve Kevin Warsh'un da söylemleri önümüzdeki hafta nasıl bir yöne doğru evrilecektir?
0: Şimdi yani Fed kaç tane faiz artışı yapabilir derken zaten daha önceki Fed projeksiyonlarında bize bir tane faiz artışını cepte olacak şekilde faiz tabanında belirlemişti.
1: Evet.
0: Zaten bir faiz artışı cepte. Şimdi yeni gelişmelere göre baktığımızda bir faiz arttırımı daha gelebilir. Bu gelir anlamında değil, gelebilir anlamında baktığımızda elinde önemli bir kozu barındırdığını görüyoruz. Yani bir faiz arttırımı daha yapabilir. Piyasada bunu kabullenmiş durumda. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama Kevin Warsh'a genel olarak baktığımızda işte deniyordu ki daha evvelden Fed toplantılarından sonra artık bir basın toplantısı yapmayacak. Ama Fed'in kurumsal yapısı onu buraya çekmiş gözüküyor. Bu bence olumlu bir gelişme. Çünkü başkan için söylenen şeyler daha evvel çok farklıydı. İşte Trump'ın çok fazla faiz

0: beklentisi içerisinde olmasından kaynaklı olarak faiz indirimi yanlı bir tutum izleyeceğini ifade etmişlerdi. Dışarıdaki kaynaklar çok daha yakından takip ettikleri için, ama hem Kongre hem de Senato sunumunda gördük ki bunu açıkça reddetti. Yani Fed'i politika söylemlerden arındıracağını ifade etti ve Fed'in kendi asli işlevinin olacağından bahsetti. Fakat şunu da gördük ki keton bir başkan. Özellikle Kongre sunumunda net bir biçimde gördük. Çok kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bana göre önemli şeyler söyledi ki ben de kendi Ekonomi Gazetesi'ndeki yazıma o başlığı almıştım. Özellikle bundan sonra yapay zeka yatırımlarının yapay zeka yatırım olarak değil de yatırım olarak adlandırılacağından bahsetti. Bence en önemli söylemlerden bir tanesiydi. Ve son dönemlerde birçok tartışmayı da ortadan kaldırdığını düşünüyorum. Yani yapay zekaya yapılan yatırımlar acaba bir moda mı yoksa zorunluluk mu kavramından hareket edersek, bunun bir zorunluluk olduğundan ve şirketlerin böyle yatırımlar yapmasının normal olduğundan bahsetti. Özetle söylüyorum. Ve daha evvelki gene gördüğümüz şekliyle Alan Greenspan'e atıf yaptı. Bu atıf önemli çünkü onu kendi rol model olarak alıyor. Alan Greenspan ne yapıyordu diye baktığımızda, o da kafaları karıştıran, aslında birçok şeyi söylemeyen, söylermiş gibi yapan ve muğlak bir yapıya Fed'i sokan bir başkandı. Şimdi muhtemelen Kevin Warsh'la aynı şeyi izleyecek. Yani forward guidance dediğimiz ileriye yönelik bir yönlendirme çok fazla gerçekleştirmeyecek. Fed'in ileriye yönelik olarak adımlarında kendi görüşünü beyan etmeyecek. Nitekim daha önce gördük, özellikle bir önceki toplantıda projeksiyonlar ortaya konduğunda noktasal grafikte kendini koymadığını gördük. Bu yapıyı kabul edeceğiz. Yani toplantı muhtemelen çok uzun sürmeyecek. Daha evvel Powell sorulan bir soruya çok konuşan bir kişi, tıpkı benim gibi 10 tane cevap veren bir yapısı vardı. Şimdi Kevin Warsh daha sade, sorunun karşılığında
1: Estağfurullah, detaylandırıyor diyelim.
0: öyle diyelim, daha basitçe cevap veren ama detay vermeyen, ser verip sır vermeyen bir yapı içerisinde olacak gibi gözüküyor. Fakat ben gene de toplantı sonrasındaki soru cevap kısımlarını her zaman çok önemserim. O nedenle aslında Fed'in kurumsal yapısının dışına çıkmıyor olması da bence sevindirici, olumlu bir gelişme olarak haneste yazılacaktır diye düşünüyorum. Tabii önceden de çok kesin konuşmamak lazım. Belki daha sonraki toplantılarda farklı bir tutum içerisine girebilir.
1: Peki, bir diğer taraftan da bugünkü bir diğer merkez bankasının faiz kararını konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ECB, yani Avrupa Merkez Bankası'nı da bugün bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızdan sonra faiz kararı gelecek hocam. Ve bakıldığında mevduat faizini %2,25'te sabit bırakması bekleniyor ki bir önceki toplantıda aslında şaşırtan bir karar mıydı, beklenti dahilinde miydi? ECB tarafından bir faiz artışı gelmişti ve aslında 3 yıl sonra gelen bir adım olarak da detaylandırmıştık bunu. Sizce bugün nasıl bir karar verecek ECB? Çünkü son zamanda krizlere karşı çok alışkın olmadığı yorumunu yapıyorduk Avrupa Merkez Bankası'nın. Lagarde'ın da faiz kararında artıştan sonraki söylemlerinde artı sonrası daha güçlü bir ECB var. Artık kriz şoklarına daha fazla güçlü karşılık verebileceğiz yorumunda bulunmuştu. Peki bu güçlü karşılığın altında bugün farklı bir karar gelir mi? Ve Lagarde sizce bugün nasıl bir sözlü yönlendirme yapacaktır?
0: Şimdi Lagarde son zamanlarda gerçekten epey bir iyi merkez bankacılığı örneği veriyor. Ve çok da bu konuyu ciddiye aldığından söylememiz lazım, hakkını vermek gerekir. Çünkü açıkçası baktığımızda pandemi ve pandemi sonrasında yaşananlar tüm merkez bankacıları açısından bir referans noktası olduğunu düşünüyorum. Kendileri de bunu çokça ifade ettiler. Pandemideki ortaya çıkan fiyat hareketlerini ve fiyat gelişmelerini çok da ciddiye almadıkları için merkez bankaları, buna Amerikan Merkez Bankası Fed de dahil, daha sonra yüksek bir enflasyonla karşılaştılar ve onun getirmiş olduğu baskı, acaba bu sefer de mi geç kalıyoruz baskısı, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası üzerinde çok ciddi bir etken olduğunu gördük ve Avrupa Merkez Bankası bu riski almadı, faiz arttırımına gitti. Şimdi doğru muydu, yanlış mıydı? Bana göre doğruydu. Çünkü senaryolarına baktığımız zaman bu senaryoların içerisinde olumsuz senaryoya doğru gittiğimiz bir noktada fiyat gelişmelerinin aslında çok da yayılacak bir ortama geldiğini gördüğü bir noktada Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz adımını attı. Çünkü en güçlü silahıdır bu. Ve böylece bu adımdan

sonra çokça eleştirildi ve Christine Lagarde yapılan bir kendisiyle yapılan bir karşılıklı röportajda bu soru kendine sorulduğunda büyüme yönünden bir endişeler oldu.

0: Şimdi bugün bir beklentim yok. Çünkü böyle bu kadar sık aralıkla faiz arttırımının tekrardan gelebilme ihtimali yok. Ama yıl sonuna doğru bir faiz arttırımı daha olabilir. Gene savaşın gidişatına bağlı olarak. Hem bugünkü toplantıdan sonraki yapılacak soru cevap kısmındaki yönlendirme önemli olacaktır. Çünkü bunu seviyor Christine Lagarde ileriye yönelik bir yönlendirme yapmayı. Hem de daha sonraki hemen toplantı sonrasındaki birçok yerde katıldığı toplantılardaki söylemlerini dikkatlice izleyeceğiz. Ben hem onu hem de Bundesbank Başkanı Nagel'in konuşmalarını çokça önemsiyorum. Dolayısıyla yakından takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bakalım bundan sonra neler söyleyecekler ve bize ileriye yönelik olarak nasıl bir mesaj verecekler göreceğiz.
1: Hocam son olarak da bir de aslında burada Japonya tarafını sormak isterim sizlere. Çünkü önümüzdeki hafta Japonya Merkez Bankası'nın da bir kararı olacak. Dolar-yen paritesi şu an 40 yılın en düşük seviyesinde. Sizce buradan nasıl bir karar gelir? Bir dövize müdahale olur mu? Çok kısa bir cümle sizden rica edeyim.
0: Peki, yani oradan da bir şey beklemiyorum aslında çünkü yani gerçekten çok tarihi bir artış gerçekleştirdiler. Bu beklenen bir şeydi yani hiç beklenmeyen bir konu değildi. Fakat Japonya'da da özellikle ortaya çıkan ekonomik durum içeride yeni başbakanın da güvenini düşürmüş durumda. Ben biraz daha bu sürecin Japonya Merkez Bankası tarafından takip edileceğini düşünüyorum. Çünkü bu tür kararlar böyle büyük merkez bankalarında çokça rahatlıkla kolayca verilebilen bir durum değil. Her yeri
1: Evet.
0: etkileyen bir durum haline dönüşüyor.
1: Peki, Profesör Doktor Burak Arzova çok teşekkürler değerli katkılarınız için sizlere kolaylıklar dileyelim.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Sadi Kaymaz, hoş geldin. Günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk Adayra.
0: Şimdi baktığımızda Asya piyasalarında yine Güney Kore Kospi tarafında pozitif bir ivme varken Çin tarafında negatif bir seyrin olduğunu gördük kapanışlara doğru diyelim. Japon yeni tarafında ise dolar karşısında 40 yılında en düşük seviyesine yakın bir fiyatlama hakim olduğunu izliyoruz. Ve FT'nin yani Financial Times'ın haberine bakıldığında Japonya Maliye Bakanı tarafındansa bir müdahaleye hazırız mesajının da geldiği yer alıyor. Çin tarafına döndüğümüzde Moonshot AI tarafında OpenAI rakibi olan şirketinde Nvidia ve ABD'li yapay zeka şirketlerinin çiplerini kullanması soruşturması ve aslında burada baktığımızda farklı bir sözlü yönlendirmesinin de olduğunu gördük. Peki bu haber başlıkları piyasaları nasıl dengeliyor? Senin bugün notlarında neler var, dinleyelim.
1: Alay

0: Bugün hakikaten çok yoğun bir gündem var. Bir taraftan yapay zeka, bir taraftan tabii piyasalara sürekli bakıyoruz. Hep telefonum açık. Bir taraftan ben de az önce acaba Japon yeni nasıl, Asya borsaları nasıl diye göz gezdiriyordum. Bugün bir defa Asya borsaları karışık. Şöyle karışık. Örneğin pozitif tarafta %4'e varan yükselişlerle Kospi'yi görüyoruz. Tabii burada şuna dikkatini çekeceğim. Sen de üzerinde durmuşsundur. Google sabit sermaye yatırım harcamasını 200 milyar doların üzerine çıkartıyor. Belki Google'ın kendi hissesine yaramamış olabilir. Piyasa şu sıralar tabii ki CapEx'i çok fazla, aşırı CapEx'i çok fazla sevmiyor ama CapEx'i yapan şirketler için pek fazla sevmiyor ama tabii bu kadar CapEx demek aslında bir taraftan da daha fazla bellek demek, daha fazla çip demek. Dolayısıyla donanım tarafında Kospi'de SK Hynix'in, Samsung'un yükseldiğini görüyoruz ama Nikkei'de de şu anda %0,67'lik bir yükseliş görüyorum ben ekranımda. Açılış sonrasında %1'den fazlaydı. Öğleden sonra seansındayız. Biraz sanki alımların ne diyelim devisi düşüyor gibi ara. Bir taraftan da şöyle bakıyorum. Asya tarafında Shenzhen açıldı, Şangay açıldı. Hong Kong'a bakıyorum. Orada bir yükseliş var. O da pozitif tarafta ama Shenzhen eksiyle artıyla arasında gidip geliyordu. Az önce öğleden sonra seansına başlar başlamaz pozitif taraftan başladı ama tabii çok fazla Çin borsaları şu sıralar güçlü diyemeyeceğim. Zayıf seyrediyor. Tabii bir taraftan Japon yenine de bakıyorum. 163 seviyesinde, tam 163 hattının üzerinde. Tabii sürekli olarak sen de az önce belirtiyordun. Maliye Bakanlığı uyarılar yapıyor ama piyasanın gözünü çok fazla korkutmuyor. Bunu belirtmek isterim. Son olarak tabii ki Güney Kore'den büyüme verilerini de aktaracağım. Çeyrekten çeyreğe %0,6 büyüdü. 0,4 bekleniyordu. Tabii çeyrekten çeyreğinin altını özellikle bu çizmek isterim. Çünkü yıllıkta baktığım zaman %3,7 oldu. Bu devirde %3,7 büyümek gerçekten önemli ama bir taraftan da Merkez Bankası'nın faiz arttırım ihtimallerinde bu beklenti üstü büyümeler güçlendiriyor Alara.
1: Teşekkürler değerli katkıların için. Sana da kolaylıklar dileyelim.

saatler 8'i gösterirken BloombergHT.com'daki manşetleri ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. ABD ve Suudi Arabistan'dan nükleer işbirliği anlaşması başlığı bizi karşıladı. İki ülke arasında 123 anlaşma olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasını imzalanırken anlaşmanın iki ülke arasında 10 yıllara yayılarak milyarlarca dolarlık stratejik ortaklığın hukuki temelini oluşturacağı bildirildi. Ve sevgili Sadi Kaymaz ile de konuştuk. Japonya'nın 40 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Başlığın alt detayına bakıldığında Japonya'nın ABD doları karşısında Perşembe'nin 40 yılın en düşük seviyesine yakın işlem görmeye devam ediyor. Ve şimdi bilançoları konuşmak üzere araştırma masasına gidiyoruz.

0: Araştırma Masası'nda bizlere araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydınlar.
0: Şimdi Mehmet, baktığımızda Amerika tarafında yoğun bilançolarında geldiği bir günü geride bıraktık gibi. Aslında işlemler kapandıktan sonra Amerika borsalarında Tesla, Alphabet, IBM tarafından bilançolar geldi. Tesla tarafında ise beklentinin altında kalan bir gelir artışı vardı. Alphabet tarafında net kar 4 katına çıkmış bulunmakta beklentilere bakıldığında, IBM tarafında %1'e varan bir gelir artışı olduğunu gördük. Bugün Intel tarafını kapanıştan sonra alacağız. Peki bu bilançoların piyasalara yansıması neden ne oldu ve olacak? Biraz detayları senden dinleyelim.
1: Piyasa yansımalarına baktığımızda Alara çok da pozitif olmamış gibi gözüküyor ki birkaç özellikle önemli notun altını çizebiliriz ki şöyle bir alfabetle başlamak gerekirse oradaki gelirlerin 4 katına çıktığından sen bahsettin ama bunun özellikle en önemli etkenlerinden birisi de hisse senedi değer artış kazançlarından kaynaklanıyor ki Anthropic gibi SpaceX gibi şirketlere hali hazırda yatırımı bulunuyor Alphabet cephesinin. Ama şöyle bir baktığımızda genel rakamlara, Alphabet'in ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe ilişkin beklentilerinde bulut gelirlerinde 30 bu çeyrek itibariyle %8

0: 82'lik bir artış görüyoruz. O taraf analist beklentilerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan o taraf 24,8 milyar dolar seviyelerine geldi ki analistlerin 22,4 milyar dolarlık beklentilerinin bir miktar üzerinde yaklaşık. Ama şöyle bir genel anlamda sipariş birikimine baktığımız zamanki backlog tutarına bulut tarafındaki orası 460 milyar dolar seviyesinden bu çeyrekte 514 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Dolayısıyla buradaki harcamaları finanse etme kısmı bir miktar daha soru işareti yaratacak mı, ama buranın bir miktar daha artması Alphabet açısından daha da kritik. Cloud tarafı hala diğer muadilleri olan özellikle Amazon Web Service ve Microsoft Azure tarafının gerisinde kalsa da büyümeye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan arama motorları gelirleri kısmına baktığımız zaman orası da biraz daha tahminlere paralel bir miktar altında kaldığını görüyoruz. Ana iş kolu o tarafta olmayı sürdürüyor ama 63,3 milyar dolar civarında bir satış geliri elde ettiğini görüyoruz. O tarafta da bu iki iş kolu ana gelirlerini oluşturmaya devam ediyor Alphabet'in. Genel anlamda gelirlere baktığımız zaman toplam hasılata analist beklentilerinin 117 milyar dolarlık beklentilerinin üzerine çıkarak 120 milyar dolara çıkarmasına yardımcı oldu bu iki iş kolu. Aynı zamanda YouTube tarafında da gelirler 11.1 milyar dolar seviyesine ulaştı ki bu hem geçtiğimiz yılın üzerinde hem de analist beklentilerinin bir miktar daha üzerinde olmasını en azından beraberinde getiriyor diyelim. Hisse başı kâra baktığımızda da orada da düzeltilmiş hisse başı kâr 9 dolar 11 sent civarında beklentilerin üzerinde. Fakat belki de piyasanın şu anda Alphabet'i düşüş yönlü satışa bir miktar daha hızlandırmasının ana sebepleri sermaye harcamalarının bu çeyrekte yukarı doğru revize edilmesi. Şirket bir önceki çeyrekte yaklaşık 180-190 milyar dolar civarında yıl sonu sermaye harcaması yapacağını söylemişti. Bu çeyrekte hala ara bu rakamı 205 milyar dolar seviyesine kadar çıkarmış durumda. Dolayısıyla şu anda tekrar bu harcamaların nasıl finanse edileceği, hali hazırda negatif serbest akışı varken şirkette bu da biraz daha sorgulanıyor. Negatif serbest akışı derken şirketin de halka arz tarihinden bu yana ilk defa negatif tarafta bir serbest akış, nakit akımı açıkladığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan hemen kısaca toparlamak gerekirse Tesla'nın rakamları burada gelirlerin bir miktar daha 28.2 milyar dolar seviyesine geldiğini görüyoruz ki hasılat tarafı beklentileri aştı ama hisse başı kârda bir miktar daha erime görüyoruz. Burada da bu grafikte de 2 yılın ardından tekrar Tesla hissesinde serbest nakit akımı tarafı burada negatife geçmiş gibi durumda. Bu da biraz daha yatırımcıları telaşlandırdığını söyleyebiliriz. Hem de rekor araç teslimine rağmen biz geçtiğimiz ay Haziran ayında 480 binin üzerinde analist beklentilerinin üzerinde bir araç teslim rakamı görmüştük. Ama özellikle daralan marjlar karlılığı ciddi anlamda baskılıyor. Faaliyet marjı olmak üzere bu tarafta şirketin marjları aşağı doğru gelmeye devam ediyor.
1: Mehmet, değerlendirmelerin için çok teşekkür ederiz.
2: Reklam. Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, Allianz'tır, Bes.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp eşlik edecek bana. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gündemimiz oldukça yoğun. Bugün para politikası kurulu toplantısı, Avrupa Merkez Bankası toplantısı derken hakikaten yoğun bir gündem var. Diğer taraftan savaş gündemi oldukça yoğun. Sabah saatlerinde yine Husilerin Suudi Arabistan açıklarından geçen tankerlere yaptığı saldırılar. Dolayısıyla her iki ülkenin de hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın müzakerelere devam etmek istedikleri ama devam etmeye hazır olmadıklarına dair haber akışları var. Böyle olunca petrol fiyatları yeniden 96 doların üzerine kadar

0: gelmiş oldu. Kademe kademe biraz daha yükseldikçe tansiyon bunların orta vadeli risk olarak biraz daha dikkate değer hale gelmeye başladığını anlıyoruz. Hem makroekonomik çerçeveler üzerine bundan sonra alınacak kararlar çerçevesinde hem de bugünden yarına bakıldığında öngörülebilirliğin biraz daha azalması düzleminde ve bayağı sıkıntılı bir ortama doğru bir kez daha evrilmiş gibi görünüyor. Diğer tarafıyla yine Fed'den gelen açıklamalar var. Bir sonraki toplantı basın toplantılı olacak şeklinde. Artık daha önceki açık iletişim politikasından daha kapalı bir iletişime geçmek isteyen bir Fed var. Bir görev gücü oluşturdular bildiğiniz üzere. Bu görev gücü hem veri selametini hem iletişim politikasını hem orta vadeli beklenti yönlendirme şekillenmesini biraz daha raporlayarak Fed'in belki durduğu yeri biraz daha farklı görebilir miyiz diyen bir Walsh yönetimine rehberlik edecek. Dolayısıyla bugüne kadar son belki 10-12 yıldır çok açık iletişimle yoluna devam eden Fed'in kapalı iletişimi piyasada nasıl yansıma görür? Biraz da buna bakmak gerekecek. Çünkü ne yaptı? Bilinen bir merkez bankacılığı ekolünden belirsizliği kullanmak isteyen bir merkez bankacılığı ekolüne geçiş olabilir gibi görünüyor. Biraz da bunlara bakmaya çalışırız. Genel anlamda konuşulacak önemli konular var. İşte Alphabet'in bilançosu geldi. Bilançoya baktığımız zaman inanılmaz bir sermaye harcaması beklentisi ortaya çıkmış gibi görünüyor. 200 milyar doların üzerine ve aslında halka açıldığından bu yana ilk defa şirket 6 milyar dolarlık bir net nakit açığı pozisyonuna düşmüş gibi görünüyor. Böyle olunca orta vadede bu harcama potansiyeli bu maliyetlerle nasıl finanse edilecek? Hem kamular tarafında borç çevirmek için hem aynı zamanda özel sektör tarafında bu kadar büyük hyperscaler dediğimiz bu büyük veri merkezlerinin finansmanı için nasıl gerçekleştirilecek diye çok sayıda soru işaretimiz var gibi görünüyor. Çok konu var dediğim gibi ama biz hızlı hızlı bunların üzerinden konuşarak bir başlayalım. Önce para politikası kurulu toplantısına dair görüşlerinizi alarak, zira bundan bir 3-4 hafta öncesine dönsek ve desek ki ne beklersiniz PPK'dan? Piyasanın önemli bir kısmı bir yumuşama, bir gevşeme beklentisi dile getiriyordu. Bu hani koridorun üstünü aşağı çekerek mi olur? İşte paçallayarak bir daha aşağıda 40'ın altında oluşacak bir ağırlıklı ortalama fonlamaya geçerek mi olur? Böyle bir yumuşama beklentisi vardı. Fakat tabii petrol fiyatları yeniden 96'lara doğru gidince, araya bir de fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlere gelen ekstra zamlar binince, ki sağlık uygulama tebliği tek başına 0.22 puan yukarı itecek bir sonraki ayın enflasyonunu, beklenti bu ay bir şey yapılmaz noktasına evrilmiş oldu. Siz ne beklersiniz Merkez Bankası'ndan?
1: Ben de piyasalara paralel bir şekilde pas geçmesini bekliyorum. Çünkü bakacak olursak ne zaman Merkez Bankası koridorun üst bandına fonlamaya başladı, bir sıklaştırmaya gitti? Savaştan sonra, sizin dediğiniz gibi. Çünkü savaş kaynaklı riskler, enflasyonist baskılar ve finansal istikrar her şeyin ötesinde. Çünkü esas ben onun hassasiyet noktası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani piyasalar bu toplantıda bir yumuşama beklerken yine savaş takvimine bakarak o yumuşamayı bekliyordu. Şimdi tekrar savaşın alevlenmeye başlamasıyla da tekrar neden sıkılaşmaya gittiğini düşünürsek, o sebeplerin tek halen devam ettiğini gördüğümüz için de mecburen o duruşu sürdürmek durumunda kalacak Merkez Bankası. Ben olsam herhalde baştan finansal istikrardan ziyade fiyat istikrarına odaklanırdım. Ama hani şu anda Merkez Bankası'nın geldiği noktada hani bir taraftan çok ciddi hani reel sektörle ilgili baskılar var. Faiz indirmesiyle ilgili baskılar var. Ama buna rağmen faiz indirmeyecek olduğunu düşünüyorum. Bu yine de oldukça şahin bir duruş olacaktır kendi alanı içerisinde.
0: Politika sıkılığının yeterli olup olmadığını ölçmenin yöntemi sizce nedir diye sorayım. Yani şimdi programın yumuşak karnı, evet, dövizleşmenin önüne geçilmesi hane halkı cephesinde. Çünkü kurumsal tarafı NDF'le vesaireyle yönetebiliyorsunuz ama hane halkının geçişi programı yumuşak karnı. Dolayısıyla hani bunu engellediği ölçüde başarılıdır denilebilir mi, yoksa aslında o fonksiyonu enflasyonun aşağı gelişiyle mi ölçmek gerekir diye sormak isterim. Bir de buna iç talep göstergeleri, dün iktisadi yönelim anketi geldi Merkez Bankası'nın. Orada da çok net bir şekilde iç piyasaya sipariş beklentisinin düştüğünü, kartlı harcamalara bakıyorsunuz, Oralar

0: Ardaki işlem miktarlarının aşağıya gelmeye başladığını, yani aslında daha önce para politikasının sıkılığıyla çok doğrudan göremediğimiz soğuma sinyalini daha belirgin bir şekilde de görmeye başladığımız bir ortamı gösteriyor bize. Ama tabii bıçağın kemiğe dayandığı tarafta geldiği için, aynen o döneme denk geldiği için bu iç talep soğuması, Merkez Bankası'nın ne kadar sıkı durduğu enflasyondaki aşağı iniş hızı açısından belirleyici olacak gibi görünür. Ne dersiniz?
1: Evet, yani bir Merkez Bankası'ndan yani hem enflasyonu düşür hem de büyümeyi kolla demek bence o Merkez Bankası'na haksızlık. İkisini aynı anda yapabilmek çok zor. Yani var mı örnekleri? İşte Fed örneğine bakalım. Onlar bir taraftan hani tepki fonksiyonlarında, ikili hedeflerinde fiyat istikrarı, bir taraftan maksimum istihdam diyorlar. Peki onlar büyümeyi kayırmıyorlar mı diye de bana sorabilirsiniz. Yani çok, eğer enflasyonunuz hedefin çok üzerinde sapmadıysa, oradaki tercih belki çok hafif bir enflasyondan feragat edip biraz büyümeyi kollamak şeklinde olabiliyor. Ama orada bile o büyümeden kastedilen ya da istihdamdan kastedilen uzun vadeli potansiyel büyümedeki işsizlik oranını tutarlı bir işsizlik seviyesine getirmek. Çünkü aksi takdirde o zaman Fed derdi ki, bakın benim ikili hedefim var, ben istihdamı da kollamam gerekiyor, o zaman sürekli faiz indireyim. Öyle bir dünyada değiliz. Onlar da uzun vadeli fiyat istikrarını aslında birinci öncelik olarak kabul etmişler. Bizim Merkez Bankamızdan bence çok şey bekleniyor. Yani hem fiyat istikrarını sağla, hem büyümeyi kolla, hem cari açığı istikrarlı bir seviyede tut. Bunların hepsi olmuyor. Bir ödünleşmeye ister istemez giriyoruz ve o ödünleşmede yani Türkiye'de hep yani büyüme çok da fazla düşmesin. Ama işte %3'ün altına düşmeyen bir büyümeyle de enflasyonu koruyabildiğin kadar koru, doğru mesajları ver, aşırı bir ısınma sağlama şeklinde bir alan açılıyor Merkez Bankası'na. Ama ben hani sorunuza cevaben neyle ölçerim sıkılığı derseniz, enflasyonu ne kadar düşürdüğüyle ölçerim. Öyle baktığınız zaman da maalesef enflasyon ara hedefleriyle tutarlı bir sıkılık olmadı ki bunu Merkez Bankası'nın zaten son enflasyon raporuna kadar olan çıktı açığı revizyonlarında hep gördük. Hep bize verilen patikayla tutarlı bir sıkılaşma ve çıktı açığı patikası verildi ve hep o bir sonraki enflasyon raporunda yukarı yönlü revize edildi.
0: Ama ta işte son enflasyon raporundaki çıktı açığı evet, şimdi oluyor gibi görünüyor.
1: Evet. Son enflasyon raporunda da zaten aslında ilk defa onu yukarı yönlü revize etmediler. Yani birinci çeyrekten itibaren aslında biz soğuma bağlamında nihayet ekonominin Merkez Bankası'nın hedefleriyle tutarlı bir yere geldiğini gördük. Hani bu ne kadar Merkez Bankası sıkılaşmasının gecikmeli etkileriydi, ne kadar savaş kaynaklı karamsarlığın...
0: Hepsi bir arada elbette.
1: Muhtemelen ikinci etkiler daha dominanttı diye düşünüyorum ama evet, yani soruya cevap verecek olursak şu anda sıkılaşmanın seviyesi aslında... Hani eğer biz yıl sonunda 30'lara giden bir enflasyonu kabul ediyorsak, ki Merkez Bankası 26'da dese de onu revize edebilir, onunla tutarlı bir sıkılıktayız diye düşünüyorum. Ama bundan memnun muyuz? Daha 6'da mümkün mü? Onun mümkün olması için bu sıkılık bile yetmiyor aslında.
0: O zaman şunu sorayım. 2027 siyasi düzlem de dikkate alındığında bu çıktı açığının Merkez Bankası'nın dezenflasyonist görmesini ve gördüğü seviyeye yaklaşmasını da dikkate alacak olursak, sürdürülebilir durumda mı değil mi? Yani o bir ödünleşme olacak gibi görünüyor.
1: Evet, işte orada tahmin ediyorum gevşemeler daha erken gelecektir. Çünkü yani bu zamana kadar da ve son sıkılaşmada da bence yine amaç finansal istikrardı. Hani biz hep şunu gördük, hani benim gibi iktisatçıların hani dezenflasyonun maliyetini ödeyelim çünkü enflasyonun maliyeti daha yüksek diyen iktisatçıların daha ödemeye razı oldukları maliyeti Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunda çok da razı olmadığını, ama o maliyetin finansal istikrar tehdit altına girdiği zaman, gerek içerideki risklerin arttığı, siyasi risklerin arttığı dönemlerde, gerek savaş gibi dış risklerin olduğu dönemlerde ödenebildiğini gördük. Demek ki ödenebiliyormuş o maliyet. Yani dediğim gibi ben o maliyeti daha erken ve enflasyon odaklı ödeyip bugün daha iyi bir noktada enflasyon açısından olmayı tercih ederdim.
0: Şimdi Geçmiş ayrı ama geleceğe dönük bakarsanız, yani seçim normal takviminde olsa 1,5 sene, kabaca 1,5 sene zaman var. Ya da işte 18-19 ay gibi bir takvimi var. Bu program çerçevesinde enflasyon odağını ana noktaya, hedef noktasına yerleştirip çok agresif olsanız mesela, ulaşabileceğiniz enflasyondaki en düşük seviye neresi olur? İkincisi, seçime bu kadar yaklaşılmışken, zaman takvimi olarak yaklaşılmışken, herhangi bir iktidardan bu kadar sıkı bir politikanın arkasında %100 durulmasını beklemek ne kadar realist olur? Bir de onu sormak isterim.
1: Yok, gerçekçi değil tabii. Benim söylediklerim daha teorik bir dünyada olabilecek olanlardı. Ama hani şunu söyleyebilirim. Eğer savaş olmasaydı bu senenin başında benim tahminim yıl sonu için %23'ler civarıydı. Ama o tahminimin çok iyimser kaldığını daha savaştan önce senenin ilk iki ayında, ki o baz etkilerinin yüksek olduğu ve onların devreye girerek enflasyonu düşüreceği varsayımıyla o %23 vardı, tutmadığını gördük. Yani zaten savaştan önce de o 23-25'lere çıkmıştı.
0: Dolayısıyla savaşta da 30'lara doğru geldi.
1: Savaşta da 30'lara doğru geldi. Hani eğer diyelim ki savaş bitti ve bir 2027 yılına giriyoruz, enflasyon nerelere düşer? 20'lere düşebilir diye düşünüyorum. Eğer
0: düşük 20, yüksek 20?
1: düşük zaten, hani 20 ile 25 arasında 5 puan var. Yani aralarda bir yer olabilir. Yine 23'ler olabilir. Eğer ki Merkez Bankası temkinli bir şekilde faiz indirimlerine devam ederse. Bunu niye düşünüyorum? Çünkü enflasyon düştüğü sürece enflasyon beklentilerinin de düşebildiğini gördük. Savaş döneminde bile bunu gördük aslında. Ki hani savaş genel olarak karamsarlığın arttığı bir dönem. Hani bizzat ölçtüğümüz hane halkı enflasyon beklentilerinde biz hani Amerika'nın aksine, ki Amerika'da hane halkı enflasyon beklentileri yükseldi, Türkiye'de iniş trendi devam etti. Ben bunu özellikle mesela işte Eşel Mobil sistemiyle en azından enerji üzerinden ciddi bir sıçrama olmamasına ve yine savaş döneminde aslında gıdada negatif enflasyonun görülmesi 1-2 ay. Yani dolayısıyla hane halkı her ne kadar hani abartıyor, piyasa profesyonellerinden yüksek destek de aslında kendi hissiyatlarıyla tutarlı bir şekilde onu beklentiye yansıtıyorlar ve eğer hissettikleri enflasyon düşüş gösteriyorsa ya da bir artış göstermiyorsa o da beklentiye yansıyor. O nedenle eğer Merkez Bankası disiplinini sürdürüp manşet enflasyonu düşürmeye devam ederse beklentiyi de kademeli olarak, ılımlı olarak da olsa çapalama gücü var.
0: Şimdi hocam burada iki şey sormak isterim. Bir tanesi, beklentiler ne kadar gerçekçi? Enflasyon beklentilerini hane halkı üzerinden ölçtüğünüzde hane halkı etken değil, edilgen. Dolayısıyla hane halkının enflasyon beklentisi ancak politika etkinliğini görebilmek ya da onun inandırıcılığını test edebilmek adına donelerden bir tanesi. Burada piyasa oyuncularının, ekonomistlerin, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerine baktığımızda aslında Merkez Bankası'na yakınsayan, hani tırnak içinde söyleyeyim, okumuş çocukların yaptıkları tahminler, onlar biraz daha uyumlu gidiyor Merkez Bankası öngörülerine ya da işte kamu otoritesinin çizdiği orta vadeli program benzeri unsurlara. Temel sorum şu: sektörel enflasyon beklentilerine baktığımız zaman orada mesela, şimdi şu anda arkadaşlar getirdi piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi diye. 12 ay önceki, 12 ay sonraki enflasyon beklentisine baksanız hiç kimsenin tutturamadığını görüyorsunuz. Ama burada doğru fiyatlamayı gördüğümüz yer biraz daha fiyat koyucu olan reel sektörün beklentileri gibi geliyor bana. Yani geçmişten bu yana buna baktığımızda da reel sektörün beklentileri enflasyon konusunda daha gerçeğe yakınsayan, zaman zaman çok yüksek kaldığı, zaman zaman sapmasının olduğu elbette oluyor ama hani daha rasyonel olanı biraz daha oralarda görüyor gibiyiz. Şimdi o tarafa baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Bu arada üretici enflasyonunun nispi olarak aşağı kayması, üfe tüfe makasının daralması gibi unsurlar da buralarda açıkçası maliyet enflasyonu üzerinden gelebilecek baskıya dair sinyal üretiyor.
1: Evet, yani haklısınız. Hani sonuçta sektörel enflasyon beklentilerini üçünü bir arada koyduğumuz zaman reel sektör ortada, piyasa katılımcıları en altta, hane halkı en yukarıda ve dediğiniz gibi en çok isabet ettiren diyelim, gerçekleşen manşet enflasyona yaklaşan reel sektör oluyor. Çünkü fiyatları zaten onlar koyuyorlar diyebiliriz. Ama hane halkının enflasyon beklentilerini takip etmemizin amacı ne kadar isabet ettiriyorlardan ziyade hane halkının kendi davranışını anlayabilmek. Sonuçta yani üretici de o beklentiyi koyup nasıl ki kendi fiyatlamalarına o beklentiyi yansıtıyorsa, hane halkı da kendi harcama ve tasarruf kararlarında kendi beklentisini yansıtıyor. Yani bunu çok net bir şekilde gerek dünyanın geri kalanı için yapılmış akademik çalışmalarda gerekse Türkiye için görebiliyoruz. Ondan dolayı zaten bugün için %45'lerde olan 12 ay ileriye yönelik hane halkı beklentileri varken, eğer Merkez Bankası daha hızlı bir faiz indirimine giderse o bir dolarizasyon tehlikesi yaratabilir diye düşünüyoruz. Çünkü o zaman %45'lerde enflasyon bekleyen bir hane halkı eğer tasarrufunu değerlendirmek istediğinde bunun ciddi şekilde altında bir reel faizle ya da nominal faizle karşı karşıya kalacaksa o zaman dövize altını düşünecek. Bunu uzun süredir görmüyoruz çünkü oldukça tatmin edici bir reel faiz söz konusu. Ondan dolayı zaten hani yavaş gidecektir Merkez Bankası diye sonucuna varıyoruz.
0: Şimdi burada elbette önemli konulardan biri de şu. Hane halkının dövizleşmesinin engellenmesi ve aslında TL'nin mevduat içerisindeki payının belki son yılların en yüksek seviyesine gelmiş olması çok değerli, çok önemli bir kazanım. Çünkü inanılmaz bir dövizleşmeden oraya geldik. Fakat sonuç itibariyle bir döviz riskini bertaraf edebilmek adına, yani buradaki hane halkı üzerindeki döviz riskini bertaraf edebilmek adına uyguladığımız o yüksek reel faiz politikası, ki bu şu anda tek çıpa, dolayısıyla bunun değişmesini beklememek lazım. Öbür tarafa döndüğünüz zaman reel sektörün TL borçlanma imkanını neredeyse ortadan kaldırdığı için, gerek makro ihtiyati önlemlerle ama ondan ziyade paranın fiyatı çok yüksek olduğu için krediyi o noktada o faizi kimse kullanmak istemiyor. Bu kez döviz riskinin reel sektör üzerinde biriktiğini, borçlanabilen herkesin yabancı para borçlanmaya dönmeye başladığını, reel sektörün açık pozisyonunun İşte 205 milyar dolarlara doğru geldiğini görüyoruz. Bu demek değil ki çevrilemez. Çok rahatlıkla çevirebilir şu an itibariyle Türkiye'de reel sektör bunu. Herhangi bir döviz kısıtı, bir döviz likiditesi problemi, yurt dışından fonlama sorunu falan olmadığı için rahatlıkla dönebilir. Ama sonuçta hani orada bir döviz riski oluşuyor. Bu bazen hane halkı üzerinde, bazen politika tercihi nedeniyle reel sektör üzerinde. Tabii ki reel sektörde olanı kullanabilmek ya da yönetebilmek daha kolay. Çünkü oralarda çeşitli farklı opsiyonlar kullanabiliyorsunuz. Hane halkı geldi mi onu tutmak daha zor oluyor. Fiziksel talebe de döndüğü için. Ne dersiniz?
1: Ben aslında bunları düşünürken kendi kafamda hep 2001 ile karşılaştırıyorum. Çünkü aslında benzer politikalar uygulandı. Yine bir enflasyon problemi var. Yine bu enflasyon problemini sıkı para politikasıyla bertaraf etmeye çalışan, yani işte ortodoks politikalar, zaten çok da fazla elinizde araç yok. Bir Merkez Bankası var. Ama o dönemde yapısal reformlarla da maliye politikası ile de desteklenen bir dezenflasyon programı var. Şimdi yaşadığımız sorunlar, yani şu anda yaşadığımız, işte bugün Merkez Bankası bir taraftan faizi yüksek tutarken bir yandan da kurun sabit olmasını önemli ölçüde garanti ederek sermaye girişini sağlayabiliyor. Ama bu da işte rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. O dönemde de aslında biz Türk lirasının bu sefer hani Merkez Bankası her ne kadar kuru serbest bıraksa da o ciddi yüksek reel faiz ve o IMF'nin de garantisiyle gelen güven ortamında ciddi sermaye girişiyle tekrar Türkiye'de TL reel olarak değer kazanmıştı. Şimdi o zaman da sanayicilerin biz şikayetlerini duyduk. Şu anda da duyuyoruz ama o zaman ne farklıydı? O zaman bir taraftan da bu giren sermaye girişi potansiyel ya da arz tarafından büyümeyi de getirdiği için, yani yüksek büyüme ve yüksek faiz, şu andaki yüksek faiz ve düşük büyümeye göre tabii ki bir sus payı getirmişti özel sektöre. Şu anda Merkez Bankası'nın en büyük zorluğu biraz yalnız kalmış durumda. Yani faizi yüksek tutuyor ama kuru suni olarak, reel olarak değer kazandırmak durumunda kalıyor ve bunun ötesinde büyümeyi destekleyecek o arz tarafından bir ivme kazanılamadığı için de büyüme yavaş olunca sanayicilerin tepkileri daha yüksek oluyor. Hani ne yapabilir şu anda Merkez Bankası? Yani bence buradan tamam o zaman siz bırakın bu politikayı ya da gevşetmeye başlayın. Kuru da serbest bırakın değil, bunu yapamaz şu anda. Fakat
0: kontrollü olarak kurun değer kaybında ki işte normal bir bant uygulaması gibi görüp işte ayda kabaca %1'lerden şimdi 1,5'lara biraz daha belki üstüne doğru giden bir değer kaybıyla tedrici bir kur uyarlamasına gitme potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
1: Bunu yapıyor aslında. Hani ben de zaten o Goldman'ın raporunda
0: çünkü bu
1: duyunca. Evet. Yani onu zaten kendileri de yapıyorlar. Geçen yaz da yapmışlardı. Bize geçen sene verilen sinyaller de zaten hani geçmiş senelerde enflasyona paralel değil ama %18'ler civarında biz Türk lirasının değer kaybına izin verdik. 2026'da daha bu yakın olacak birbirine. Yani niyeti o zaten Merkez Bankası'nı daha enflasyona yaklaştırabilmek. Ama savaştan dolayı onu yapamadılar. Fakat fırsat buldukları zaman bunu yapıyorlar. Bu şekilde devam edebilir ama tek başına bunu yaparsa yine enflasyona geçişkenlik olacak. O nedenle eğer maliye politikası da desteklerse daha ki en son Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bunu görüyoruz. Hani bütçe fazlasıyla beraber. Bu tabii ki hani bir taraftan Merkez Bankası'nın eli rahatlarken bir taraftan da bunun enflasyonist etkilerinin maliye politikasıyla desteklenmesi anlamına gelir. Ama burada reel sektörün istediği aslında kendilerine destek verilmesi ama çok dikkatli olunması gereken hani genel olarak herkese bir kredi dağıtma politikası değil, daha hedefli olarak verimliliği artırmak. Yani hep 2001 örneğini hatırlamak lazım. Hani verimliliğin artışı, potansiyel üretim kapasitesinin artışını destekleyecek şekilde maliye politikası o tasarruflarını oralara harcarsa o zaman tam bir mali sıkılaşma olmasa da bütçenin kendi içerisinde daha etkin bir şekilde dağılımı olur ki o Merkez Bankası'nın elini çok rahatlatır tabii.
0: Peki hocam şunu sorayım. Yani reel sektörün yaşadığı problemler şu anda programdaki agresyonu ayarlayan veya dozajını nispi olarak kısıtlayan ana unsurlardan bir tanesi ya. Buradaki temel soru şu. Acaba bunu son dönemde banka genel müdürlerinden de duyuyoruz. Birden fazla banka genel müdüründen de duydum. Kendi kulaklarımla duydum yani. Sanayiye dönük para politikası temelinden ve temel felsefesinden uzaklaşmayan bir yeni finansman modeli oluşturulabilir mi? Şimdi bizim burada yaptığımız işte dışarıda normalde ithal ikamesiyle burada üretilebilecek belli başlı ürünler var. Yapısal açık verdiğimiz. Bunları içeride doğrudan üretebilmek için Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği ürün grupları var. Bu ürün gruplarını işte Türkiye'de üretmek isteyenler için yatırım taahhütlü avans kredisi var. İTAK kredileri. Bunların işte mesela 1 trilyon liraya çıkartıldı oradaki kaynak büyüklüğü. Ama sahada tam olarak böyle işlemediği için oradaki limitler de dolmuyor. Yani biraz daha etkin, biraz daha hedefli ve piyasaya yayılımı ikinci kademede de belki belli ölçüde kontrol edilebilecek bir ayrı finansman modeli geliştirilebilir mi? Yani bunu özellikle sadece yatırım temeli için sormuyorum. Çünkü zaten kredi talebinin çok önemli bir kısmı yatırım temelli değil. Çok önemli bir kısmı işletme sermayesi temelli olduğu için o piyasa, onun piyasaya yayılmasını engelleme şansınız zaten yok. Zaten o piyasada likidite olsun diye talep ediliyor. Olmayan likiditeyi karşılayabilmek için. Ama temel sorun acaba buraya özel bir ayrı finansman modeli gerekir mi? Para politikasının bu boyutuyla sanayinin doğrudan özel finanse edilmiş bir modellemeyle kaynağa erişimi sağlanabilir mi? Böyle bir model var mı? Ya da bunun örneği var mı? Ne dersiniz?
1: Örnekleri var tabii. Yani kritik sektörlerin desteklendiği ki bunu işte Güney Kore'de de görüyoruz. Var. Ve bizim cari açık problemimizi yani tamam enerji ithalatçısıyız onu bir kenara koyalım ama bunun ötesinde ithal ara malına dayalı bir üretim yapımız olduğu sürece mevcut uyguladığımız dezenflasyon programları hep bir yerde tıkanıyor. Bugün olduğu gibi. Dolayısıyla bahsettiğiniz şekilde bu ithal ara malına dayalı üretim yapısını değiştirecek bir üretim yapısının desteklenmesi, bu şekilde bir plan oluşturulması Türkiye'nin en önemli yapısal sorunlarından bir tanesinin önüne geçecek bir program olur. Zira işte 1970'lerde işte Arjantin, Uruguay, Şili örneklerine bakalım. 2001 sonrası her ne kadar çok başarılı desek de Türkiye'deki dezenflasyon örneğine bakalım. Nasıl işliyor bu? Faizi arttırıyorsunuz enflasyonu düşürmek için ama bu bir sermaye girişi sağlıyor. Bunun sayesinde yerel para birimi değer kazanıyor ama ondan sonra cari açık artıyor ve cari açığın artması bir finansal istikrar riski olduğu için o noktada dezenflasyon programından geri adım atıyorsunuz. Biz 2001 sonrasında bunu aslında 2008 kriziyle gördük. Öyle çok dengeli, bilinçli bir çıkış değildi o programdan. Şu anda da bence Goldman'ın uyarıları, hani ortada bir kriz de görmüyoruz. Siz bu programdan nasıl çıkacaksınız? Çıkamazsanız cari açık bir risk olacak, finansal istikrar tehdidi olacak diyorlar. İşte bahsettiğiniz cari açığı düşürecek, üretim yapısını değiştirecek bir sanayileşme programı tam da o noktada zaten önemli. Çünkü onu yapabilirsek o sadece bugünkü para politikasındaki tıkanmanın önüne geçmek değil, uzun vadeli olarak da dezenflasyonun bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir dezenflasyon programlarının uygulanmasını sağlar. Planın programı nasıl olur? Onun detaylarını ben şu anda söyleyemem ama genel kural olarak, yani Ufuk Akçiğit Hoca'ya referans vererek tabii ki, yani verilen teşviklerin nereye gitmesi gerektiği, gittikten sonra takibi doğru bir şekilde üretkenlik artışı yapacak şekilde eğer kullanılıyorsa devamının verileceği esasına dayalı bir modelle bu tür bir üretim yapısında değişiklik sağlanması şart. Geç bile kaldık ama ne zaman başlarsak, hani zararın neresinden dönülse kârdır deyip ilerideki para politikasının sağlığı açısından da en büyük yatırım olur böyle bir program.
0: Peki hocam, biraz Avrupa Merkez Bankası'na döneyim. Avrupa Merkez Bankası toplantısından bugün için bir beklenti yok ama Avrupa Merkez Bankası'nın şahin duruşunun aslında hani savaş bitti, faizi de artırmış oldular, acaba boşa mı düştü tartışmaları da vardı. Biz de buralarda konuştuk, bununla ilgili sorular sorduk, yönelttik. Savaş yeniden hareketlenince Avrupa Merkez Bankası'nın duruşu bir kez daha acaba doğru mu ya doğru döndü iş. Dolayısıyla bir, ne duymayı beklersiniz? İki, Fed ile arasındaki duruş farklılığının euro ve dolar üzerindeki fiyatlama adına ne getirmesini beklersiniz? Euro dolar şu anda bizim ihracatçının aleyhine işliyor. Nasıl ki 1.19'lara doğru giderken lehine işlediyse 1.03-1.19 hareketinde. Şimdi oralardan 1.14'lere doğru gelirken de aleyhte işleyen bir başka parametre oluyor.
1: Avrupa Merkez Bankası gerektiğinde enflasyon lehine risk alan bir merkez bankası. Evet, hani en son faiz artışına giderken bir taraftan da aslında büyümeyi aşağı yönlü revize etmişlerdi. Yayının başında da konuşmuştuk. Bir merkez bankasından hem enflasyonu düşürmesini hem de büyümeyi kollamasını beklemek haksızlık olur diye. ECB bunun çok farkında. Hani benim işim enflasyonu düşürmek. Enflasyonun sebebi savaş bile olsa, eğer bu beklentilere yansıyorsa ben onu bugün daha şahin bir duruşa geçerek beklentilerdeki artışın da önüne geçerim diyebilen bir merkez bankası. Yani bunu yapabilen merkez bankası sayısı oldukça az. Dediğiniz gibi yani Fed bir tık daha güvercin ECB'ye göre. Çünkü onlar, ikili hedefimiz var, bir taraftan da istihdamı kollamamız lazım diyebiliyorlar. Ama görece sıkılığa baktığımız zaman aslında çok da farklı bir yerde değil ECB ve Fed. Yani Amerika'da 3,5-3,75 bandında bir politika faizi, 4,1'de PCE enflasyonu var hedefledikleri. Yaklaşık yarım puanlık bir reel faiz marjından bahsedebiliriz. ECB'de de işte 2,8 Avrupa bölgesi enflasyonu, 2,4'lerde de politika faizi. Aşağı yukarı aynı yani. Dediğim gibi her ne kadar Fed daha güvercin görünse de yine de onların amacı uzun vadeli enflasyon olduğu için çok da farklı bir yerde değiller. Ama şu anda hani euro dolar paritesi nasıl etkilenir? Savaş kaynaklı olarak doların değer kazanmasına göre bence esas parite belirlenecek. Dolayısıyla savaşın seyri burada önemli olacak. Yani bir tarafta daha güvercin bir Fed, bir tarafta daha şahin bir Avrupa, dolayısıyla euro dolar paritesi yükselir diyemiyoruz. Çünkü orada doları esas, savaşa ne olacak, savaş ne kadar sürecek. Hepimiz yani bir günden bir güne farklı bir dünyaya uyanıyoruz. Ama benim tahminim, Amerika'daki Kasım seçimlerinden dolayı yakın zamanda bir şekilde bir sonuçlanacaktır şeklinde. Çünkü evet, yani Trump'ın bir taraftan kendi çekirdek tabanı var ki onlar İşte bizim başkanımız güçlü başkandır, işte gitti orada İran'a da diz çöktürdü şeklinde bir karşılık buluyor, destek buluyor. Ama daha genel Amerikan halkına baktığınız zaman da onlar gittikleri zaman benzinin pompa fiyatına bakıyorlar ki kontrol olmadığı için, serbest piyasa olduğu için günden güne de orada petrol fiyatlarındaki artışı çok net bir şekilde Amerikalılar görüp protesto ediyorlar.
0: Hocam, Warsh'un bakışını nasıl buluyorsunuz? Yeni başkan olarak işte görev güçleri oluşturup akademisyenler, ki hiç öyle yabana atılır insanlar değil, gayet kuvvetli isimlerden. Ya gelin bir bizim politikamızı gözden geçirin. Çünkü biz uzun süredir söylediğimiz şeyi, doğruluğunu da teyit edemiyoruz. Tutturamıyoruz da. O zaman da yanlış rehberlik veriyoruz. Yanlış vereceğimiz önce bir rehberliği geri çekeyim. Kontrol mekanizmasının işleyip işlemediğini, tahmin patikamızın doğru yere oturup oturmadığını, temele oturup oturmadığını bir teyit edeyim. Ondan sonra bakarız diyen bir bakış açısı var. Yani Trump'ın adamı geldi, işte ona uygun bir politika yapmak için böyle bakıyor diye görünürden eleştirmek de mümkün. Ama öbür taraftan acaba gerçekten arkasından iyi bir başkanlık için temel bir sistem oluşturuyor çıkabilir mi, ne dersiniz? Biri işin kolayı, biri daha hani wishful thinking diyorlar ya, umarız öyledir dedirteni.
1: Senenin başında henüz Warsh'un da adı geçmezken, yani Trump'ın hatırlayalım söylemlerini, ben Fed'in başına bir başkan getireceğim, o başkan da faiz indirecek bir başkan olacak söylemi varken bile ben daha sakin taraftaydım. Çünkü halen Fed'in kurumsal kalkanları devrede. Oraya çok kendine yakın bir isim getirseydi bile oy çokluğuyla yine Fed mevcut duruşundan çok uzaklaşmayacaktı. Ama bunun üstüne Warsh gibi bir isim, eski Fed'li Bernanke döneminden governor olarak görev yapmış bir isim gelince biraz daha rahatladığımı söyleyebilirim. Yani şu anda uyguladığı politikalar oldukça aklı selim politikalar. Zaten daha göreve geleceği belli olduktan sonra ilk verdiği demeçlerden bir tanesi Merkez Bankası bağımsızlığı üzerineydi. Bunlar Trump'ın çok hoşuna gidecek söylemler değil. Şimdilik kulak arkası edip çok fazla yorum yapmamayı tercih ediyor. Ama hani, yakın vakte kadar da daha sert söylemlerle devreye girebilir, tıpkı Powell'a yaptığı gibi. Warsh'un bu iletişim politikalarıyla ilgili düşündüğü değişim aslında önemli bir değişim. Yani 1994 sonrası giderek şeffaflaşan bir Fed ve şeffaflaşmanın merkez bankacılarının işini kolaylaştırdığını düşünen bir Greenspan ve Bernanke dönemi gördük biz. Çünkü ne zaman ki siz niyetinizi daha önceden piyasalara verirseniz, onu yapmadan da piyasalar istediğiniz yere gidiyorlar. Buna hani açık piyasa işlemlerini tekabül eden açık ağız işlem, open mouth operations deniyor. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın dudağından çıkan bir söylemle bile piyasalar yönlenebiliyordu ki bu çok önemli bir güç haline gelmişti. Ama Warsh bence bunu tamamen silip muğlak bir merkez bankacılığına geçeyim demiyor. Warsh'un söylediği, eğer iletişim politikalarında şeffaflık da tamam bir yere kadar güzel ama bunun dozunu kaçırırsanız Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlıyor. Çünkü siz bugünden ileriye yönelik bir sinyal verince, her ne kadar veri böyle gelince ben bunu yapacağım deseniz de, veri değişip de sizin verdiğiniz söz değişince onu piyasalara anlatmanız zorlaşıyor ve sen bize böyle demiştin, şimdi niye böyle yapıyorsun şeklinde bir kafa karmaşası olabiliyor. Kriz döneminde zaten gidişat belliyken Fed bu ilave şeffaflığa ihtiyaç duymuştu. Ama mesela bu noktasal grafikler o zaman devreye girmişti. O zaman bile Bernanke, ya biz bunu yaptık ama nereye kadar da faydası olur emin değiliz diyordu. Warsh bence şu anda tamam yine şeffaf olalım ama aşırıya da kaçmayalım. Biraz da kendimize gerektiğinde değişiklik yaparsak o değişikliği çok fazla ezilip büzülerek piyasalara açıklamak zorunda kalmayacak alan açalım diyor. Yani tekrar optimal bir dengeye gelmeye çalışıyor bence.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olup sorularımızı yanıtladığınız için. İlk bölümü kapatıyoruz. Kısa bir aranın ardından Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la beraber karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
6: Görüşme öncesinde herkesin bir miktar daha gerilimin arttığı ortamı ne kadar yumuşatıp yumuşatmayacağı, Trump ortamı bir gerdi sonra biraz geri adım attı gibi görünüyor.
7: Açıl günaydınlar, hemen sondan başlayayım. Hakikaten Trump hatırlarsın geçen hafta birdenbire Çinliler bizim seçimlerimize müdahale etti demişti. Bazı aslında analistler şu açıdan biraz şaşırmışlardı. Tam da Xi Jinping'i Eylül ayında kendi evinde ağırlamaya hazırlanırken böyle bir çıkış yapması. Ardından tabii az önce seninle konuşuyorduk. Moonshot konusu geldi ya da genel olarak GLM'le birlikte, JPU ile birlikte ne olacak? Bu Çinli yapay zeka modelleri oldu. Yine çeşitli kısıtlamalar söz konusu. Örneğin şu anda tekrar Moonshot'a bir kısıtlama gelir mi gelmez mi? Ve bir taraftan da şu anda Filipinlerle Çin arasındaki tansiyon artıyor. Tayvan açıklarında yeni bir canlı mermiyle tatbikat açıkladı. Japonya ile zaten tansiyon yüksek seviyede. Dolayısıyla böyle bir ortamda aslında Eylül ayına kadar politik gerilim, jeopolitik gerilim nasıl gidecek, piyasaları nasıl etkiler diye de bir kenara koymak lazım. Onun dışında hemen Güney Kore'ye geçeyim Açıl. Çeyrekten çeyreğe bakmak tabii daha sağlıklı olur. %0.4 büyüme beklenirken %0.6 çok ciddi anlamda aştı tahminleri. Yıllık bazda merak edenler olabilir. Yıllık bazda da Güney Kore ekonomisi %3.7 büyüdü. Tabii Merkez Bankası zaten bir faiz arttırım döngüsüne girmişti. Bu döngünün hızlanacağına dönük de bir işaret olarak algılanıyor. Bugün de tabii ki coşku var dedin, hemen onun altında doldurayım Açıl. Güney Kore'de örneğin KOSPI'ye baktığınız zaman %5'e yakın şu anda yükselişler var. Genel olarak Uzak Doğu borsalarında da pozitif seyir görüyoruz. Burada şuna dikkatini çekmek isterim Açıl. Senin de dikkatini çekmiştir hemen. Google'ın harcamaları 200 milyar doların üzerine çıkacak CAPEX'i. Tabii Google hissesine belki çok yaramayabilir. Bunu harcayanlar için çok pozitif olmayabilir. Nitekim 6 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışına geçti ki Google bile böyle geçtiyse Açıl, diğerlerini hiç düşünmeye gerek yok aslında. Bu ortamda da tabii ki daha çok bellek, daha çok ekipman ihtiyacını şu anda asli fiyatlıyor. Bir de tabii Açıl, Çin otoları özellikle Avrupa pazarında çok pazar payı kazanıyor. Mikro ölçekte baktığımız zaman sembolik açıdan önemli olduğu için buradan bahsedeceğim. BYD Almanya pazarında ilk kez aylık bazda Toyota'ya geçmiş. Yine tam elektrikli araçlarda Avrupa pazarında satışlar %51 artmış Açıl. Burada da tabii ki özellikle 3 tane Çin şirketi var. İsimlerini burada tek tek saymıyorum ama satışlarını aylık bazda %300 ile düzelteyim 3 kat ile 6 kat arasında arttırmış. Burada tabii petrolle de bağ kurmak lazım Açıl.
6: Sadi, teşekkür ediyoruz aktardıkların için.

0: Asya notları ile birlikte sabah raporunda noktalıyoruz. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, bugün Merkez Bankaları günü, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını karşılayacağız. Bunun yanı sıra dışarıda ise küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası yine odak noktası olmaya devam edecek. Küresel piyasaların odak noktası bu hafta oldukça yoğun temalar verdi. Teknoloji bilançoları bir tarafta, da yapay zeka yatırımlarının hız kesmeyeceğine işaret eden şirket bilançoları teknoloji hisselerini desteklerken, yükselen petrol fiyatları ise tahvil piyasasında baskıyı arttırıyor. Bir tarafta dün Alfabet'ten gelen bilançonun ayrıntıları ve yansımaları, diğer tarafta ise para politikasına yönelik aslında jeopolitik gelişmelerin dozunun artışı ve petrol fiyatlarının yüksek seyri. İşte bu tema içerisinde sıkışıp kalan da küresel piyasalar. Peki bugünden neler bekliyoruz? Hızlıca piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün saatler 14'ü gösterdiğinde sabit tutması yönünde beklenti öne çıkıyor. Orta Doğu'da tırmanan geriliminin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyondaki yeni başlayan yavaşlamayı tehdit etmesi nedeniyle faiz indirimine ara vermeyi sürdürmeyi de bekliyor. Bugün 20 ekonomistin Bloomberg

Anketine katılan 20 ekonomistin tamamı bir haftalık repo faizinin 4. toplantıda da %37 yönünde sabit bırakılacağını öngörüyor. Alphabet ve Tesla'dan ise tahmin dışı harcamalar geldi ki yatırım harcamaları özellikle burada aslında mali disiplinden taviz vermeye hazır olduğu endişelerini arttıran daha yüksek harcama planı ile büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sezonu açılmış oldu ve bu yıl için sermaye harcaması tahminin orta noktası sürpriz bir şekilde 200 milyar dolara da yükseldi. Savaşın Kızıldeniz'e yayılma riski artıyor. İran kapsamında yeni bir repo açma tehdidinde bulunan Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de iki petrol tankerini hedef aldıklarını açıkladılar. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir diğer tarafta evet içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dedik. Dışarıda ise piyasaların o da Avrupa Merkez Bankası'nda olacak. Faizi sabit bırakması yönünde bir beklenti var. Ancak Eylül ayına ilişkin mesajları okumak istiyor piyasa Avrupa Merkez Bankası açısından. Burası da önemli. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. İçeride ve dışarıda yoğun haber akışlarıyla devam ettiğimiz bir günü başlatıyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Hangi verileri bugün nasıl karşılayacağız? Ve bugünün özelinde neleri karşılıyor olacağız? Saatler onu gösterdiğinde tüketici güveni gelecek efendim. Yurt içinde faiz kararının yanı sıra bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saatler onu gösterdiğinde Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeks verileri açıklanacak. Bunun yanı sıra saatler 14'ü gösterdiğinde ise faiz kararını karşılarken 14.30'da 17 Temmuz'da biten haftanın yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri, yurt içi yerleşiklerin döviz sevdat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini yayımlayacak. Yakından takip ediyor olacağız ve saatler 15.15'i gösterdiğinde dünya aslında ECB faiz kararına ek olarak bir diğer tarafta onu da ekleyelim. Güney Afrika Merkez Bankası faiz kararı da Türkiye saati itibariyle 16'da açıklanacak. Burayı da yine yakından takip ediyoruz. Hatta bankanın politika faizini 25 bas puanlık bir artışla birlikte 7.25'e çıkarması yönünde de beklenti var. Bir tarafta da faizi arttıran aslında ülkeleri de yakından takip ediyoruz. ABD'den işsizlik başvuruları verirse 15.30'da 15.45'te Euro bölgesinden Christine Lagarde'ın konuşması ve tüketici güveni saatler 17'yi gösterdiğinde Euro bölgesinden gelecek. Evet, merkez bankaları günü diyebiliriz. İçeride Merkez Bankamız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız, dışarıda ise ECB bugünün manşetini oluşturuyor.

0: Beyefendim, evet, değerli konuğumla birlikte bu önemli gündemler eşliğinde nasıl şekilleniyor biraz konuşmak istiyorum. Hem borsa tarafını hem tavsiye niteliğinde olan tahvil tarafını yakından takip ediyoruz. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya bizlerle birlikte. Yunus Kaya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Yunus Kaya, şimdi bugünden bir beklentin var mı? Piyasayı yönünü değiştirecek ya da piyasaya iyi bir hikaye oluşturabilecek merkezden bir sinyal almayı hedefliyorum mu diyorsun? Daha heyecansız geçecek bir toplantı pelin mi dersin?
1: Yok, her toplantı sonlarının heyecanlıdır mutlaka içeride de. Hı-hı. Dışarı yansıması heyecanı düşürüyordur. Çünkü Hı-hı. bir beklenti yok. Hı-hı. Ortam müsait diye. Ortam müsait olsa belki hani oyun alanları daha rahat olurdu.
0: Savaş olmasaydı biz bugünkü toplantıdan büyük bir heyecan duyacaktı değil mi?
1: Belki indirim gelir diye.
0: Tabii. İndirimin boyutu önemliydi.
1: Petrol 70 dolardan 95 dolara geldi. Hı-hı. Aslında mesela geçen ay Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Kore Merkez Bankası faiz arttırdı. Şimdi bunun olduğu bir dönemde bizim indirime gitmemiz pek doğru olmayacaktır. Hı-hı. Ama 70'lerde kalsaydık o olasılık gündemde olacaktı. Dolayısıyla şu anda bekle gör modunda devam edecektir. Hatta ek önlemler gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü kontrolden çıkma riski orada olduğu sürece hem biraz şahin ton daha fazla artacaktır hem de ek önlemlerle destek vermeye çalışacaktır. Çünkü 2026 yılı Türkiye için kayıp bir yıl oluyor. Hı hı. Yani kayıp yıl ne demek? Yıla başlarken biz %31 enflasyonla başladık ve yıl sonu için %20 enflasyon hedefi vardı. Fakat geldiğimiz noktada %31'i bulsak öp başına

0: koy noktasına geliyoruz. Yani hiçbir şey yapamadık, indiremedik gibi olacak. Kalan 5 ay içerisinde daha kötüsü olmaması adına bir miktar daha farklı önlemler gündeme gelmesi daha doğru olur. Yoksa yılı 32 ile falan bitirirsek 31'in üzerinde başarısızlık daha ayyuka çıkar.
1: O zaman sen bırak gevşemeyi, işte Eylül ayından sonra indirim hikayesini konuşmayı. Aynı zamanda ek önlem bile gelebilir tarafındasın. Sermaye piyasaları açısından bu ne önem arz ediyor? Biraz onu konuşacağım ama fiyatlamaya bakmak istiyorum Yunus Kaya. BIST 100 endeksinde dün kapanış yine bakıyoruz 14.139. Yani 14.000 puanın çevresinde sıkışan bir fiyatlama var çok uzun süredir aslında. Şimdi teknik açıdan baktığımız zaman bu bölge yeni bir denge noktasını mı oluşturuyor bize, yoksa güçlü bir kırılmanın öncesindeki konsolidasyon süreci?
0: Onu görürüz sonra. Ama şu anda şunu söyleyebiliriz. 14.000'de durması bile bir başarı. Yani güzel bir şey. Neden? Bizim zirvemiz 15.000 zaten. 15.000'i yakınlarda dolaşıyoruz. Ve bu yakınlarda dolaşmamız iyi bir haberle beraber orayı yukarı kırma potansiyelimizin her gün yaşanmasını beraberinde getiriyor. Yani servis sayısı gibi sürekli bu servis sayısını atıyoruz. Bir iki günde %5 yapsak rekoru geçeceğiz. Dolayısıyla bu potansiyelin varlığı olumlu bir şey. Endeks mühendisliği yapıldığını dair uyarılar geldi Türkiye'ye. Çünkü özellikle pasif fonların endekse yetişemediği dönem oldu. Rekor kırdığı 15.200'e gittiği dönemde pasif fonlar endeksteki o yükselişe katılamadılar ve fark bayağı açıldı. Orada da destek finans faktöringin etkisi vardı. Şimdi son dönemlerde o da düzeltmesini yapınca bu sefer diğer hisselerin katkısıyla düşüş telafi edilmiş gözüküyor. Çünkü endeks finans taban olduğu gün sadece BIST 30'u %0.8 aşağı çekiyordu. BIST 100'ü 0.6 aşağı çekiyordu. Dolayısıyla o etkiyi mesela TÜPRAŞ başta olmak üzere diğer sanayi şirketlerin katkısıyla telafi ettik. Bankacılık bu dönemde biraz pasif kaldı ama mesela önümüzdeki günlerde enflasyonun düşeceğine dair her türlü sinyal banka hisselerine para girişini artıracaktır. Bu da bu sefer bankaların da bu sürece katılmasıyla endeksin yükselişini destekleyecek bir unsur. Hatta yeni rekora yelken açmamızı sağlar.
1: Ama indirimin sinyalini aldığımız zaman sanayi tepki veriyor. Bankalar yine geri planda kalıyordu. Buradaki ana hikaye niye mesela bankalar tarafında? Orada yabancı yoksunluğu hikayesine mi doğru dönüyoruz? Biraz burayı da konuşmak lazım. Yani bugün tahvil tarafında hala aslında şirket tahvilleri olsun, devlet tahvilleri yani süresiz tahviller baktığında risk getiri oranı da yüksek olan tahvilleri de yine ağırlığını arttır diye tavsiye veren kurumlar hisse senedi için aynı tavsiyeyi bulunmuyor. Dolayısıyla burada bir rotasyon hikayesi beklentisiyle birlikte mi sen bankalarda hazırda indirim var katılır dersin? Neden yoksa şu an indirim niye sanayi tarafından mesela fiyatlanıyor da bankalar tarafından fiyatlanmadı?
0: Neden düştüğünü bulursak neden yükseleceğini de buluruz. Neden düşmüştü? Aslında Şubat'a kadar bankalar iyi gidiyordu. Banka endeksi de rekor kırıyordu. Fakat Mart ayında %25 düştü bankacılık endeksi. Borsa o zaman %10 düşmüştü. Ve bu süreçte toparlanması sadece bir gün tavan oldular bankalar. O da işte ateşkes anlaşması olacak beklentisiyle hızlı bir toparlanma geldi. Sonra yine yatayda. Hala da o yediği dayağın arkasından toparlanmasını sağlayamadı. Çünkü asıl iş 2026 sonunda enflasyon beklentisinde yatıyor. %20'lik enflasyon olduğu dönemde bankacılık sektörü 7 yılın arkasından ilk defa öz sermaye karlılığında enflasyonun üzerine çıkıyordu. Dolayısıyla yabancılar al önerisi veriyordu. %30'u ulaşan bir enflasyonda yine hep geride kalacak bankacılık sektörü karlılıkta. Dolayısıyla o dayağı oradan yedi. Şimdi tekrar o yüzden enflasyonun ineceğine ilişkin her türlü olumlu gelişme ki işte petrol fiyatlarında mesela seri bir düşüş olsa banka hisselerine alımları görürüz. Ama şu anda tersi oluyor. Dolayısıyla tersi olduğu bir noktada banka hisselerinin toparlanması pek beklenmez. Yabancı giriş de beklenmez. Takip edeceğimiz nokta enflasyonu düşürecek her türlü gelişme ne olursa olsun banka hisselerine yarar. Ama konjonktür henüz orada değil gibi gözüküyor.
1: Peki faiz indirim döngüsü başladı diyelim ve bu devam edecek. Faiz indirim döngüsünün devam etmesi durumunda özellikle bankalar için bugün belirleyici unsur hangisi olacak? Kredi büyümesi mi? Net faiz marjı mı?
0: Net faiz marjı daha çok önemli olur orada. Çünkü ikinci çeyrekte mesela fonlama

0: Ama maliyeti fırladı. Bankaların karlılığı beklentileri düştü. Yani o net bir şekilde arayı zorlayan bir unsur. Önümüzdeki dönemde hem fonlama maliyeti hem Merkez Bankası'nın faizi aşağı yönlü gelirse ki aşağı gelmesi için enflasyonun düşmesi lazım. Bu süreç bankaların tabii ki avantajına olacaktır. Şu anda ondan biraz uzağız yani. Öncelikle piyasada toparlanmanın gelmesi ve aşağı yönlü hareketin gelmesi daha doğru olacak.
1: Piyasada bugün itici unsur faiz mi yine? Yani yukarı yönlü o 14 bin bandını kıracak, yeni tarihi zirveleri yazdıracak şey bize ne? Jeopolitik gelişmelerin yumuşaması mı yazdırır? Yoksa bugün faiz tarafında atılacak adımlar mıdır? Enflasyon mudur? Nedir buradaki ana hikaye? Yani bak CDS de 239 bas puana kadar geldi. Tahvil tarafıyla olan yansımasını görüyoruz ama hisseyle olan korelasyonunu görmüyoruz baktığında.
0: Bir iyimserlik dalgası bekliyoruz. Mesela Trump'tan bir olumlu haber gelse burası tekrardan normalize olacaktır. Geri iyimserlik artacaktır hisse senedinde. Kaldı ki şöyle bir şey var. Son 5 günde mesela destek finans taban taban gelirken endeks durdu ve yukarı gitti. Yani burada aslında geri kalan hisselerin iyi bir performans gösterdiğini göreceğiz. Bugün mesela Merkez Bankası datası gelecek geçen hafta para girişi konusunda. Orada artı görme olasılığımız var. Yani geçen hafta yabancının para girişi yaptığını gözlemleyebiliriz. Bu gibi unsurlar aslında piyasada ufak ufak toparlanmanın geldiğini gösteriyor ki sanayi endeksinin iyimserliği burada destek olacak gibi gözüküyor. İyi, daha da iyisi olur mutlaka diye düşünüyorum.
1: Peki faiz indirimlerine başladık diyelim. Her şey çok güzel gidiyor bu süreç içerisinde. Böyle bir senaryoda yani faiz indirimlerinin düşmeye başladığı bir senaryoyu hayal edelim. Bas senaryo koyalım. Sanayi hisseleri mi daha çok iç talebe dayalı olan, duyarlı olan işte perakende tarafı ve hizmet tarafı mı daha çok tepki verir?
0: Muhtemelen çok zor durumda olan sanayideki iyileşme daha rahat gözükür. Çünkü zaten hizmetler iyi gidiyor. Birinci çeyrek Türkiye ekonomisi %2,5 büyüdü. Sanayi %1 küçüldü. Sanayi nakaf durumda şu anda. Oradaki her türlü iyileşme orada zaten kötüden iyiye geçiş olacağı için avantaj sağlayacaktır. Hizmetler %3 civarında büyüdüler. Bilişim %9 büyüdü. Finansal hizmetler daha da iyi büyüdü. Dolayısıyla ülke çapında baktığımız zaman en kötü sanayi olduğu için sanayideki iyileşmenin daha göze gözükeceğini net olarak söyleyebiliriz.
1: Peki savunma için ne düşünüyorsun? Yani bugün işte savunma sanayi özellikle uzun süredir yatırımcıların radarında olan bir sektör. Şimdi şu anda gelinen değerlemeler hala aslında büyüme potansiyelini yansıtıyor mu? Yoksa burada artık biraz daha beklentilerin önemli ölçüde fiyatlandığını söyleyebilir miyiz?
0: Henüz globalde bir savaşa girmedik. Dünya savaşı olmadı. Dolayısıyla dünya savaşına hazırlık sürecinde ülkelerin payının arttırdığı bir dönemde bu savunma harcamalarının artmasını devam etmek bekleyebilir. Çünkü Trump gelene kadar savunma o kadar popüler değildi. Trump geldiğinde NATO üyelerine dedi ki savunma harcamalarınızı arttırın. %2'ydi önceden, şimdi 5'e çıkarttı. Mesela geçmiş dönemde harcamalar %1 seviyelerindeydi bazı ülkelerde. Ama şimdi hepsi %3'ün, %4'e hücum ettiği anda milli gelire oranla bu sefer savunma harcamaları ateşlenmiş durumda. Türkiye bu konjonktürü iyi yakaladı. Daha önceden hazırlıkları olan bir ülkeydi. Dolayısıyla ihracat bacağında 10 milyar dolarları aşmış durumda 2025 itibariyle. Bu önümüzdeki dönemde de artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Artık o know-how birikimini paraya çeviriyoruz. İçeride de sanayi sektöründe şirket sayısında artış var. Orada da bir birikim oluşuyor. Bunun faydasını göreceğiz. Hatta toplam sanayi üretimi artışında savunmanın payı bazen yüksek oluyor. Mesela sanayide toparlanma oldu diyorsun. Alt dala bakıyorsun. Savunma sanayindeki artış toplam savunma sanayi
1: Yukarı
0: büyümesini
1: çıkmış.
0: yukarı çekiyor. Bu Türkiye açısından bir pozitiflik ama genel sanayiden bahsedemiyoruz. Bunu o kadar net bir şekilde gözlemliyoruz aslında.
1: Yani yine seçicilik temasıyla birlikte ilerlenen bir fiyatlamadan bahsediyoruz aslında. Öyle değil mi Yunus? Yani
0: Şimdi her ülke kendi bacağından asılır diyelim koyun mesela. Çünkü 2 ay önce ben mesela Kore'deydim. Kore borsası %100 yukarı gittiğinde İki büyük şirket onu götürüyor. Yani Samsung'la CX götürüyor.
1: Evet.
0: Türkiye'de bunu yapabilecek bir şirket yok.

0: Bizim geleneksel sanayi şirketleri ve borsanın yarısı deyim yerindeyse çöp şirketlerden oluştuğu için çok bizim borsayı sürükleyecek bir yapıda bulmakta zorlanıyorduk. İşte pandemi döneminde BIST 100'ün lideri BİM olmuştu, sonra Ereğli olmuştu,
1: Doğru.
0: sonra Türk Hava Yolları olmuştu, şimdi de Aselsan olmuştu. Bu Aselsan'ın son dönemdeki yükselişi savunma sanayinin katkısı işte burada daha çok öne çıkıyor. Türkiye'nin böyle bir şirketin olması avantaj olduğunu gözlemledik. Daha fazla şirket çıkarabilirsek popülerleşebilecek ve globalleşebilecek şirket, bu bizim borsanın da itici gücü olmaya devam eder. Yoksa bizim borsada piyasa değeri defter değeri birin altındaki geleneksel sanayi şirketleriyle çok ilerleyemeyiz. Orada bu avantajı bize yeni şirketler sağlayacaktır ki halka arzlar bu noktada avantajdır. Oradan gelen birkaç şirket bize büyümeye katkı sağlar. Mesela bu yılın popüler şirketi Astor oluyor. Yılbaşından beri 750 milyon dolar yabancı bir girişi var. Koç Holding ve Tüpraş arkasından geliyor. Bu para girişi sayesinde Astor'un da endeksteki ağırlığı artıyor ve faydası onu görüyoruz.
1: Peki şimdi bugün işte Borsa İstanbul'un biraz hep böyle konuşuyoruz ama tarih seviyeleri aslında yaklaştık, çok da uzaklaşmadık diyorsun. 14 bin puan seviyesinde yer alıyor. Şimdi FK tarafından bakalım, piyasa defter değeri tarafından bakalım. Böyle bir çarpanlarla birlikte gelişmekte olan ülke borsaları ile karşılaştığında ne kadar iskontoluyuz Yunus?
0: Karlılık sorunu nedeniyle FK'larda ucuz gözükmüyoruz. Yani FK'lar artık yükseldiği için orada
1: Evet.
0: sorun yok. Ama mesela ilginç bir şey, dün mesela Google'un bilançosu geldi. Adamların karı, net karı 4 kat arttı. Şimdi o ne oluyor? FK'yı hızlı bir şekilde düşürüyor. Bu önceki yükselişlerini de bertaraf etmiş oluyor, telafisini getirmiş oluyor. Bizde de önümüzdeki dönemde şirket karlılıklarında artış görürsek avantajını FK konusunda yaşayabiliriz. Zaten piyasa değeri defter değeri konusunda makul seviyelerdeyiz. Çok ucuz olmadığımızı söyleyemeyiz. Biz geçen senelerde karlılıklar yüksek gözüktüğü için fiyat kazanç oranında çok ucuz gözüküyorduk. Dörtlerde, beşlerde gözüküyorduk ama şu anda geldiğimiz noktada öyle bir ucuzluk söz konusu gözükmüyor. Tek avantajımız 2027'den itibaren enflasyon muhasebesi kalkarsa bizim karlılıklar gayet iyi toparlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Yunus, şimdi bir tarafta da yani şirketlerin dışında baktığımız zaman yeni halka arzlar geliyor. Şimdi bu bir endişe kaynağı mı senin için? Bunu sormak istiyorum. Çünkü mesela işte halka arzların piyasadan para çekebileceği yönünde gerek küreselde gerek hacimde düşük olunca bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında üst üste gelen halka arzlar sebebiyle mesela bir haftada 4 halka arz, 3 halka arz gibi halka arzlar olduğu noktada para çekebilir endişesi de kaynaklanıyor. Ne dersin? Yeni halka arzlar Borsa İstanbul açısından bir can suyu mu? Bir itici kuvvet mi oluşturur? Yoksa ben biraz daha bardağın boş tarafından bakmak istiyorum, daha endişe kaynaklıyım mı dersin?
0: Pandemiye kadar biz 400 şirketle 10 yıl gittik. 10 yılın arkasından hızlı bir şekilde şirket sayısı arttı. Ve ilginç bir şekilde yatırımcı sayısı da o dönemde arttı. Yani şirket sayısı, yatırımcı talebi geldikçe şirket sayısı arttı. Şu anda 600'ün üzerindeyiz. Ve 600 şirketin üzerine hala da katılmak için sırada bekleyen 200 şirket var. SPK'da başvuru süreci devam eden, daha da gelmeye devam edeceklerdir. Bu demek oluyor ki sermaye piyasalarında işlem görmek şirketler için cazibesini artırmış bir durumda.
1: Ne için cazibe artıyor burada? Gelir olarak, kalemi olarak bakıldığı için mi? Ya da oradan gelirin ne kadar nereye aktarılacağı
0: Tek bir
1: dönüyor.
0: şeye indirgeyemeyiz ama son dönemde özellikle finansman ihtiyacını sermaye piyasalarından karşılamak, yani borçlarını ödemek için, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için gelenler daha çok oluyor. Ama kurumsallaşma, işte bilinirlik artışı artı diğer birçok faydası o
1: Çok
0: yan
1: çok
0: unsur
1: farklı.
0: olarak geliyor
1: Tabii ki
0: tabii
1: de.
0: ki. Bu dönemde yeni gelenler de piyasadan bir miktar para çekiyorlar tabii ki ama piyasa kaldırdığı sürece bunun sorun olmaz. Yani piyasanın büyüklüğü içerisinde bunlar şu an itibariyle kaldırılabilir boyutta olduğu sürece sıkıntı olmayacak. Ha, ne zaman sıkıntı olur? Piyasanın bozulduğu dönemde halka arz etmek istediğin zaman o talep gelmez, o sıfırlanır. Ama şu anda her arza 1 milyona yakın talep geldiyse bu sıkıntı değil, kaldırılabilir ölçüde devam edecek gibi gözüküyor.
1: Halka arz fiyatı ile piyasa fiyatı arasında yalnız baktığımız zaman sert düşüş sağlayan şirketler de var.
0: dikkat edersek

0: O ya 6 milyarlık büyük halka arzlarda talep yetersizliği mecburen oluyor. Herkes gelmiyor. Bir tanesi 1 milyarlık halka arzken orada talep yoğunlaşması oluyor. Dolayısıyla o daha fazla tavan gidebilirken 6 milyarlıkta tavan yoğunlaşması mümkün olmuyor. Zaten zor topluyorlar talebi. Dolayısıyla açılır açılmaz hemen satış baskısı gelmesi daha olası. Bir diğer unsur da fiyatlandırmada işte kimse de kör değil. Finansal cahillik o kadar yaygın da değil. Bilen birileri analizlerini yapıyor. Diyor ki bu fiyatlandırma pahalı geldi diyor. Dolayısıyla o fiyatlandırma gerçek haline hem talep yetersizliği nedeniyle de gerileyebilir.
1: Piyasada böyle bir zaten kendi görünmez
0: Etkinlik.
1: el diye bir şey vardır aslında, iktisatta dediğimiz invisible hand. Orada piyasada kendini gösteriyor serbest piyasada
0: Etkin
1: olduğu için.
0: piyasa hipotezi işte birisi yukarıdaysa o aşağı doğru gelecektir. Sonra tekrar dengesini bulur.
1: Peki bugün halka arza başvururken şirketler nezdinde özellikle kriterler gelişmekte olan ülke borsalarında diyorsun ya, teknoloji ağırlıklı olan şirketler var. Bizim şirketlerimizin yapısı biraz daha tartışılır bir hale geliyor burada. Ne kadar etkin şirketler, ne kadar değerli şirketler diye. Şimdi hep şu eleştiri vardı. Mesela bizden çok güzel aslında teknoloji şirketleri de var, yani yazılım şirketleri başta olmak üzere, ama orada biraz daha halka arz sürecini görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Bu başvurundaki katı kuralların sebepleriyle mi görmüyoruz? Ya da burada mesela halka arz sürecini tekrar mı biraz daha gözden geçirmemiz lazım ki teknolojiye doğru da döndürdüğümüz şirketleri halka açalım?
0: 7 tane unicornumuz var Türkiye'den çıkma. Bir tanesi hepsi burada Amerika'da açtı. Diğerleri açmadılar. Yani bu açılmama süreçlerinde onlara sorsan, hatta birkaç tanesi yurt dışına taşıdı merkezini. Bu nedenle bizde açılmayı istemezler. Yani kolay
1: Niye?
0: kolay
1: Niye
0: istemezler.
1: istemiyorlar?
0: Borsanın yapısını pek beğenmiyorlar. Çarpanlarını beğenmiyorlar. Şimdi paranın merkez üssü Amerika. Amerika olduğu için orada para daha rahat dolaşıyor. Daha rahat girişimleri büyütüyor. Çarpanlar daha iyi olabiliyor. Ben bile şu anda bir şirketin Amerika'da arzını, işlerini yürütüyorum. Dolayısıyla Türkiye borsasından ziyade teknoloji şirketi olursa, oyun şirketi olursa mesela Amerika daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Ha, Türkiye'de de açılsa iyi olur. Taşıyıcı endekste büyüklüğü olursa daha iyi olur ama şu anda Türkiye piyasası daha ziyade geleneksel şirketler için.
1: Girmekte mi zorlanıyorlar, yoksa yani oradaki kurallar sebebiyle girişte mi zorlanıyorlar, yoksa burada kendileri girmek mi istemiyorlar?
0: Şimdi bu yeni nesil şirketler hızlı büyüyorlar. Dolayısıyla bu hızlı büyümenin başlarında hiçbir şekilde borsanın istediği işte 2 milyarı aşkın ciro, aktif büyüklük onları sağlayamazlar. Hatta borsa bu yüzden işte tarım şirketlerinde, sanayi savunma şirketlerinde, teknoloji şirketlerinde limitleri yarıya indirdi katılım olsun diye. Ama bu yetersiz kalıyor tabii ki. Muhtemelen bu hızlı büyüme döneminden sonra gel diyor. Daha büyüdükten sonra gel diyor. O yüzden şu anda çok cazip değil. Zaten henüz çıkan da çok görmedik bizim piyasada. Bizde Türkiye'de aslında biraz daha oturduktan sonra halka arz mantıklı olur.
1: Oturduktan sonra biraz daha halka arz mantıklı olur diyorsun. Peki, çok teşekkür ediyorum
0: Rica
1: Yunus,
0: ederim.
1: aktardıkların için, detaylar için, katıldığın için. Efendim, sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya ile birlikte sermaye piyasalarının şöyle derinlemesine konuşmuş olduk. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bir

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve Elif Canseven ile birlikte devam ediyoruz. Elif hoş geldin. Neler aktaracaksın bugün bize küresel piyasalar eşliğinde?
1: Haftanın dördüncü işlem gününe geldik ve baktığımızda hem makro takvimlerde hem bilançolar tarafında gündem oldukça yoğun Pelin. Öncelikle jeopolitik tarafla başlamak istiyorum. Çünkü ABD ve İran arasındaki gerilimlerin, saldırıların ve söylemlerin bir miktar daha kızışmasıyla beraber sabah saatlerinde 96 dolarların üstüne çıkarak aslında son haftaların zirvesine ulaşmış bir petrol piyasası gördük. Keza şu an geldiğimiz noktada yine 96 doların üstünde işlem görmeye devam ediyor. Bu da son bir aylık yükseliş toplam %25'e ulaştığını bize gösteriyor. Baktığımızda politik risklerin gerilimi bugün gelecek Merkez Bankası toplantıları üzerinde doğrudan bu aylık etkili olmasa da ileriki aylarda maliyetlerin yükselmesi enflasyon üzerinde yaptığı baskıyla beraber bir miktar daha tüketicilerin davranışlarına yansıyacağını söyleyebiliriz. Bugün hem Türkiye yurt içi tarafta hem de ECB Avrupa tarafında Merkez Bankası toplantılarını karşılayacağız. İki taraf içinde piyasa beklentisi sabit bırakmaları yönünde olsa da özellikle Avrupa tarafında Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmayla beraber hem yurt içi tarafta yapacak açıklamaların bir miktar daha piyasalara yön gösterici olacağını söyleyebiliriz. Hemen dönmek istiyorum piyasalara, küresel piyasalara baktığımızda özellikle dün Wall Street tarafından gelen bilançoların bir miktar daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dün teknoloji bilanço sezonunu açtık. Alphabet ve Tesla eşliğinde ve beklentilerin üzerinde geldiğini bir miktar daha bilançolarını söyleyebiliriz. Özellikle Asya piyasası sabah saatlerinde Samsung ve SK Hynix'in Alphabet'in bir miktar daha CAPEX harcamalarını yukarı yönlü revize etmesiyle beraber ivmelendiler ve %3'ün üzerinde bir primlenme gördük özellikle KOSPI tarafında. Fakat Wall Street tarafına baktığımızda öncelikle bilançoların bir analizlerini yapalım. Alphabet tarafına baktığımızda gelirlerin beklentilerin oldukça üstüne çıktığını söyleyebiliriz. CAPEX harcamalarını da yukarı yönlü revize etti ve sermaye harcaması beklentisini 195-205 milyar dolar aralığını yükselterek veri merkezi yatırımlarına ve yapay zeka bilgisayar kapasitesini daha da arttıracağını bize gösterdi. Özellikle Google Cloud gelirlerinin beklentileri aşması ve sipariş birikimlerinin 514 milyar dolara kadar yükselmesi bir miktar daha piyasanın yapay zeka harcamalarını geri dönüşleri de olacak şeklinde yorumlamasına sebep oldu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle CAPEX harcamalarının yukarı yönlü revizesiyle beraber piyasanın bilanço sonrası işlemlerde, seans sonrası işlemlerde Alphabet hisselerinde aşağı yönlü talepleri devam etti. Satışlar geldi premarket verilerinde diyebiliriz. Tesla cephesine baktığımızda ise Alphabet'ten farklı bir bilanço görüyoruz ve şirket gelir beklentilerini aşmasına rağmen hisse başına kar tahminlerinin altına kaldı ve serbest nakit akışı negatif bölgede kaldı. Yine de sınırlı bir tepki gördü seans sonrası işlemlerde. Burada Elon Musk'ın yaptığı devasa bir yatırım yılı olacak açıklaması bir miktar daha piyasayı sınırlı hareketle tutan unsurlardan biri oldu. Wall Street'e genel olarak baktığımızda endekslerin teknoloji hisselerindeki satışlarla beraber bir miktar daha baskı altında kaldığını söyleyebiliriz. Kapanışlarını negatif bölgede yaptılar. Şu an premarkette de özellikle vadelilerde de negatif senaryo devam ediyor. Bugün gelecek hem Merkez Bankası toplantıları hem jeopolitik taraflar. Akşam Intel tarafından bilanço alacağız. Bir miktar daha piyasaya yön gösterici olacak Pelin.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Hemen borsa açılış beklentisini karşılıyoruz ve info yatırıma gidiyoruz. İnfo yatırımdan yatırım danışmanlığı direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Evet, kritik bir gün hem içeride hem dışarıda. Neler bekleriz bugün Borsa İstanbul performansına dair?
1: Piyasalara baktığımızda aslında Borsa İstanbul tarafında biraz daha yurt dışından bağımsız bir hareketlilik söz konusu gibi görünüyor. Dün %1'in üzerinde yukarı yönlü bir seyir izlemişti Borsa İstanbul. Pozitif yönlü yurt dışıyla ayrıştığını söyleyebiliriz. Bu sabah itibariyle baktığımızda ise yatay artı ile eksi arasında gidip gelen bir view açılışı görüyoruz. Yurt dışı borsalar da şu an için özellikle de Asya tarafı zayıf bir görünüm içerisinde. Yine vadeliler tarafı Amerika ve Avrupa tarafı da bu sabah itibariyle eksi görünüyor. Aşağı yönlü bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Gündem bugün oldukça yoğun. Hem içeride tüketici güven indeksi gelecek. Diğer taraftan Merkez Bankamızın faiz kararı. Öğleden sonra aynı şekilde hemen devamında ECB'nin faiz kararını takip edeceğiz. Ama tabii bunların biraz daha ötesinde küresel piyasalar ABD İran savaşına tekrar odaklanmış durumda NATO toplantısından sonra ve buradaki durum her geçen gün biraz daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor gibi görünüyor. Şu an için Amerika Trump daha doğrusu İran'ın masaya oturacağını iddia ederken İran ise Amerika'ya destek veren tüm ülkeleri tehdit ediyor. Hedeflerinde olduğunu söylüyor. Tabii böyle bir durumda petrol fiyatları da 70 dolardan 92 dolar sınırına, yani 22 dolarlık bir artışı şu anda kısa süre içerisinde bize gösterdi. Bu da bütün dünyayı aslında tedirgin ediyor. Enflasyon ve faiz artışı getireceği beklentisiyle birlikte. Onun haricinde Avrupa'da bugün ECB'nin toplantısı var. Orada da bir faiz değişikliği beklenmiyor ama en son 11 Haziran'da 25 bas puanlık bir faiz artışına gidilmişti. O yüzden bugün Lagarde'ın vereceği mesajlar oldukça önemli. Amerika piyasalarında şu an için bu son bütün gerilimin paralelinde faizlerde yukarı yönlü seyir devam ediyor. 2 yıllık tahviller 4 günde 4.13'lerden 4.32 sınırına kadar yükselmiş durumda. 10 yıllıklarda da 4.67 seviyesini görüyoruz. Oldukça yüksek bir seviye. O yüzden yurt dışı tarafında gerginlik devam ediyor. Yurt içi tarafa baktığımızda bizde de normal şartlarda dün haricinde İran ve Amerika arasındaki savaşın tedirginliği fiyatlamalara yansıyordu. 14.000'in altını sürekli görüyorduk. Dün biraz daha pozitif yönlü bir ayrışma içerisine girdik. Bugün söylediğimiz gibi Merkez Bankamızın faiz kararı olacak. Orada herhangi bir değişiklik şu an beklenmiyor. En son haftalık repo iadesini savaşın başlangıçlarında iptal etmişti ve %37'lik fonlama maliyeti %40'lara yükselmişti. Evet. Şu an için dediğimiz gibi burada bir değişiklik beklenmiyor ama verilecek mesajlar önemli. Endekste de 14.100 seviyesi çok kritik bir seviye. 60 günlük ortalama. Buranın üzerinde kalmamız aslında olumluya doğru gitmenin bir sinyali olarak algılanabilir. Buranın altında özellikle de 14.000 ve altına doğru olabilecek kapanışlar ise piyasalarda evet, risk algısını arttıracaktır. Bilanço beklentileri kurumlar tarafından geliyor. O yüzden bankalarla ilgili beklentilerin biraz zayıf evet, olması bankacılık sektörü hisselerinde biraz baskı yaratıyor. O yüzden endeksin 14.100'ün üzerinde kalıp kalmayacağı bugün için önemli.
0: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. İnfo Yatırım ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, programı noktalıyorum. 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.
3: Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: guess I'm a bad liar.
1: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere her sabah olduğu gibi finans şefimiz Bekir Gürdamar eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herhalde, günaydın.
0: Günaydın. Şimdi bugün biraz yüzler gülüyor diyelim. Çünkü kapanışı konuşmak lazım. Borsa İstanbul BIST Endeksinde bakıldığında %1,18'lik bir primle dün kapanışı gerçekleştirdik. Zaman zaman sanayi tarafından bir puan bazlı katkı varken ulaştırma tarafının %1 primle bir katkısı olduğunu da endekse seans içi dün izliyorduk. Tabii şimdi burada dün 64 hisse yükseldi ve 32 hisse düşüş gerçekleştirdi. 4 hisse yatay seyrini korumuştu. Yine baktığımızda sizinle her günkü bu programımızda düşenleri çıkanları konuşurken Kuyumcu Kent, Pasifik Gayrimenkul, Kua Grand, Kiler Holding, Şok Marketler ilk 5'te puan bazlı katkıyı korurken diğer taraftan kapanışta Şekerbank, Efor Yatırım, Europower Enerji, Kardemir ve Fenerbahçe tarafı puan bazlı baskılarda yer aldı. Peki kapanışı nasıl okumak lazım? Bugün nasıl bir açılış bekliyor piyasalar?
1: Evet, yani şimdi dünden bahseder bu saydığın sıralama yüzdesel olarak değişimler. Evet. Hep böyle en fazla yükselen, en fazla düşenlerde
0: hemen puanlara
1: böyle,
0: da getirdim.
1: Daha böyle küçük şirketler öne çıkıyor. Şekerbank enteresan. Şekerbank'ta yaptığı işlemlerden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tedbir uyguladığı bir kişinin mahkemeye başvurdu ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığına ilişkin piyasada konuşulan bir gelişme var. Dolayısıyla bu Şekerbank hisselerindeki satışların o grup tarafından geldiği tahmin ediliyor. Bu neredeyse üçüncü kez taban oldu hisse senedi. Burada Sermaye Piyasası Kurulu da bu konuyla ilgili belki açıklama yapar. Ancak bu tedbir kararlarının cezadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun tedbir kararı vermesini şöyle değerlendirmek lazım. Bir şüphe görüyor Sermaye Piyasası Kurulu. Bu şüphe doğrultusunda işlem yasağı getiriyor şüpheli gördüğü kişilere. Süreç ondan sonra ilerliyor. Yani cezaya dönüşüp dönüşmeyeceği sonradan belirleniyor. Savunmalar alınıyor. Dosyalar hazırlanıyor. Ondan sonra bu mahkemeye mi sunulacak, idari para cezası mı olacak? Ondan sonra belirleniyor. Dolayısıyla bu tip kararlarda belki Sermaye Piyasası Kurulu daha şeffaf bir şekilde gelişmeleri açıklarsa, duyurursa piyasalar için daha açıklayıcı, daha verimli olabilir görmek lazım. Borsada dün gerçekten pozitif bir hava olduğunu takip ettik. Birkaç hisse senedi dışında çok böyle blue chip'lerde negatif bir hava yoktu. Yine banka hisseleri daha zayıftı, sanayi tarafı daha güçlüydü. BIST endeksi 14.138 seviyesinde kapandı. Zaten 13.900-14.200 bandında çok dar bir bantta Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor diyebiliriz. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde banka hisseleri ne yapmış diye dün biraz finans merkezinde de konuştuk. Daha önceki faiz kararlarında ne yapmış? Daha önce geçmiş yıllarda Temmuz aylarında ne yapmış diye baktığımızda aslında Temmuz ayları genellikle banka hisselerinin pozitif seyrettiği aylar. Geçmişe doğru baktığımızda sadece 2020'de o da pandemi döneminde faiz artıracağını, Merkez Bankası'nın faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Temmuz ayında %13 civarında, yaklaşık %13'ün biraz üzerinde değer kaybıyla tamamlamış. Burada bu aya baktığımız zaman faiz artırım beklentisi olmasa dahi bankaların bu kadar negatif ayrışması gerçekten artık sektörde biraz kantarın topuzu kaçtı mı düşüncesini gündeme getiriyor. Sanayi endeksinin Temmuz'da yükseliş kaydetmesi, yılbaşından beri ciddi yükseliş kaydetmesi, buna rağmen banka hisselerinin yılbaşından beri negatif tarafta olması, burada dediğimiz gibi benzerlerine göre bankalarda çarpanların artık çok iskontolu olmasını sağladı. Bundan sonra ne olur tabii göreceğiz ama Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün için faiz kararından ziyade yönlendirmesi, karar metnindeki yönlendirmesi belirleyici olacak diyebiliriz. Ne bekleniyor? Bizim anketimizde de katılan analistler faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Gecelik repodan haftalık repoya geçiş için de bir hamle bu ay için beklenmiyor. Burada artık Ağustos ve Eylül-Ekim ayları faiz indirimi veyahut da haftalığa geçiş için biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Haftalık repoya geçişte medyan Eylül, ama bunu Ağustos'ta bekleyen de var. En erken Ağustos'ta bekleyen de var. Ekim'de bekleyen de var ama medyanın Eylül olduğunu görüyoruz.
0: Biz de hani dördüncü çeyrek diyor.
1: Evet. Bir sonraki faiz indirimi ise işte Ekim ayında yoğunlaşıyor gibi. Eylül'de beklentiler daha sınırlı kalmış. Ekim'de bir önceki döneme, anket dönemine göre biraz daha ötelendiğini görüyoruz. Yabancı yatırım kuruluşları da senin dediğin gibi artık son çeyreğin gündeme geleceğini ifade ediyorlar. Bizim ankette de benzer bir sonuç aslında. Yani faiz indiriminin Ekim medyanın Ekim olması işte son çeyreğin gündeme geleceğini gösteriyor. Haftalıktan, gecelikten haftalığa geçip efektif faiz oranını biraz daha gevşetmek için ise zaten para politikası kurulu toplantısına ihtiyaç yok. Bunu herhangi bir dönemde yapılabilir. Merkez Bankası'nın bunun için muhtemelen jeopolitik risklerde, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin daha da azaldığı bir döneme denk getirmek isteyecektir. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş halen şu anda son birkaç geçen haftadan beri yükselişini devam ettiriyor. Bugün de Brent petrolün varil fiyatı $96 seviyelerinde. Evet. Dolayısıyla VIOP tarafında sınırlı bir düşüşle başladık. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimin bizim dezenflasyon süreci, onun üzerinden de faiz indirimi sürecine olumsuz etkisinden dolayı oldukça önemli. Eşel mobil sisteminden çıkmış olduğumuz için petrol fiyatlarındaki artış artık daha fazla risk unsuru bizim için. Çünkü enflasyona direkt yansıyacak. Burada enflasyonun da olumsuz etkilerini sınırlayacak belki tedbirler alınabilir mi alınmaz mı, bunları takip edeceğiz diyelim. Dünkü piyasayla ilgili söyleyebileceğimiz ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bulan Tüpraş'ın tarihi yüksek seviyelerdeki fiyatlaması devam ediyor. Rekorlarına devam ettiriyor. Dün de %1,4'e yakın değer kazandı. Hı hı. Haftalıkta %9'a yaklaştı. Aylıkta %40 civarında bir yükselişi oldu Tüpraş'ın. BİM yükseliş eğiliminde dün önceki günkü düşüşü geri almış gibi görünüyor. Türk Hava Yolları bir önceki gün sert satıcılığı seyretmişti. Dün onun biraz geri aldığını gördük. Dolayısıyla endeks üzerinde çok olumsuz bir katkısı olmadı. Ama Aselsan endeks üzerinde en fazla ağırlığı en yüksek olan hisse senedinde yükseliş eğilimini sürmesi BIST endeksini dün destekleyen ana unsurlardan biriydi. Bugün de bunun devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz.
0: Şimdi puan bazlı katkılara zaten bakıldığında dünkü kapanışta Aselsan'ın da birinci sırayı aldığını görmüştük. Sizinle puan bazlı katkıları konuştuğumuz zaman arkasından BİM ve Destek Finans Faktoring'in puan bazlı katkılarla dünkü kapanışta geldiğini gördük. Bir de şirket haberleri tarafına göz gezdirmekte fayda var. Şimdi bugün kapa yapılan şirket haberlerine baktığımızda değerli izleyenler bizi ilk sırada Arçelik karşılıyor. Şirket kentsel dönüşüm başkanlığı arasında taşınmazların geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı. Protokolün detaylarına bakıldığında Beylikdüzü'nde toplam 176 bin metrekare, Tuzla ilçesinde ise toplam 523 bin metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazların rezerv yapı olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu konuda protokol imzaladığını açıkladı. Diğer taraftan Dünya Holding'in de kayıtlı sermaye tavanının 1,3 milyar liraya yükseltilmesi için yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı. Türk Traktör tarafına gelirsek de şirket yıllık planlı bakım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Erenler fabrikalarında üretime ara vereceğini açıkladı. 15 Ağustos tarihleri arasında 12 iş günü üretime ara verileceğinin detayları paylaşıldı. Bu dönemde çalışanları yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup fabrikalarda nöbetçi personelle sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirileceği açıklandı ve normal üretimin 17 Ağustos'ta tekrar başlayacağının da altı çizildi. İş yatırım menkul değerler tarafına bakıldığında ise 92 gün vadeli 4,7 milyar lira tutarında bono ihracı olabileceğinin altı çizildi. Kapı açıklama yapıldı bu konuda. Şimdi şirket haberleri böyleyken aslında birazdan da Borsa İstanbul tarafında açılışları göreceğiz. Tabii demiştik bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak gözler. Tabii bu hafta Merkez Bankaları haftasıydı Bekir Bey. Şimdi evet. Bir yandan da bizim Merkez Bankamızdan sonra saatler 15.15'i gösterince Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararını alacaktı. Ki zaten hep böyle toplantılar bizim de çoğunlukla peşi sıra geliyor ECB ile TCMB arasında. Önümüzdeki hafta bu toplantıların da devamını öngörüyoruz. Ve birazdan da gong çalacak demiştik. Açılışı karşılıyor. karşılıyoruz. Haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul BIST 100 açılışında 14.150 puanı görüyoruz. Açılışımız gerçekleşti. 11 puanlık bir artış var. %0,8'e varan bir yükselişin de olduğunu açılış rakamından izliyoruz. Alt sektörlere bakıldığında haftanın dördüncü işlem gününde mali ve sanayi tarafının puan bazlı katkı sağladığını, bankacılığın biraz yatay geri çekildiğini açılışta izlerken bir de turizm, ulaştırma ve hizmetler tarafına göz gezdirmekte fayda var. Orada ise yine karışık bir seyrin hakim olduğunu gördük. Turizmde yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılış sergilenirken hizmetler ve ulaştırmada yatay negatif bir hacim olduğunu gördük. Negatif seyretti açılışta. Şimdi burada İKON hisselere bakalım. Düşenler ve çıkanlar dediğimizde burada yüzdesel bazdaki değişimlerde Kuyumcu Kent, Anadolu Metal, Doğal Enerji, İzdemir Enerji, Katılım Evi, Altınay Savunma, Balsu Gıda, Europower Enerji, Petkim ve DAP gayrimenkul tarafı puan bazlı katkı sağlarken düşüşlerde Şekerbank, Kiler Holding, Şok Marketler, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, Gürsel Turizm, EİS Eczacıbaşı, Ral Yatırım Holding, Türksel, Alark Holding'inde burada düşüşlerle açıldığını izliyoruz diyelim. Evet, burada pozitif katkı sağlayan yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılışımızı sergiledik Bekir Bey. Peki nasıl yorumlamak lazım bu açılış?
1: Açılış beklendiği gibi olduğunu söyleyebiliriz aslında. Daha yatay bir seyirde açılıyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükselişi negatif yönde etkilerken teknik anlamda Merkez Bankası faiz kararı öncesinde fiyatlamalar yapıldı. Aslında bekle görme yoluna geçti.

0: sanayi tarafının hem de finans tarafının çok ciddi bir şekilde destekleyicisi olacaktır. Dolayısıyla bunu beklediğimiz için oradaki gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Arkadaşlar, araştırma departmanımız bunu çok güzel bir şekilde işliyor ve işlemeye devam edecekler.
1: Özel yayınlarımız da olacak bugün içerisinde. Aynen, her iki kesinlikle. Merkez Bankası içinde.
0: Bu arada açılışla itibaren şirket haberleri de, bilanço beklentileri de biraz onlardan bahsedelim. Mesela bugün Garanti BBVA yatırımın model portföy güncellemesi var. Dikkat çekici bir gelişme olduğu için onu hemen biraz bahsedelim. 7 Temmuz itibariyle BIST endeksinin %5.8 üzerinde daha iyi performans gösterdikleri model portföyden TÜPRAŞ'ı çıkarttıklarını ve yerine Kocaeri aldıklarını görüyoruz. TÜPRAŞ'ın güçlü ürün marjlarının 2026 finansallara etkisinin büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyorlar. Biraz önce bahsetmiştim rekor serilerine devam ediyor diye son hem 2 haftada %8, %9 gibi primler yapması ve aylık bazda da çok ciddi prim yapması sonrasında Garanti Yatırım'ın artık bunları, olumlu gelişmeleri fiyatladığını ifade ediyorlar. Yılbaşından bu yana %75'e yakın nominal, BIST yüze kıyasla ise %50'nin üzerinde relatif bir getiri sunduğunu TÜPRAŞ'ın ifade etmişler. Hedef fiyatı 367 lira 30 kuruş olarak koruduklarını, endekse paralel getiri olarak revize ettiklerini, tavsiyelerini söylüyorlar. Kocaer tarafı ilginç. Geçtiğimiz dönemde çokça gündeme gelmişti Kocaer şirketi. Dolayısıyla portföylerine, model portföylerine almaları dikkat çekici. İkinci çeyrek 2026'da birinci çeyreğe göre hem satış tonajında hem de ton başına FAVÖK'te toparlanma beklediklerini ifade ediyorlar. İkinci çeyreğe sarkan siparişlerin desteğiyle satış hacminin 170 bin tona. Ton başına FAVÖK'ün ise 116 dolar bölü ton seviyesine ulaşacağını tahmin ediyorlar. Üçüncü çeyrek 2026'da baz etkisinin etkili olacağını, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergilerindeki artış sonrası 74 dolar bölü ton FAVÖK açıklayan Kocaeri'nin yeni pazarlara adaptasyonla birlikte üçüncü çeyrekte 110-120 dolar ton bandına dönmesini bekliyorlar. Buradaki normalleşmeyi de portföye almak için hisse senedi fiyatını destekleyici olduğunu düşündükleri için portföye aldıklarını anlıyoruz. ABD pazarı şirket için kısa vadede ağırlığını kaybetse de vergi değişiklikleri ya da Amerika Birleşik Devletleri çelik piyasası dinamiklerine bağlı etkilerle Kocaeri'nin satışlarının yeniden artması önemli bir katalist olacak ifadelerini kullanmışlar. Dün biraz bahsetmiştik farklı yayınlarda iş yatırım model portföyde şok marketleri eklediğini ifade etmiştik. Bugün Philip Capital'in şok marketlerle ilgili bilanço beklentisi geldi. Biraz ondan bahsedelim. Mağaza trafiğinin ilk çeyrekteki hafif negatif seyrin ardından yataya dönmesi ve sepet büyüklüğünün hız kesmesi sonucunda ikinci çeyrek döneminde satış büyümesinin ilk çeyreğe göre paralel olabileceğini tahmin ediyorlar. Hızlanan mağaza açılışı ve şok 2.0 dönüşüm ivmesinde katkısıyla reel büyümenin şirketin tüm yıl için verdiği %4-6 aralığının üzerinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyorlar. Mayıs ortasından itibaren devreye alınan stok optimizasyonundan da fayda göreceğini şirketin ifade etmişler. FAVÖK marjin ise faaliyet giderleri yönetimi sonucu geçen yılki seviyeye yakın kalabileceğini değerlendiriyorlar. Buna göre şirketin ikinci çeyrekte 85.9 milyar lira ciro, %1.05 FAVÖK marjı, 902 milyon lira FAVÖK ve 638 milyon lira zarar açıklamasını tahmin ediyorlar.
1: Evet, şu anda saatlerimiz onu gösterdi ve tüketici güvenini aldık değerli izleyenler. TÜİK tarafından Temmuz ayı tüketici güven endeksine bakıldığında 89,8 değerini aldığını gördük ve önceki 80,9 seviyesindeyken %2,2'ye varan bir artış olduğunu rakamsal bazda izliyoruz. Yani Temmuz'da Haziran'a kıyasla %2'nin de üzerinde bir artış olduğunu tüketici güveninde görüyoruz rakamlardan. Tabii burada bakıldığında 83,5 ile bizi 2025 Temmuz ayı karşılamış. Yani geçtiğimiz seneye de kıyasla bir artış olduğunu da izliyoruz buradan. Geçtiğimiz seneye kıyasla aslında yüksek bir artış olduğunu da görüyoruz ama hala yüzünde altında ilerleyen bir seviye var. Alt detaylara bakıldığında Mevcut dönemde maddi durum tarafında aslında Haziran'a kıyasla bir düşüş beklentisi varken 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde bir yükseliş var. Gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentisinde bir yükseliş.

0: yükseliş varken yine alt detaylarda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde ise bir geri çekilme olduğunu Temmuz ayı özelinde izliyoruz. Burada tabii ki %2,2'ye varan bir artışta tüketici güveninde olumlu bir seyre de galiba Temmuz ayı özelinde bize işaret mi ediyor Bekir Bey?
1: Yani
0: Ne
1: buradaki
0: diyorsunuz?
1: toparlanmaların dayanıklı tüketime bir türlü yansımaması tabii bizde borsada işlem
0: Rakamlarda
1: gören
0: hemen eksiği gördük.
1: Arçelik, Vestel, Beyaz Eşya gibi şirketlerin olumsuz olarak sürekli takip ettikleri bir veri konumuna geldi. Çünkü bütün bizim Bloomberg ET tüketici güveni anketinde de benzer bir durumla karşıya. Aslında şurada son birkaç 3-4 haftada diyelim tüketici güveninde anket sonuçlarına göre bir artış var. Ama mevcut durum ve bundan sonrasına ilişkin kısa vadeli beklentilerde artış pozitif oldu. Çünkü bu bir geçen haftanın öncesine ilk günlerine geldiğimizde jeopolitik gelişmeler biraz da ılımlıydı. Onda hafta sonuna doğru aslında arttı. Dolayısıyla anket sonuçları bundan sonra gelecek anket sonuçları önemli olacak. Ama olumlu olduğu dönemde dahi dayanıklı tüketim malları daha böyle orta uzun vadeye yönelik iyimserliği işaret edecek dayanıklı tüketim mallarına ilişkin cevaplar olumsuz olmaya devam ediyor. Bu anlamda burası tabii biraz bu şirketler için olumsuz olduğunu söyleyebiliriz.
0: Tabii. Çok az bir dakikamız kaldı.
1: Evet,
0: Son bir toparlama
1: hemen
0: rica
1: bir
0: edelim sizden.
1: ICBC yatırım bankacılık sektörüyle ilgili bilanço beklentisi var. Kısaca bir iki cümle ondan söyleyelim.
0: Tabii.
1: Bankaların araştırma kapsamındaki bankaların çeyreksel bazda ortalama %25 net kar daralması yıllık %4 net kar artışı açıklayacağını bekliyorlar. TSKB ve Vakıfbank'ın yataya yakın net kar beklerken Garanti Bankası'nın Garanti BBVA'nın çeyreksel %20 gerilemesine rağmen nominal bazda en yüksek net karı açıklamaya devam etmesini bekliyorlar. Net kar daralmasını Yapı Kredi ve İş Bankası'nın önemli derecede net kar daralması yaşayabileceğini tahmin ediyorlar. Bu fiyatlamalarda da bunu net bir şekilde görmüştük.
0: Peki, Bekir Gürdemar çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 11.15'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Bloomberg ET Radyo. QNB Invest piyasa masasını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Evet efendim, yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, bugünün özelinde içeride verileri karşılamaya devam ediyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı da odak noktası olmaya devam ediyor. Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayına ilişkin bir artış kaydetti ki Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici güveni eğilim anketinin sonuçlarına baktığımız zaman Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında %2,2'lik bir artış birlikte 89,8 seviyesine de gelmiş bulunmakta. Dolayısıyla burada yüksek bir seyir devam ediyor. Şu an bir yıllık grafiğe baktığımız zaman tüketici güveninde sert bir aslında yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz ki özellikle burada tüketici güvenin neye göre inşa ettiğini de yakından konuşacağız ki enflasyonun düşüşü bir miktar daha ya da burada para politikasına ilişkin atılan kararlılık adımı tüketici tarafına yansıyor gibi duruyor. Burayı yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Merkez Bankası günü dedik. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dışarıda ise ECB'nin kararını karşılayacağımız bir gün olacak. Diğer tarafta teknoloji bilançolarını yakından takip ediyoruz ki yapay zeka yatırımlarının hız kesmeyeceğine işaret eden şirket bilançoları teknoloji hisselerini desteklerken yükselen petrol fiyatları ise tahvil piyasasında baskıyı artırmaya devam ediyor. Yine bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Yoğun ve kritik bir günü başlattık. Peki rakamlar günün İlk yarısında açılış itibariyle neye işaret ediyor? Hızlıca rakamlara bakalım. An itibariyle merkez kararı öncesinde 0,15'lik yatay pozitif bir fiyatlama öne çıkıyor. BIST yüz endeksinde 14.162 puandan ise işlem geçtiğini takip ediyoruz. BIST 30 tarafında da yine yatay bir görünüm söz konusu karar öncesinde. Hızlıca şöyle sektörlere bakalım. Bankalar tarafı 0,21'lik yön yukarı. Sanayi tarafındaki pozitiflik daha öne çıkıyor. Birkaç gündür yaşanan özellikle burada

0: savunma sanayinin de desteğiyle birlikte yükselişler sanayi tarafını pozitif ayrıştırmaya devam ediyordu. Bugün de 0.82'lik yön yukarı 19.449 puandan işlem geçiyor. Maliye endeks tarafında 0.31'lik bir geri çekilme var. Ulaştırma tarafındaki kayıplar %1'in üzerine ulaşmış bulunmakta ki özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, jeopolitik gerilimlere yönelik haber akışları bir miktar daha burada etkili oldu. Turizm endeksi yatay bir performans ve hizmetler endeksinde ise 0.36'lık bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Hemen şöyle pariteler tarafına bakalım. Dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 47.23.51 Euro TL tarafında 54.09 seviyelerini yakından takip ederken bunun yanı sıra dolar endeksi tarafında 101.05 seviyesine ise işlem geçiyor. Euro dolar çaprazı 1.14.27 sterlin dolar tarafı 1.33.75. Yönetmenimden son bir kez bir de petrol tarafını takip ediyoruz. O tarafı rica edeceğim, emtia tarafını. Efendim, Brent petroldeki yükselişler %3'ün üzerine atmış bulunmakta. Petrolde %3,34'lük bir yukarı yön söz konusu. 97 doların üzerindeki seyir dikkat çekiyor Brent petrol tarafında. ABD tipi ham petrolde ise 90 dolar sınırına geldi. Oradaki yükselişler de yine %3'ün üzerine atmış bulunmakta. Hal böyle olunca özellikle tahvil tarafındaki baskı, hisse senetlerindeki baskı ne tarafa şekillenecek ki? Vadeliler de bir miktar daha negatif bir fiyatlama işaret ediyordu. Spot altın tarafında elbette Brent petroldeki yükselişlerle birlikte yarım puanlık bir kayıp, ancak 4100 doların üzerindeki seyrini korumaya devam ederken gümüş tarafındaki kayıplar %1'in üzerine vermiş bulunmakta. Bitcoin tarafında ise 0.68'lik bir geri çekilme, 65.447 dolar seviyesinden ise işlem geçiyor. Evet, fiyatlamalar üzerinde risk iştahının baskılandığı bir süreçteyiz ki petrol fiyatları bugün manşeti oluşturuyor. Bu petrol fiyatları eşliğinde özellikle merkezin kararında, metinde ne gibi sonuçlar yer alabilir ve piyasa bunu nasıl okur? Hemen Nurol Portföy'e gidelim ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan buradan detayları alalım. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. Bugün de petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Merkezin kararında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak metinde önemli bir ifade değişikliği olur mu? Burada daha şahin bir ton gören piyasa nasıl bir tepki verir? Bugünden ne bekliyorsunuz?
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Yani sizin de belirttiğiniz gibi bugün içeride en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Yani piyasadaki genel beklenti 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Tabii ki bu toplantıda faiz kararından çok karar metnindeki ifadeler ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin vereceği mesajlar fiyatlanacak. Çünkü son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler, özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonla mücadeleyi yeniden zorlaştırmaya başladı. Bu nedenle Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu korumasını bekliyorum. Borsanın 14.000 civarında tutunmayı başarsa da güçlü bir iyimserlikten beslendiğini söylemek zor. Bankacılık hisselerinde satış baskısı devam ediyor. Önümüzdeki hafta başlayacak bilanço sezonunda özellikle bankaların ikinci çeyrek sonuçlarının zayıf gelmesini bekliyoruz. Net faiz marjlarında da daralma ve karlılıklarında gerileme beklentisi bankacılık sektörünü baskılamaya devam edebilir. Bankalar endeksinin lokomotifi olduğu için kalıcı ve güçlü bir yükseliş trendine girmesi endeksin şu an kolay görünmüyor. Diğer taraftan piyasaların gözü sadece bugünkü Merkez Bankası toplantısına değil, Cuma akşamı Moody's'in Türkiye değerlendirmesi, ardından Ağustos başında açıklanacak enflasyon verisi, Eylül-Ekim döneminde başlayabilecek olası faiz indirimi tartışmaları da fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Burada kritik nokta tabii ki petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ederse enflasyon beklentileri yeniden bozulabilir. Bu da faiz indirimini beklenenden daha geç başlamasına neden olabilir. Dolayısıyla piyasa her ne kadar yılın son bölümünde faiz indirimini fiyatlamaya çalışsa da bunun önünde önemli riskler bulunuyor. Kısacası içeride temkinli olmakta fayda var. Borsa kısa vadede zaman zaman tepki yükselişleri yaşayabilir. Ancak hem sıkı para politikası hem de yaklaşan bilanço sezonu nedeniyle seçici olmak gereken bir döneme giriyoruz. Özellikle bankacılık hisseleri üzerindeki baskı devam ettiği sürece endeks tarafında olumlu ve yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğini düşünüyorum. Küresel piyasalara bakarsak da iki ana tema öne çıkıyor. Birincisi teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları. İkincisi ise Orta Doğu'da giderek artan jeopolitik riskler. Son açıklanan Alphabet ve Tesla bilançoları aslında operasyonel anlamda kötü değildi. Gelirler beklentileri karşıladı. Hatta bazı kalemler de aştı. Ancak piyasaların dikkatini çeken nokta şirketlerin yapay zeka yarışında çok daha büyük sermaye harcamalarına hazırlanıyor olmasıydı. Milyarlarca dolarlık yeni yatırım planları kısa vadede nakit akışlarını baskılıyor ve piyasalarda bu yatırımlar ne zaman kâra dönüşecek sorusunu gündeme getiriyor. Bu nedenle güçlü bilançolara rağmen teknoloji hisselerinde satışlar gördük. Asıl dönem ise önümüzdeki hafta başlayacak. Microsoft, Meta, Amazon, Apple bilançolar açıklanacak. Yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığı için ilişkin en önemli mesajları bu şirketlerden alacağız. Çünkü bugün piyasalarda fiyatların hikaye yalnızca kar büyümesi değil, aynı zamanda bu dev yatırımların gelecekte nasıl bir gelir yaratacağı. Jeopolitik tarafta ise tablo giderek daha karmaşık hale geliyor. Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alması ve Amerika-İran geriliminin yeniden tırmanması enerji piyasalarında ciddi bir risk primi oluşturuyor. Sizin de belirttiğiniz gibi petrol 95 doların üzerine çıkması yalnızca enerji şirketlerinde ilgilendiren bir durum değil. Aynı zamanda küresel enflasyon görünümü de bozuyor. Petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi zorlaşabilir. Hatta bazı bölgelerde yeniden faiz arttırma tartışmaları başlayabilir. Bugün ECB var, faiz kararı yakından takip edilecek. Faizlerde değişiklik beklenmese de Eylül ayına ilişkin verilecek mesajlar Euro ve Avrupa piyasalarının yönü açısından belirleyici olacaktır. Aynı şekilde gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde de Amerikan tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve enflasyon endişelerinin devam etmesi küresel risk iştahını sınırlayan en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Özetle küresel piyasaların yönünü belirleyen unsur artık sadece büyüme verileri değil, teknoloji şirketlerinin dev yatırım planları, enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler aynı anda fiyatlanıyor. Piyasalar fırsatlar sunmaya devam edecektir ancak hem içeride hem de dışarıda risk yönetiminin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönem olduğunu düşünüyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de aktardıklarınız için, detaylar için Nuran Portföy ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Son dakikamız var efendim. Medgün Enerji'nin halka arz büyüklüğü 2,71 milyar Türk lirası seviyesinde oldu. Kapa yapılan bildirimle birlikte diyoruz. Hemen araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve Aslı Sabranoğlu Seren'le birlikte devam ediyoruz. Aslı hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, bugün bol bol yayın yapacağız birlikte. Merkez Bankası'nın kararı var. Karar öncesinde verileri alıyoruz. Gelişmeler yaşanıyor. Az önce son dakikayı yönetmenden rica ettim. Özellikle emtia tarafındaki o yükseliş seviyesini %3,5'un üzerinde Brent petrolde yükseliş uluslararası gösterge. WTI'ye bakıyoruz, 90 doların üzerine çıkmış bulunmakta, 90 dolar sınırına gelmiş bulunmakta. Yani ister istemez diyoruz ki bu petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonda ne kadar alan açabilir ki bize ve merkez bankaları ne kadar kendilerine alan tanıyabilir?
1: Evet, bugün hem bizim Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz kararını bekliyoruz. Hem ECB'nin faiz kararını bekliyoruz. Aslında yani son 20 gündür diyeyim, özellikle bu Brent petroldeki petrol fiyatlarının, sadece Brent değil, artışla birlikte beklentilerde bir miktar sertleşmeye başladı. Çünkü öncesinde ateşkesle birlikte bir miktar yumuşama vardı. Şimdi yani bu ay bir şey beklemiyoruz bizim Merkez Bankamızdan da. Bir sonraki şimdi ankette gelirse belki ekrana, bir sonraki fonlama ile ilgili ilk beklenti, fonlamanın aşağıya gelmesiyle ilk beklenti de Eylül ayında. Ekim ayından önce de bir faiz indirimi için bir alan olmayacakmış gibi gözüküyor. Sonuçta yıl sonunda da %35'lere gelen bir politika faizinde alan varmış gibi. Ama bu bence şunu da tam olarak içermiyor. Petrol fiyatının nerede oturacağına ilişkin aslında öngörü burada tam olarak net değil. Şimdi giderek, yani bu anketler yapıldıktan sonra da bir round daha, çünkü petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Burada Akbank'ın bir çalışması var, belki ondan bahsetmek istiyorum biraz. Aslında Haziran'daki görüntüde bir miktar iyileşme olduğunu görmüştük. Akaryakıt fiyatlarından bizim TÜFE'ye, manşet enflasyonu olan geçişte. Oysa ki son iki aydır, yani Temmuz ve Ağustos'ta tekrar bu baskının arttığını görüyoruz. Ki bu 20 Temmuz itibariyle yapılan bir çalışma. 20 Temmuz'dan sonra da petrol fiyatlarındaki artış devam etti.
0: Bugün sadece %3,5.
1: Evet. Yani. Aynen. Dolayısıyla buradaki etki biraz daha uzun olabilir. Buradaki aslında çalışma çok değerli bence. Bu Çağrı Sarıkaya'nın paylaştığı, Akbank Baş Ekonomistinin paylaştığı bir çalışma. Burada Mayıs ayında aslında dolaylı ve toplam dolaysız direkt etkiler, yani direkt ve dolaylı etkilerin toplamı TÜFE üzerinde 2,5 puana kadar ulaşıyor. Yaklaşık işte bunun doğrudan etkisi 0,5 puandı. Yaklaşık 2 puan kadar da dolaylı etkisi vardı. Haziran'la birlikte petrol fiyatları gerilediğinde bizim akaryakıt fiyatlarına da bunun yansımaları oldu. Buradaki etkinin bir miktar daha azalmış olduğunu görmüştük. Oysa şimdi Temmuz ve Ağustos'ta tekrar bu neredeyse 3 puana kadar çıkabilecekmiş gibi gözüküyor ki şu anda geldiğimiz bu 97 doların bizim akaryakıt fiyatlarına yansıdığı ortamda 3 puanın da üzerinde olma potansiyeli var. Burada şey bekliyor Akbank araştırma, Temmuz ayında yaklaşık akaryakıt fiyatlarının %3,4, Ağustos'ta da %2,7 artış olduğunu hesaplamış. Dolayısıyla Mart-Ağustos döneminde akaryakıt fiyatlarındaki birikimli artış %18'in üzerinde oluyor ki bu da enflasyona etkisi yaklaşık 4 puan. Burada eşel mobil sisteminin aslında çok etkili olduğunu söylemek lazım. Çünkü biz işte gördüğümüz yaklaşık işte benzin fiyatlarında bir %15 kadar bir artış gördük şimdiye kadar. Aslında bu %30'un üzerinde olabilirdi eşel mobil sistemi olmasaydı. Yine motorinde %20'nin üzerinde bir artış gördük ama bu %40'ın da üzerinde olabilirdi eşel mobil sistemi olmasaydı. Buradan da şunu söyleyebiliriz aslında, akaryakıt, yani eşel mobil sistemi olmasaydı bu bahsettiğimiz 4 puan aslında neredeyse 2'ye katlanıyor olabilirdi TÜFE üzerindeki etkisi. Dolayısıyla çok efektif olduğunu söylemek mümkün bu eşel mobil sistemin, ama yine de tamamen bizi bu etkilerden korumuyormuş gibi gözüküyor. Yaklaşık dediğim gibi en az 4 puan enflasyon üzerine az arttırıcı etkisi varmış gibi ki şu anda Brent petroldeki artışla birlikte bu etki daha da yüksek olabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda Merkez Bankası'yla ilişkin neden biraz daha temkinli olmalıyız? Bu açıdan akaryakıt fiyatları sadece doğrudan etkisi değil, aynı zamanda dolaylı etkileri de azımsanmayacak kadar yüksek oluyor. ve enflasyon beklentilerini ve enflasyon görünümünü oldukça olumsuz etkiliyor. Sadece belki burada şundan bahsedebiliriz. Son dönemde gelen veriler özellikle talep tarafında bir miktar yavaşlamaya işaret etti. Hı hı. Bu taraftan biraz dezenflasyonist baskının arttığını ve bu taraftan biraz daha dezenflasyona katkının arttığını görebiliriz. Dolayısıyla bu olumlu tarafı işin. Ama tekrar akaryakıt ve benzin fiyatları gerçekten enflasyon görünümü üzerinde ve dolayısıyla Merkez Bankası kararları üzerinde hem bizim Merkez Bankamızda hem de belli ki ECB'nin de önünde önemli bir kritik bir faktör olmaya devam ediyor.
0: 3 puan artış yıl sonunda 29'luk beklentiyi öyle bir durumda o zaman 32'ye taşıma yönünde ilerler.
1: Aslında şöyle bir kısmı zaten onun beklentilere girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir puan daha, yani şöyle söyleyeyim, Haziran ile Ağustos arasındaki etkiye baktığımız zaman yaklaşık işte 0.5 ile 1 puan arasında gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla 29'u biraz daha 30'a doğru ittirme potansiyeline sahip olabilir. Ama orada da dediğim gibi şöyle bir etki var son dönemde gördüğümüz, biraz talepte yavaşlama eğer biraz daha belirginleşecekse belki o eskinin bir kısmını o törpüleyebilir. Yani talepteki yavaşlama törpüleyebilir. Ama yani sonuçta gördüğümüz nokta, ki zaten şu anda baktığımız zaman enflasyonun ana eğilimine işte aylık arındırılmış veriler aylık %2'nin üzerinde bir artışa işaret ediyor ki bunu yıllıklandırdığımız zaman %30'lar civarında seyreden bir enflasyon eğilimi var hala daha.
2: Doğru.
1: Sonuçta buradan bizi çok uzaklaştıramıyor bu görüntü gibi gözüküyor. Yani bir miktar üstüne, bir miktar talep tarafı belki biraz aşağıya doğru. Ama petrol fiyatı ve maliyet baskıları da biraz yukarıya yönlü bir etkiyle birlikte biz hala daha %30'lar seviyesini konuşuyor durumdayız.
0: Peki, aslında çok teşekkür ediyorum Maktay Tıkan için detaylar için.
1: Ediyorum.
0: Efendim, araştırma masasını noktalıyorum.

0: Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, Merkez Bankası günü dedik. Diğer tarafta tüketici güven endeksini karşıladık. Tüketici güveninde bir iyileşmenin devam ettiğini takip ediyoruz ki talep tarafındaki geri çekilmeye rağmen tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan bizlerle birlikte. Erol, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin, iyi yayınlar.
0: Evet Erol, şimdi Bloomberg anketine baktığımda 20 ekonomistin tamamı bir haftalık repo faizinin 4.

0: toplantıda da %37 yönünde sabit bırakılacağını düşünüyor. Şimdi yani burada ana hikaye özellikle Karahan'ın da aralarında bulunduğu politika yapıcılarla görüşülen kaynaklara göre bankanın gecelik borç verme faizini düşürmeyi ya da haftalık repo fonlamasına yeniden başlamayı değerlendirdiğini, ancak özellikle mevcut durumun korunmasının halen en olası senaryo olduğunu da söyledi. Şimdi sana sormak istiyorum. Bugünden faiz kararında ne bekliyorsun? Haftalık repo ya geçişin ne zaman olacağını bekliyorsun? Merkez ilk fırsatta ne yapacak? Faizle mi başlayacak, repo ile mi başlayacak?
1: Biz de bugünkü toplantının anketlere herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde katıldık. Esasında biz geçen ayki toplantı, bir önceki toplantıda fonlamanın 37'den bir hafta vadeli repo faizinin 37'den 40'a yükseltilmesini bekliyorduk ve böylelikle bu fonlama tarafındaki ayrışmanın sonlanmasını bekliyorduk, ama Merkez Bankası sabit bırakmayı tercih etti ve aslında o dönemde, o tarihlerde bir ateşkes ihtimaldi. Yani ateşkes de aslında gerçekleşmişti. Şimdi yeniden ateşkesin bozulduğunu görüyoruz. O yüzden bugün herhangi bir değişiklik olmama ihtimali devam ediyor. Sadece burada şunu belirtmekte fayda var. Bir önceki enflasyon raporu toplantısında Sayın Başkan Karahan bu gecelik fonlama ve haftalık fonlama tarafında, yani piyasadaki efektif fonlama ile politika faiz arasındaki ayrışmanın uzun sürmesini çok tercih istemediklerini söylemişti. Dolayısıyla burada düşük bir ihtimal olsa da hala bence politika faizini 37'den 40'a çıkartma ihtimali ya da yeniden bir hafta vadeli fonlamaya başlayıp piyasadaki efektif faizin 40'tan kademeli bir şekilde 37'ye yakınsaması ihtimali de söz konusu, ama şu anki hem petrol fiyatlarının seyrende bu yeniden artan jeopolitik belirsizliğe dikkate aldığımızda pas geçme, sabit tutma ihtimali bence yüksek gözüküyor. Önümüzdeki günlerde yeniden bir ateşkes ihtimali ortaya çıkarsa, petrol fiyatlarında gerilem olursa Merkez Bankası muhtemelen ilk fırsatta yeniden bence bir hafta vadeli fonlamayı başlatacaktır. Ve kademeli bir şekilde biz piyasadaki efektif fonlama faizinin de 40'tan kademeli bir şekilde 37'ye yakınsamaya başladığını görebiliriz. Sonrasında eğer bu yakın vadede gerçekleşirse yılın geri kalan toplantılarında kademeli faiz indirimleri başlayabilir, ama faiz indiriminden, gerçek bir faiz indiriminden bahsetmek için önceliğinde biz bir hafta vadeli fonlamanın açıldığını görmemiz lazım diye düşünüyorum ve piyasadaki fonlama faizinin, fiili fonlama faizinin yeniden 37, yani politika faizi olan seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu da muhtemelen Ağustos-Eylül ayından önce olması zor bir tablo gibi görünüyor şu an itibariyle. Özetle biz bugün en yüksek ihtimal olarak herhangi bir değişiklik olmamasını bekliyoruz diyebilirim.
0: Peki Erol, şimdi burada mesela birikimli artışta bahsettik az önce Aslı ile birlikte. Şimdi Brent petrolde bir gündeki artış %3.68. Yani Temmuz ayındaki artış dikkat çekici. Daha önceki işte Haziran ayında o düşüşleri görüyorduk. Hatta Brent petrol beklenenin de altına mı inecek ortalama olarak baktığımızda gibi daha iyimser bir taraftaydık. Ancak son dönemdeki artışlar fiyat artışlarını, özellikle petrolün birikimli artışı enflasyon üzerinde bir baskı yaratacak mı yaratmayacak mı, bu tartışılıyor. Şimdi sadece şu son dönemdeki artışa baktığımız zaman yaklaşık 0.5 ila 1 puan arasında bir enflasyona yansıması olacağı da hesaplanıyor. Şimdi Erol, böyle bir durum içerisinde kıyasladığın noktada özellikle merkezin yıl sonunda politika faizini neyle bitirmesini beklersin? Çünkü bir tarafta tartışılıyor, çok yüksek bir reel faiz, bunun üretim tarafına olan yansıması ve arz tarafından olası bir sıkıntı çıkarabileceği. Diğer tarafta da yükselen petrol fiyatlarının karşısında sıkı duruşunu korumaya çalışan bir merkez.
1: Hı hı. Burada enflasyonun yıl sonu nerede tanımlayacağı ve ana eğilimin aslında ima ettiği enflasyonun nereye gideceği kısmı politika faizinin yıl sonu nerede olacağını bence en önemli cevabını verecek kriter olacak diyebiliriz. Kriterler olacak diyebiliriz. Şimdi şu anki eğilimde yıl sonu doğru 30'lar civarında bir enflasyon olma ihtimali daha da artmış, yükselmiş durumda. Bugünkü toplantı dahil yılın geri kalanında toplamda planlı 4 tane toplantı var. Bugün pas geçme ihtimali çok yüksek diye düşünüyoruz. Eğer olumlu senaryo gerçekleşir ve yakın dönemde yeniden ateşkes ortamı oluşur ve petrol fiyatları gerilerse, Merkez Bankası Eylül ya da Ekim toplantısında örneğin 100 bas puanlı indirimlere başlayabilir. Yani yıl sonuna kadar 1 ya da 2 puanlık indirim yeri hala olabilir gibi gözüküyor. Bu durumda da politika faizi şu an 37, yani yıl sonunda 35 civarında bir politika faizi kapatma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Eğer enflasyon 30 eşi ya da bir miktar altında gerçekleşecek olursa, ama 30'un üzerinde bir enflasyon 32-33 seviyesine giderse, bu sene sonuna kadar politika faizinde bir indirim olmama ihtimali söz konusu olabilir. Yani

0: iyi senaryoda 2 puanlık belki 3 puanlık bir indirim için yer oluşabilir en pozitif senaryoda ama daha bas senaryo diye baktığımızda belki 1 puan ya da 2 puanlık bir indirim olabilir. Ya da biraz daha kötümser senaryoda herhangi bir indirim için alan kalmayabilir. Bu tamamen aslında enflasyonun izleyeceği seyre bağlı olacak diye söyleyebiliriz. Şu anda 30'lar civarında, düşük 30'lar seviyesinde bir miktar katılık var gibi gözüküyor. 30'un altına sarkma ihtimali matematiksel olarak hala olsa da pratikte pek kolay olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle şu anki petrol fiyatındaki yüksek seyir devam edecek olursa bu olasılık daha da azalacaktır. Aslında yaz aylarında hem gıda hem de enerji tarafından son ateşkesle beraber pozitif katkı gelmesini beklerken şimdi enerji tarafından tam ters yönlü bir etki söz konusu. Bu durumun ne kadar uzayıp uzamayacağı aslında önemli göstergelerden bir tanesi olacak diyebilirim.
1: Peki reel faiz, ideal reel faiz nedir bu bağlamda? Hem Türk lirasının korunması açısından hem yabancı yatırımcının özellikle işte bu tahvil şirket tahvilleri başta olmak üzere tahvil ağırlığını arttır raporları ile birlikte şunu görüyoruz. Türk lirasındaki bu korunaklılığın devamı için ve enflasyonun da dezenflasyon sürecinin de başarıyla devam etmesi için ne kadarlık bir reel faiz bizim için yeterli?
0: Bu aslında bence dinamik olarak değişecek bir rakam olacaktır. Faiz indirimlerinin başladığı ve devam ettiği süreçte kabaca burada gerçekleşen enflasyona göre ya da beklenen enflasyona göre baktığımızda 5-6 puan civarında bir reel faizin aslında gözetildiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası burada herhangi bir reel faiz hedefi olmadığını altını çiziyor defaatle. Ancak yapılan adımlara ve oradaki beklentilerin seyrine baktığımızda 5-6 puanlık bir reel faiz sanki takip ediliyordu gibi değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine en azından bu seviyede bir reel faiz verilme ihtimali bence devam edecektir. Yani eğer yıl sonunda enflasyon 29'lar civarında olursa biz işte 35-34 civar bir politika faizle yılı tamamlayabiliriz diyebiliriz bu noktadan hareketli ama örneğin eğer Fed bir noktadan sonra faiz indirimlerine başlayacak olursa bizde artık enflasyonda 30'un altı görünmeye başladı ve düşüş devam edecek algısı olursa belki daha düşük bir reel faiz verme ihtimalimiz de söz konusu olabilir ama tam tersi yönde Türkiye özelindeki siyasi jeopolitik riskin arttığı senaryoda bu sefer daha fazla bir reel faiz verme ihtiyacı da söz konusu olabilir. Dolayısıyla şu an için bence 5-6 puan civarı nispeten makul olabilecek seviyeler gibi gözüküyor ama dediğim gibi dinamik olarak koşullara göre değişecek bir rakamdan bahsediyoruz esasında.
1: Şimdi bir diğer tarafta özellikle kurumlardan gelen açıklamalar vardı. Bu yana yönelik, buraya yönelik senin düşünceni de merak ediyorum. Yani Erol şimdi Merkez Bankası dezenflasyon süreciyle devam ederken bir diğer tarafta ödemeler dengesini de yani dış dengeyi de esas almalı diyen kurumlar ortaya çıktı. İşte orada TL'nin biraz daha değer kaybının önünün açılması, bunun karşısında da yine aynı zamanda sıkı para politikasının da devam etmesi yönünde bir miktar daha söylediğini görüyoruz. Şimdi Erol şunu sorayım sana. O zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası artık enflasyonla mı mücadele ediyor? Yoksa aynı zamanda işte kurumların dediği gibi ödemeler dengesini de esas almalı mı? Aynı anda yönetmeye çalıştığı yeni bir döneme mi giriyoruz ki kurumlar bunu bu kadar raporlara çıkarmaya başladılar, sürekli vurgulamaya başladılar?
0: Kurumların beklentileri değişebilir ama Merkez Bankası'nın yazılı olan bir tane temel asli görevi var. O da fiyat istikrarını sağlamak. Finansal istikrarı da tabii ki gözetiyor ama buradaki birinci öncelik her zaman için bence enflasyon olması gerekiyor ki kendisine yasaya tanımlanan asli görev de bu. Ve burada bence enflasyon mücadelenin ikinci plana kayması gibi bir ihtimal söz konusu olmamalı. Çünkü bütün toplumun refahını etkileyen bir konu bu. Tabii ki burada ödemeler dengesi tarafında diğer finansal istikrar gözetecek adımlar da son derece önemli. Bunları da gözetmek gerekiyor ki bunlar aslında fiyat istikrarını sağlayacak tamamlayıcı unsurlar bir taraftan da. Burada dengeyi sağlamak kolay değil. Zaten işin bu politika tarafında, para politikası tarafında belki de sanat kısmı bu diyebiliriz. Buradaki tercihler diyebiliriz. Ben önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinden herhangi bir şekilde taviz vermesini beklemiyorum. Ödemeler dengesi tarafında evet bu petrol fiyatındaki artış negatif anlamda etkisi oluyor ama diğer taraftan da büyüme tarafında bir miktar soğuma sinyalleri son dönemlerde görmeye başladık. Bu da belki ödemeler dengesi tarafındaki olası yüksek açığı sınırlayıcı yönde etki yapabilir. Merkez Bankası enflasyon açısından da aslında ikinci etkileri takip edeceğini söylemişti. Dolayısıyla bence önümüzdeki süreçte Merkez Bankası gereken sıkılığı dezenflasyonu götürecek şekilde sağlamaya çalışacaktır. Bununla beraber finansal istikrar açısından ödemeler dengesi tarafı, dolarizasyon tarafı, diğer unsurların tamamını da gözetmeye devam edecektir ama bence birinci öncelik enflasyon, dezenflasyon patikası olmak zorunda diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bugün merkez bankalarının rezerv konusunda da aslında biraz daha önümüzdeki süreçte işte kur kanalının mı yönetileceği yoksa politika faizinin mi daha çok ön planda tutulacağı, dezenflasyon yükünün hangi araç üzerinde olacağı da tartışma konusu. Erol, şunu sormak istiyorum. Bugün rezerv birikimi korunması hala öncelikli bir durum olarak ortaya çıkıyor mu?
0: Şimdi önceki yıllarda KKM yükü söz konusuydu. Hı-hı. Dolayısıyla şu anda artık bu kanal kapanmış oldu. Dolayısıyla rezervler tarafında baskın oluşturabilecek konulardan bir tanesi biraz azaldı diyebiliriz. Diğer taraftan Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı tarafına, dış borç ödeme takvimine baktığımızda ya da ortalama ithalat için gereken miktara baktığımızda yönetilebilir seviyede kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Merkez Bankası bu yılki para kur politikası metninde mevcut kur rejimi sürdürülecektir gibi bir ifade kullanmıştı. Yani önceki yıllardan farklı olarak. Dolayısıyla burada kur tarafındaki son bir yıldır, iki yıldır gördüğümüz tablonun çok fazla değişmeden devam etme ihtimalini biraz daha yüksek görüyoruz. Rezerv biriktirme stratejisi devam edecektir bence Merkez Bankası'nın. Ama tabii burada piyasa koşulları el verdiği müddetçe. Yani imkanlar buna çok bir zemin hazırlamazsa Merkez Bankası'nın burada çok birincil önceliği de olmayabilir. Dönem dönem burada farklılaşma olabilir. Ancak kur tarafında bence yılın geri kalanında da genel olarak görece istikrarlı seyrin ben devam edeceğini düşünüyorum. Hem dediğim gibi burada dış borç ödeme takvimi tarafında çok ekstra bir baskı olmayacak gibi gözüküyor. Büyüme tarafında bir miktar yavaşlama sinyalleri var. Ve kur tarafındaki bir hareketlilik aslında şimdi tam anlamıyla çıpalanmamış ama yavaş yavaş iyileşme gördüğümüz beklenti kanalında çok ciddi şekilde bozabilir. Tarihsel olarak bizde kur ne kadar gittiyse o kadar enflasyon oluyor. Hatta belki ondan daha fazla enflasyon oluyor gibi bir denge de var. Dolayısıyla burada kur tarafındaki istikrarlı seyir şu an için bence hala da önemli önceliklerden, ihtiyaçlardan bir tanesi gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, şimdi tüketici güven endeksi yönetmenimden bir kez daha rica edeyim. Şimdi burada da ilginç bir aslında sonuç karşımıza çıkıyor. Tüketici güven endeksine baktığımızda Temmuz ayında %2,2'lik bir artışla birlikte 89,8 seviyesine de gelmiş bulunmakta. Yani normalde tüketici güvenindeki eğilim artışı, tüketici güveninde bir artış talebi beraberinde canlandırır. Talebinde biraz daha enflasyonist bir baskıyı, orada ekonomik faaliyeti arttırdığı bir döngüye girer. Fakat Türkiye ekonomisine özel baktığımız zaman hem kısa vade hem uzun vadede özellikle çalışmalar, akademik çalışmalarda gösteriyor ki bize tüketici güvenindeki iyileşmeler dezenflasyon programına katkı yapar nitelikte. Sen ne dersin? 89,9 seviyesine gelen bir tüketici güvenindeki toparlama, iç talepteki baskılanmaya rağmen nasıl oluyor bu?
0: Şimdi bugünkü endeksi çok detaylı inceleme fırsatım henüz olmadı ama bakabildiğim kadarıyla genel bir cevap vermeye çalışayım. Şimdi tüketici güven endeksi normalde 0 ile 200 arasında değer alan bir endeks ve 100'ün altındaysa kötümser bölgedeyiz, 100'ün üzerindeyse iyimser bölgedeyiz. Çok uzun zamandır biz 100'ün altındayız. Yani burada iç talep tarafında aslında bir miktar kötümserlik ön planda gibi gözüküyor. Diğer taraftan bugünkü endeksin de detaylarına baktığımızda geleceğe ilişkin ve mevcut duruma ilişkin maddi durum beklentisinde iyileşmeye dair sinyaller var. Bununla beraber enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu görüyoruz ki bu da aslında şu son savaş kaynaklı gelişmelerin tam anlamıyla yansımamış olabileceğini akla getiriyor diyebilirim bu tarafta. Bununla beraber dayanıklı mallara yatırım düşüncesi, yani konut ve otomobil alma ihtimali başta olmak üzere bu taraflarda hala zayıflık var ve zayıflığında devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla karışık bir tablo var alt detaylara baktığımızda. Şu anda tüketici güveninin 100'ün altında devam ediyor olması iş talep tarafında halen bir miktar baskı olduğu anlamına geliyor ama son 4 aydır toparlanma eğiliminin sürmesi de dikkat çekici tabii ki. Bence 1-2 aylık veriyi daha görmek lazım burada. Bu İran Savaşı kaynaklı etkilerin bu son açıdan veride tam anlamıyla yansımamış olabileceğini düşünüyorum ben ilk bakışta.
1: Peki son bir de aslında burada şunu da sormak lazım. Faiz indirim süreci ya da şöyle söyleyeyim, fonlamada haftalık repoya geçiş beklentisi Eylül'de. Şimdi böyle bir durumda başladığında ve ardından Ekim'de bir faiz indirim döngüsü tekrar başlarsa eğer, hane halkı bunun etkilerini ne kadarlık bir vadeden sonra hissedecektir?
0: Hane halkının bunun gerçek anlamda hissedilir seviyeye gelmesi bence gelecek yılın ortalarını bulabilir diyebilirim. Çünkü hem para politikasına atılan adımların etkileri genelde birkaç çeyrek gecikmeyle reel ekonomide kendisini hissettiriyor. Artı buradaki indirim döngüsü çok çok yüksek ihtimalle çok sınırlı kademeli ölçülü şekilde başlayacak. Yani 1 puan 1 puan şeklinde politika faizi 37'den yıl sonu 35'e, en iyi ihtimal 34'lere vesaire gerilecek. Yani bu politika faizin 30'ların altına gelmesi de aslında gelecek yılın ortalarını bulacak gibi gözüküyor. Buna ek olarak kredi büyüme tarafında kısıtlar var. Bunlar gevşetilmeden de bunun tam anlamıyla hem reel sektör hem de hane halkına yansımasını çok hızlıca göremeyebiliriz. Dolayısıyla buradaki etkileri biz muhtemelen bu bir miktar daha finansal koşullardaki sıkılığın azaldığını hissetmeye başlamamız muhtemelen gelecek yılın ortalarına hatta ikinci yarısına kalabilir gibi gözüküyor.
1: Peki Erol, çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıkların için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sana da. Ve efendim yatırım kulübünü noktalıyorum ama 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Tüellosu'yla devam ediyoruz. Bu kez Elif Canseven ile birlikteyiz bu haftada. Elif, şimdi bir tarafta dedik ki tüketici güveni, Merkez Bankası'nın kararına doğrudan geleceğim ama tüketici güvenindeki değişime bakalım. Hala 100 seviyesinin altında ama ciddi anlamda da bir iyileşme var orada. Biraz oradaki gidişatı değerlendirelim isterim. Ben, sen ne yapacaksın?
2: Ben de bugünün öne çıkan başlıklarından bir diğeri olan ECB'nin Merkez Bankası kararından ve bunun birazcık piyasalara yansımalarından detaylı şekilde bahsedeceğim.
1: Peki, başlasın mı?
2: Başlasın.
1: Başlasın Grafik Tüellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Tüketici güveni Temmuz ayında 89,8 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi bir iyileşme var mı? Evet. 2 puanın üzerinde bir iyileşme dikkat çekti. Özellikle Temmuz 2026 verisinde. Peki nereden nereye geldi? Tarihsel bir bazda hatırlayalım isterseniz. Şimdi özellikle 2023 sonrasında, 2023'te 91,1 seviyesiyle birlikte bir zirve seviyeyi takip etmiştik. Ancak sonrasında 68,0 seviyesine kadar geldikten sonra dip seviyede toparlamaya işaret etmişti. 80'ler seviyesinde ise kalıcılığını sürdürürken 2,2 puanlık da bir yükseliş yaşandığını gördük. Şimdi 89,8 seviyesi ne anlam ifade ediyor? Eşik seviye 100 seviye. 100 seviyesinin altında tüketici güveninin kötümser tarafta fiyatladığını gösterirken 100 seviyesinin üzerinde iyimser tarafta oluyor. Fakat kötümserliğin iyimserliğe doğru yanaştığı bir noktadaki seviye bir iyileşmeyi beraberinde gösteriyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Para politikasının özellikle dezenflasyon sürecindeki kararlılığıyla birlikte tüketici güveninde bir toparlamaya doğru giden yolda destek vermiş gibi duruyor. Özellikle savaş dönemiyle birlikte acaba orada herhangi bir talebe yansıyacak ya da tüketici güvenini kötümser tarafta fiyatlamaya doğru yol açacak bir gelişme olur mu diye bakılırken, bugün merkez bankalarının almış olduğu o karar ve enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının ilk öncelik olarak ortaya konmasıyla birlikte burada kötümser bir tablo değil, daha da iyimser bir tabloya doğru evrildiğini gösteriyor bize. Normalde tüketici güvenindeki iyileşmenin talebi arttırdığını, talebin ise enflasyon yarattığı bir denklem vardır. Fakat Türkiye ekonomisi için bu böyle geçerli olmuyor Elif. Türkiye ekonomisi için geçerli olan noktada ise şunu görüyoruz. Burada tüketici güveninin ötelenmiş bir talep ya da öne çekilmiş bir talep gibi kavramla karşılaşmadığımızı, geleceğe ilişkin beklentilerin çok daha ön planda, daha değişik temel değişken olarak öne sürdüğümüz bir

0: süreç olarak bunu okuyabiliyoruz. Buradaki yansıma beklentilerin çıpalanması ise merkez bankalarının kararlarında çok daha etkin olmaya devam ediyor ki Merkez Bankası bugün kararını alırken gerçekleşen enflasyondan daha çok yine beklentilerin çıpalanması ve beklenen enflasyonu hedef alarak da reel faizi hesapladığı ortaya çıkıyor.
1: Bugün bir tık daha yansımalarını göreceğiz. Özellikle para politikası üzerine. Buradan hemen geçmek istiyorum. ECB tarafına Pelin. İlk tablomuzda bize ECB'nin bu yıl içinde 2026-2027 yılı içindeki artırım beklentilerini gösteriyor. Ve görüldüğü üzere bugün yapacağı toplantıda ECB tarafından herhangi bir faiz artışı beklenmiyor. Vadeli işlemler tarafında. Ama baktığımızda özellikle Eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda şu an faiz artırım ihtimali %80 9 seviyesine kadar çıkmış durumda. Bir sonraki faiz artırımını ise Aralık ayında kümülü olarak %96 seviyesinde bir artırım fiyatlıyorlar. Yani 2026 yılı içinde totalde 3 faiz artırımı ECB cephesinden ki keza ilk faiz artırımını görmüştük. Totalde 3 faiz artırımı bekleniyor ECB tarafından. Bugün Eylül ve Aralık ayında artı birer tane daha faiz artırım seviyesini göreceğiz ve 2027 yılının artık Ekim ayına geldiğimizde 2.85 seviyesinde bir faiz bekleniyor ECB cephesinden. Fakat piyasaların bugün bakacağı aslında faizin kararı değil. Çünkü söylediğim gibi %5 bir ihtimal var zaten faiz artırımıyla ilgili. Yani piyasadan bir faiz artırımı beklenmese de bugün asıl önemli olan Pelin Christine Lagarde'ın konuşması olacak. Piyasalar bir miktar daha onun söylemlerini ele alacaklar. İleriki durumun nereye gideceğini görmek için birazcık daha ses tonu ve şahin mi güvercin mi kalacak o etkili olacak piyasalar üzerinde. Fakat yapılan analizlere göre aslında şu an iki faiz artırımının fiyatlandığı bir senaryoda, bir beklentide şu an sadece ECB tarafındaki konuşmaların şahin kalmasının hisse senedi piyasaları üzerinde herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor. Eğer gerçekten hisse senedi piyasaları üzerinde yani tahvil ve piyasalar üzerinde bir etki görmek istiyorsa Christine Lagarde'ın beklenilenden de şahin olması gerektiğini savunuyor piyasa analistleri. Biz de aslında bugün gelecek olan toplantıyla bir miktar daha hem yapılan açıklamalarla hem söylemlerle bunu hem de piyasalara yansımalarıyla analiz ediyor olacağız ama buradan hemen geçmek istiyorum hazır piyasalar demişken bir diğer grafiğimize. Çünkü bir diğer grafiğimizde bizi aslında 5 yıllık önümüzdeki 5 yıla ilişkin Euro bölgesi enflasyon sıvabına ve Stoxx 600 ana endekslerinden biri olan Avrupa bölgesinin Stoxx 600 endeksinin hareketliliğini gösteriyor. Aslında bu grafik bize şunu söylüyor Pelin. ECB'nin önümüzdeki süreçte neden daha temkinli davranmasını beklediğini piyasanın gösteriyor. Ve burada gördüğümüz üzere merkez bankaları sadece bugünkü enflasyona bakmıyorlar. Önümüzdeki süreçteki enflasyonun piyasaların bir miktar daha beklentilerinin hisse senedi performanslarına ne şekilde etkilerini yani hisse senedi endekslerin altındaki şirketlere ve bu şirketlerin sermayelerine, net karlarına, ileriye dönük beklentilerine ne şekilde etkilediklerini görüyorlar. Ve burada gördüğümüz, geçmişte gördüğümüz her mor çizginin %2.2 seviyesinin üstüne çıktığı Avrupa çıktığında Avrupa hisse senedi piyasası doğrudan baskı altına girmiş. Bu da aslında bize yatırımcıların enflasyon beklentileri yükseldiğinde ECB'nin daha fazla faiz artıracağını düşündüklerini ve aslında bu da şirketlerin doğrudan borçlanma maliyetlerine iskonto vadeli iskonto oranlarına yansıdığını ve bu yüzden de bir miktar daha aşağı yönlü hareketlerini koruduklarını gösteriyor. Fakat burada JP Morgan'ın yaptığı bir analiz var. ECB toplantısı öncesi yayınladığı bir analiz var. Ve burada da diyor ki aslında son yılların en güzel kazananlarından bir tanesi de Avrupa tarafından bankacılık tarafı oldu. Çünkü finans sektöründe yüksek net faiz marjlarıyla beraber bir miktar daha pozitif tarafta olduğunu ve önümüzdeki süreçte faizlerin yüksek kalmaya devam ederse yine bu net kar marjı üzerinden pozitifliklerini koruyacaklarını söylüyor JP Morgan. Ve ileriki süreç içinde beklentilerin bir miktar daha bankacılık sektörü için yüksek seviyelerde görüyor. Bunun yansımalarını bir miktar diğer küresel piyasalarda da gördük. Bugün gelecek olan kararlar bizi birazcık daha netleştirecek önümüzdeki süreci diyebiliriz.
0: Peki bakalım. Yani Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararlarını bugün karşılıyor olacağız efendim. Ardından haftaya FED kararı var. Dolayısıyla kritik bir iki hafta ve merkezin kararları eşiğinde fiyatlamalar. Bol bol da konuşacağız. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın 4. işlem gününe baktığımızda bu hafta gözler merkez bankalarında demiştik daha haftanın başında programlarımızda. Ve o gün geldi. Bugün gözler saatler 14'ü gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Hem yabancı kurumlarda hem içerideki ekonomistler ve Bloomberg HT anketine bakıldığında ekonomistler ve genel beklenti pas geçilmesi yönündeyken aslında bir diğer taraftansa faiz indirimlerine dair birçok yabancı kurum Eylül ve Ekim aylarına işaret etti. Bir diğer taraftan saatler 15.15'i gösterdiğinde ise Avrupa Merkez Bankası yani ECB'nin faiz kararı gelecek. O da beklentiler dahilinde sabit kalması yönünde diyelim ve başlıklara beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın 4. işlem gününde içeride bir rakamların gelmeye devam ettiği, gündemin de akmaya devam ettiği bir başlıklarla karşı karşıya kaldığımızı sizlere söyleyebiliriz. Öncelikle TÜİK tarafından saatler onu gösterdi. Tüketici güveni geldi ve tüketici güven endeksi Temmuz ayında artış gösterdi. TÜİK tarafından gelen rakamlara bakıldığında anket Haziran'da 81,9 iken Temmuz'da %2,2 artarak 89,8 değerini aldı ve artış kaydetti. Böylece endeks Mayıs 2023'te bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Alt detaylarına bu endeksin bakıldığında kırılımlarda mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi Temmuz'da aylık %3 arttı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %2 artış kaydetti. Fakat diğer taraftansa dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %0,8 gerileme kaydetti. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Amerika ve Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasında imzaya varıldı, imzalar atıldı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz Bin Selman Al Saud, 123 anlaşması olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşmasıyla buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Ve açıklamalara bakıldığında 10 yıllara yayılan milyarlarca dolarlık bir ortaklığın hukuki temelin oluşturulduğunun altı çizildi bu anlaşma sonrasında diyelim ve üçüncü başlığımıza geçelim bizlere. İngiltere tarafından bir başlık karşılıyor. İngiltere'nin yeni maliye bakanından mali tampon sözü geldi değerli izleyenler, ki hatırlatmakta fayda var. Bu hafta içerisinde pazartesi günü eski başbakan Keir Starmer istifa etti ve yerine yeni başbakan İngiltere Başbakanı Andy Burnham geçmişti. Ekibi çokça merak ediliyordu. Rachel Reeves tarafından bir istifa

Gelinceye yerine ise yeni İngiltere Maliye Bakanı John Healey oldu. Healey ise açıklamalarda bulundu ve kendisi Londra Finans Merkezi'nde yaptığı sunumunda mali tampon sağlanacağının sözünü verdi. Detaylara bakıldığında Healey, ekonomik şoklara karşı koruma sağlamak amacıyla İngiltere'nin kamu maliyesinin disiplinli şekilde kontrol altına alınabileceğinin altını çizdiğini sizlere aktarıyorum.

Evet, gündem böyle yoğun iken aslında bir de içeri tarafa bakmak lazım. Bugün Merkez Bankaları günü, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısından önce fiyatlanmalara göz gezdirelim. Şu an Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi 14.166 puandan işlem görüyor. %0,19'a varan bir yatay pozitif priminde olduğunu gördük. Alt endekslere bakıldığında sektörlerde bankacılık tarafında bir yatay negatif seyir varken sanayi tarafında %1,5'a varan bir prim olduğunu gördük ki dün ulaştırma tarafında %1 primle bir kapanış vardı. Puan bazlı katkı oradan gelmişti. Bugün aslında faiz kararı öncesi temkinli bekleyişti alt endekslerde. Şu an sanayi tarafının %1,5'la puan bazlı katkı sağladığını, fakat onun yanı sıra banka, mali, turizm ve ulaştırma tarafının ise yatay negatif ve ulaştırmanın %1,5'a varan bir düşüşle beraber puan bazlı baskı sağladığını izliyoruz. Bugün bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan pas geçilmiş bekleniyor. S&P Global tarafı artan enerji fiyatlarına dem vurarak pas geçilmesi gerektiğinin altını çizdi raporunda, dün açıkladığı raporunda. Ve ABD'li yatırım markası Morgan Stanley ise en erken faiz indirimi için 4. çeyreği işaret etmişti değerli izleyenler diyelim ve küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Şimdi dolar yılbaşından bu yana %9'a varan bir artış gerçekleştirdi. Euro tarafı ise %6,5 üzerinde, sterlin %9 değer kazanımı gerçekleştirmişti. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.14.17 seviyesinden işlem görürken sterlin dolar tarafı ise 1.33.70 seviyesinden yatay negatif bir işlem hacmiyle sürdürüyor fiyatlanmasını. Dolar endeksi sabah 100 seviyesindeyken biraz daha yükselerek 101 değerini aldı ve yine yatay negatif bir fiyatlamasının olduğunu izliyoruz. Avrupa tarafında gözler bugün ECB faiz kararında olacak diyelim. Bugün açılışta negatif bir seyir vardı. Satıcılı bir seyir var Avrupa tarafında ECB faiz kararı öncesi. Bu Merkez Bankası'nda da bizim Merkez Bankamız gibi artan jeopolitik tansiyon, yükselen enerji fiyatları ve ABD'nin arasındaki belirsizlikten sebebiyet ve küresel enflasyonist baskınında buna detay vermemiz gerekirse desteğiyle beraber pas geçilmesi beklentiler dahilindeki hatırlatmakta fayda var. ECB tarafı bir önceki toplantıda 3 yıl aranın ardından faiz artışına gitmişti ve bu artıştan sonra çok da mesajlar verildi ve artışla beraber ECB Başkanı Christine Lagarde artık şoklara daha hazırlıklıyız bu artıştan sonra demişti ve mevduat faizini %2,25'e çekmişti, çıkarmıştı. Bugün ise bir aslında adım değil, pas geçilmesi beklentiler dahilindeki karardan sonra Christine Lagarde'ın da konuşması bir önem arz edecek diyelim piyasalar nezdinde. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 64 euro ile rekor seviye yükselmiş durumda ve şu an borsalarda ise %1,5'a varan İtalya'nın da katkısıyla puan bazı baskıların sürdüğünü izliyoruz diyelim ve Amerika tarafına göz gezelim. Şimdi dün Amerika tarafında aslında satıcılı bir kapanış vardı. Vadeler tarafı da buna eşlik etti ve bugün de sabah saatinden bu yana satıcılı seyrin hakim olduğunu izliyoruz ki dün Amerika tarafında kapanıştan sonra Tesla, IBM ve Alphabet tarafından bilançolar geldi. Tesla tarafı beklentilerin altında gelir açıkladı. IBM %1'lik bir gelir artışı verirken Alphabet tarafı karını 4 kat arttırmış durumda değerli izleyenler. Bunun yanı sıra bu fiyatlamanın ardından yeni başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh'un da önümüzdeki hafta 29 Temmuz'a Fed faiz kararı sonrasında bir açıklama, bir konuşma yapması da bekleniyor diyelim ve buradan emtia tarafına göz gezelim. Şimdi emtia tarafına bakıldığında sabah 96 dolardı. Şu an 97 dolar seviyesinde %3,5'a varan bir primle Brent petrolde artışını sürdüğünü izliyoruz. Amerikan tipen petrol %2,5'a varan bir prim 90 dolara yakın bir seyirde fiyatlanıyor ve spot piyasada ons altına bakıldığında 4000 dolar bandında olduğunu izliyoruz. HSBC tarafından bir beklenti geldi ve kurum aslında ortalama altın fiyatını değiştirmedi, fakat yıl sonu için 4750 dolar seviyesini koruduğunu söyledi. 5000 dolar için önümüzdeki seneye işaret etmişti. Ons gümüş tarafına bakıldığında 58 dolar seviyesinde bir işlem hacminin de geçtiğini izliyoruz diyelim. Evet, fiyatlamalar bu şekildeydi. Şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gözlerin merakla beklediği Merkez Bankası'nın kararını ve beklentileri konuşmak üzere bizlere hattımızda Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönenşer eşlik ediyor. Serkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Serkan Bey. Aslında bugün ve bu hafta gözler içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz faiz kararındaydı. Saatler 14'ü gösteren Bloomberg HT ekranlarında özel yayınımızda kararı vereceğiz ve kararı ileteceğiz. Karara bakıldığında aslında hem yabancı kurumlarda hem de Bloomberg HT anketinde pas geçilmesi beklentiler dahilinde. Bloomberg HT anketine bakıldığında en erken faiz indiriminin ise Eylül'de yapılabileceği açıklandı. Ekonomistler nezdine gelen yorumları aktardığımızda ABD Deli Yatırım Bankası Morgan Stanley ise 4. çeyreğe işaret etti. Peki öncelikle siz bugün nasıl bir karar bekliyorsunuz ve daha sonra nasıl bir metinle karşı karşıya kalacağız? Çünkü son dönemde aslında Temmuz'un başında daha ılımlı bir jeopolitik tansiyon varken NATO zirvesiyle beraber ve sonrasında ABD ile NATO'nun iyice gerildiği bir dönemle karşı karşıya kaldık. Şu an Brent'te fiyat 97 dolarlara kadar ulaşmış durumda. Peki bu ortamda size nasıl bir yönlendirme gelir ve karara kadar ya da karar sonrasında haftalık repo açar açmaz veya üst faiz koridorunu düşürür gibi beklentiler içerisinde misiniz?
1: Evet, yani aslında bugünkü karardan ziyade de piyasalara odaklanacağı vereceği mesajlar olacaktı. Hı hı. Orada da beklentilerin aslında komple emtia fiyatlarında, siz de aslında özetlediniz, emtia fiyatlarının, daha doğrusu petrol fiyatlarının hareketine göre beklentilerin komple değiştiğini görüyoruz. Yani bu toplantı için piyasada artık bu haftalık repo kanalına geçmeyen para politikası normalleşmesi adına sinyaller verir Merkez Bankası gibi beklenti oluşmuştu. Benim de beklentim işte Haziran enflasyonunu aldığımızda petrolde o dönemde 70-72 dolar arasındaydı. Temmuz'da 1-1,5 arası hatta 1.2-1.3 gibi bir enflasyon görebiliriz. Bu durumda 32'den 31'e gelecek bir enflasyonla birlikte artık Ağustos ayında haftalık repoya kademeli olarak kaydırır. Eylül'de de sınırlı bir faiz indirimi yapabilir gibi bir beklentim oluşuyordu. Yani genel piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Ama şimdi 96-97'lere kadar yeniden yükseldi petrol fiyatları. Yani 80'lerin üzerine attığı noktadan itibaren bu haftalık repoya kayma hikayesinin biraz aslında ötelendiği, o beklentilerin ötelendiğini zaten takip ediyorduk. Yani gelinen noktada bugün muhtemelen buna dair bir sinyal görmeyiz. Merkez Bankası bu bekle gör dediğimiz, aslında kendisinin de bekle gör diye özetlediği stratejiyi devam ettirip beklemede kalacaktır. Buna ve emtia fiyatlarının, petrol fiyatlarının seyrine göre aksiyon alacaktır. Ama hani şu anda Temmuz enflasyonu ilişkini öğrenirse, biraz önce 1-1,5 arasında gelirse demiş, ama şu an 2'ye daha yakın gelecek, 1,5-2 arasında, hani 1,8-1,9 gibi bir rakam daha olası duruyor bu akaryakıt zamlarından sonra. Bir yandan da hizmet enflasyonu aslında yaz aylarında mevsimsel olarak yüksek gelir. Hizmet enflasyonundan da önemli bir katkı göreceğiz. Yani %4 civarında bir hizmet enflasyonu görebiliriz. Hizmet enflasyonuna geleceği de Merkez Bankası'nın kararında bence etkili unsurlardan biri olacak. Ama hani gözüken ötelendi bu parasal gevşemeye başlama süreci. Biraz Eylül-Ekim'e sarkmış gibi oluyor. Ama onun da tabii ön şartı, bir kere petrolün yeniden 80 dolar altına geldiğini görmek gerekecek. Eğer ama hani 80 dolar altına yeniden oturursa, 70-75 örneğin, bu 2027'de hızlı faiz indirimleri olabilir. Yani bu sene için açıkçası çok alan yok. Hani böyle maksimum 37 üzerinden konuşsak 150 basman belki bir alan olabilir, ama asıl 2027'de bu baz etkisiyle birlikte, enflasyondaki düşüşle birlikte aslında orada bir alan oluşabilir. Ona yönelik beklentiler önden satın alınabilir. Ama bunun için dediğim gibi bir kere petrolün 70-75 aralığına, 75 dolarlara yeniden geri çekildiğini görülmesi gerekiyor.
0: Şimdi bu konjonktürde enflasyon beklentinizde bir artış olduğunu söylemiştiniz. Peki gecelik fonlamadan haftalığa geçişte bugün bir karar gelmeyeceğini söylemlerinizden beklenti olarak anlıyorum. Evet, peki evet. 10 Eylül'deki bir sonraki toplantıyla 23 Temmuz arasındaki toplantı arasında böyle bir adım bekliyor musunuz? Yani Ağustos'ta böyle bir karar veya adım gelir mi, yoksa bunun için de mi beklemek gerekiyor sizce?
1: İşte Ağustos'ta olabilir. Eğer Temmuz enflasyonu işte 1.2-1.3, yani 1.5'a kadar diyelim, 1.5'un altı bir rakam gelmiş olsa bence alan açardı Merkez Bankası'na. Bir yandan rezervlerin kademeli toparlanması devam ediyor çünkü, ama 1,5-2 arasında gelecek bir enflasyon sınırlı bir düşüş anlamına gelecek. Yıllık enflasyonda 32,1'den işte 31,8, 31,9'a belki düşeceğiz sadece. Belki de yatay kalacak. Bir yandan da halen o belirsizlik, nereye gideceği belirsiz. Yani 100'ün dolarına, 100'ün üzerine gitme riskleri de var. Özellikle bu Kızıldeniz rotasının da devreden çıkabileceği yönelik bu haber akışı ile birlikte. Yandan da işte önemli tamponlar, stok kullanımı, stratejik rezervler, bunlar da tükenirse IMF'nin, Uluslararası Enerji'nin rakamları, bunlar da sonsuza kadar sürdürülemeyebilir, bu tamponlar gibi açıklamaları vardı. Yani dolayısıyla hala 100 dolar üstü seviyeler, denklemden çıkmış olan o beklentiler, senaryolar yeniden denkleme girdi. Bu belirsizlikler de varken Ağustos'ta bir adım atması çok mümkün değil. Hatta petrol fiyatları 90-100 arasında kalırsa Eylül'de de bu adımı atması çok olası olmayabilir tabii. Yani özetle yeniden en azından o 80 dolar kritik seviye diyelim. 80 doların altını görürsek Eylül ayı içinde bir kademeli geçişi Eylül ayı içinde yapabilir.
0: Peki bugün karar tabii pas geçilmesi beklentiler dahilindeydi. Onun dışında mesajlar oldukça önemli olacak demiştik sizin de programın başında. Bugün metinde nasıl mesajlar gelecek ve nasıl bir sözlü yönlendirme sizce piyasalara yapılması lazım bu metinde?
1: Eğer dediğim gibi petrolde bu artışı görmesek biraz daha gevşeme yönde mesajlar alabilirdik. Ama o mesajları bugün görmeyi beklemem. Gene bekle gör şeyinde, tonunda bir şey vermeye devam edecektir. İç talepteki yavaşlamaya Merkez Bankası hep referans veriyor. Ona ilişkin yine bir değişiklik olacak mı? Çünkü iç talebin artık daha emin bir şekilde iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekiyordu Merkez Bankası. Muhtemelen gene oraya dikkat çekiyor olacaktır. Ama hani emtia fiyatlarının enflasyon için ve bunun beklenti kanalını etkilemesinin enflasyon için bir risk oluşturduğuna da dikkat çekecektir. Yani vereceği mesajlar o yönde olacaktır. Şunu söyleyeyim, bir de siz de sorunuzun başında aslında sormuştunuz ilk soruda. Üst bandın aşağı çekilmesi gibi bir beklentiler de var şeyde, hani 40'tan 38,5'a. Ama ben böyle bir şey olmasını bu toplantı içinde, sonraki toplantı içinde bekleyemem açıkçası. Yani çünkü o esnekliği bir kere Merkez Bankası kaybetmek istemeyecektir. Hani faiz koridorunun 3'te tutulması bir esneklik yaratıyor. Onu kaybetmek istemeyecektir. Bir de para politikası normalleştirmek istiyor zaten Merkez Bankası. Bu normalleştirmenin yolu da fonlama kompozisyonu değiştirip haftalık repoya kaymak. Yani dolayısıyla hani 40'tan 38,5 çekip gecelikten devam etmek böyle normalleşme değil, daha işte bu karmaşıklaşması demek para politikasının. Yani eğer normalleşme yapacaksa, ya, o noktaya geleceksek, onun dediğim gibi fonlama kompozisyonunu değiştirerek haftalık repoya kayarak yapacaktır. Dolayısıyla hani bugün üst bantta hani büyümede bir iç talepteki yavaşlama yüzünden hani böyle bir adım beklenebilir belki, ama dediğim gibi bu beklemiyorum böyle bir adımı da.
0: Peki şimdi Merkez Bankası'ndan bu toplantıda daha temkinli bir adım beklentinizi söylemiştiniz. Bir diğer taraftan Ağustos'ta toplantı yok dedik. Orada bir geceliğin haftalığa geçebileceğinin de altını çizmiştiniz beklentiniz dahilinde. Ağustos'ta bir diğer taraftan 10 Eylül'deki faiz kararına kadar 14'ünde 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleştirilecek. Peki bu sunumda daha temkinli bir Merkez Bankası görür müyüz? Çünkü en son 2. enflasyon raporu sunumunda yıl sonu %26'lık bir enflasyon tahmini vardı. Ara hedefin %24'e çıkarıldığını görmüştük. Peki Ağustos'ta tabii biraz daha vakit var ama bir aydan daha az bir süre kaldı Serkan Bey. Burada farklı bir revizyon, yukarı yönlü bir adımla karşı karşıya kalır mıyız sizce?
1: Yani hedef 24, tahmin 26 diye açıklamıştı biliyorsunuz. Onun alt reyine baktığımda da kırılımına diyelim, petrol varsayımını zaten 89 diye şey yaptı, ortalama petrol varsayımını. Bugünkü seviyeler bile dolayısıyla hani o şeyle uyumlu gözüküyor. Dolayısıyla çok yukarı yönlü bir revizyon yapmak isteyeceğini, Merkez Bankası'nın tercih edeceğini zannetmiyorum. Yani bir yandan da iç talep yavaşlıyor diye de mesajlarını da veriyor. Hani bugün o mesajı vermeye devam ediyorsa, iç talep yavaşlıyor mesajını güçlü bir şekilde vermeye devam ediyorsa, bir revizyon yapmak isteyeceğini, yapacağını zannetmiyorum herkes.

0: Merkez Bankası'nın toplantıda son toplantıya bırakacaktır muhtemelen. Ama hani petrol fiyatlarının 100 dolarların üzerine o toplantıya karşı oturduğunu, tekrar 120'lere oturduğunu görürsek o noktada belki biraz petrol tahminini de yukarı çekerek bir revizyon yapması olası olabilir. Ama şu anda muhtemelen dediğim gibi tercih etmeyecek, aynı tutmayı tercih edeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi yurt içerisinde gözler bugünkü faiz kararına demiştik. Geçtiğimiz hafta Cuma günü piyasa kapanışı sonrasında gece yarısı Fitch'ten bir Türkiye değerlendirmesi geldi. Bu hafta yani yarın akşam yine 12 sularında Moody's'in de takviminde Türkiye değerlendirmesinin olduğunu gördük. Gelmesi haline sizce nasıl bir karar gelecektir? Çünkü Fitch burada notu BB-den ve görünümü durağından sabit tutmuştu. Peki Moody's nasıl bir adım atacak ve sizce enflasyon tarafında bir mesaj verecek midir? Çok kısa bir cümle rica edeyim sizden.
0: Moody's sende farklı bir adım bekleyemem açıkçası. Hatta Moody's bazen karar bile açıklamıyor. Öyle bir durum bile görebiliriz. Yani burada rezerv tarafındaki iyileşmeye dikkat çekerler. Ama bunun hani bir durağından pozitife çekmek için yeterli olmadığını belki söylerler. Enflasyon tarafında hedefin gerinde kalındığını söylerler. Orada Moody's'ten de ne negatif anlamda hani durağından negatife çekmesini de beklemem. Yani durağından pozitife çekmesini de beklemem. Muhtemelen aynı tutmaya devam edecektir.
1: Peki, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, çok teşekkürler değerli katkılarınız için, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, buradan bir diğer anlaşma haberimize geçelim. Çünkü sıcak bir konu başlığı sabah saatlerinde vardı. Gözler biraz Merkez Bankası'na demiştik, fakat yurt dışı tarafında ise ABD ve Suudi Arabistan arasındaki nükleer enerji anlaşmasına çevrilmişti. Bu konuyu konuşmak üzere hattımızda bizlere Ankara Küresel Danışmanlığı kurucusu ve ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Balcı eşlik ediyor. Hüseyin Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın Adara Hanım. İyi günler.
1: Günaydın. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Aslında bakıldığında yurt dışında piyasaların nezdinde aslında iki ülkenin de nükleer enerji işbirliği anlaşması çok göz doldurdu. Bir yanda riskler, bir yanda fırsatlar mı var diye konuşmadan olmaz aslında. Bu tarafta bakıldığında iki ülke arasında sivil bir nükleer program geliştirmesine imkan tanındığı açıklandı ve son tarihlerdeki dün yapılan anlaşma sonrasında barışçıl bir nükleer işbirliği anlaşması olarak tanımlandığında iki ülkenin enerji bakanları açıkladı. Peki bizim için bu anlaşma ne ifade ediyor? Yani Amerika'nın Suudi Arabistan'a ile imzaladığı bu sivil nükleer birliği anlaşmasının nasıl okumalıyız ve bu adım Washington'ın Orta Doğu stratejisinde ve Çin ile Rusya arasındaki bölgede artan etkilerine karşı bir rekabet adımı olarak mı okunmalı?
2: Evet, bir rekabet adımı olarak okunmalı. Artı Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki bu anlaşma tabii kısa süreli değil, uzun süreli etkileri olacak olan bir anlaşma. Suudi Arabistan'ın özellikle Prens Bin Selman'ın Suudi Arabistan ile ilgili olarak düşündüğü, planladığı gelecekteki gelişmeler ve değişimlere ABD'nin desteğiyle bu nükleer enerjiyi de katarak en azından Orta Doğu bölgesinde bence bundan sonra çok daha fazla ülkenin, ben bunlara Türkiye'yi de ekliyorum, önümüzdeki süreçte nükleer enerjiye gereksinim duyacaklar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bu adım çok ilginç olarak değerlendiriyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki yeni coğrafyada, yeni ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik yapılanmalarda çok daha belirleyici bir rol oynayacağını ve bu sahayı Rusya'ya ve Çin'e bırakmak istemeyeceğini gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Suudi Arabistan'ın bu anlaşma imzalaması hem bölge gelişmeleri açısından hem de Suudi Arabistan tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum.
1: Şimdi anlaşmanın Suudi Arabistan'a gelecekte uranyum zenginleştirme imkanı tanıyabileceği de konuşuluyor. Bu risk nasıl masada barınacaktır ve sizce bir Orta Doğu'da silahlanma yarışını tetikleyebilir mi? Çünkü masada baktığımızda İran, Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğunu biliyoruz. Burada nasıl bir rekabetle karşı
2: Evet.
1: karşıya kalırız sizce? Risklerimiz neler?
2: Şimdi tabii güzel bir soru. Şöyle diyelim. Özellikle uranyum zenginleştirmesi tabii çok önemli. İran biliyorsunuz belli bir noktaya kadar getirdi. Zaten bütün bu çatışmaların arkasında yatan nedenlerden biri de İran'ın bir nükleer silaha sahip olmaması. Kaldı ki NATO'nun 6 maddesinden bir tanesi, Ankara zirvesinden çıkan maddelerden bir tanesi de İran'ın herhangi bir şekilde nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği yönündeki politika.

0: Şimdi Türkiye de bunu imzaladı tabii. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin özellikle son birkaç yılda Cumhurbaşkanı'nın mesela birçok şehirde yapmış olduğu konuşmalarda, parti konuşmalarında şöyle diyordu. Hans'ın, George'un nükleer silahları var, bizim niye olmasın? Türkiye'de zaten şu anda Rusya ile biliyorsunuz Akkuyu Enerji Anlaşması'nı imzaladı. Akkuyu devam ediyor. O tabii ekonomik açıdan Türkiye'yi rahatlatacak, enerji açısından rahatlatacak bir süreç ama uranyum zenginleştirmesi değil. Pakistan gibi bir ülkenin, İsrail gibi bir ülkenin nükleer silahlara sahip olması, Hindistan'ın sahip olması tabii bu coğrafyada bu olası tehditleri beraberinde getirmekle beraber nükleer silahların kullanılmasının tabii bütün ülkeler için çok zor, tehdit edici, onu bıraktım, ürkütücü ve deyim yerinde ise önleyici bir proje olduğunu bilmek lazım. Yani ben bunu hem Pakistan'da hem de Hindistan'da yaptığım görüşmelerde de çok net bir şekilde görmüştüm. Şimdi Suudi Arabistan'ın bunu yapması, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya daha önceden vermek istemediği bu yatırımları, teknolojiyi vermeye hazır olması bence önemli bir dönüşümü beraberinde götürüyor. Çünkü Rusya ve Çin gerçekten de bu anlamda bu coğrafyada çok güçlü konumdaydılar. Orta Doğu bölgesinde ise işte Mısır'ın, Türkiye'nin, dediğiniz gibi Katar'ın, yani bu gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olabilme şansının açıldığını görüyoruz. Nükleer silahlara sahip olmak iyi midir, kötü müdür, o ayrı bir siyasi ve ahlaki bir tartışma. Ama önleyici bir tedbir olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yoksa Amerika İran'ın uranyum zenginleştirmesine niye bu kadar karşı olsun, değil mi? Yani o bir tehdit olarak gördüğü için bunu yapıyor ve nitekim tekrar edeyim, NATO'nun İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği yönündeki maddesi çok önemli. Bunu Orta Doğu'da şimdi belki de Suudi Arabistan'la dengelemeye çalışacak. Şu anda ona dost nükleer enerji deniyor. Dostça kullanımda kullanılacak bir
1: Evet,
0: enerji.
1: barıştığın nükleer
0: Ama
1: işbirliği
0: zamanını göstereceğini
1: anlaşması.
0: bilemiyoruz. Zaman açık.
1: Evet, barıştığın nükleer işbirliği anlaşması detayıyla iki bakanın da aslında burada bir anlaşma imza attığını gördük. Hemen ben de bu tarafı size sormak isterim. Daha önce böyle bir barışçıl nükleer işbirliği anlaşması yakın zamanlarda olmuş muydu ve buna benzer bir anlaşma mıydı? Çünkü son zamanda bakıldığında bu anlaşmanın detaylarında nükleer silahın yaygınlaştırılmasına karşı güvenlik mekanizmalarının da barınacağı detaylarda yer aldı. Peki sizce gerçekten de burada güvenlik mekanizmaları doğru bir şekilde işler mi? Barışçıl kelimesiyle beraber ne anlamak istiyoruz bu anlaşmadan? Ve burada bir aslında güvenlik mekanizmalarında bulanıklaşma gerçekleşebilir mi?
0: Şimdi tabii iki türlü şey var. Bir sahadaki gerçeklik var, bir de teoride olan var. Mesela NPT diye nükleer silahların yayılmasını engelleme anlaşması vardır, 1960'lı yıllardan kalan. Ama Viyana'da da işte bu atom enerjisiyle ilgili olarak uluslararası bir örgüt var. Mustafa Kibaroğlu, Profesör Mustafa Kibaroğlu da Türkiye'yi temsil ediyor. Şimdi bana göre, ki ben Hindistan'daki nükleer tesisleri gezen biriyim. Mumbai'deki tesisleri gezdim. 8 saat boyunca bana işin ne kadar barışçıl amaçlarla olduğunu, işte tarımdan tutun da hastaneye kadar hangi sektörlerde kullanılacağını gösterler ve doğru da bu. Bu doğru ama nükleer programa sahip olmak tabii farklı bir şey. Yani biz biliyoruz ki İsrail'in nükleer programını Fransa verdi. Amerika ve Avrupa ülkeleri değil, şey değil, İngiltere değil, Fransa verdi. İsrail'in tabii Orta Doğu'da bu dengelerde çok önemli bir rolü var. Ama gördüğüm kadarıyla Amerika bunu biraz da böyle kendisine yakın olan Arap ülkelerine de verme niyetinde. Yani bu Mısır'da olabilir önümüzdeki süreçte. Türkiye açısından ise bakıldığında bu coğrafyada Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmayan ülkelerden biri olması ne derece Türkiye'nin güvenliğini sağlar? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani bu barışçıl nükleer enerjiyle nükleer silah programlarını birbirinden ayırmak lazım. Onda uranyum zenginleştirilmesi tabii söz konusu. Kaldı ki İran çok ileri bir noktaya gelmişti. İran'ı da biliyorum, biraz gezdim, dolaştım, konuşuyorum. Ama nereden bakarsanız bakın Suudi Arabistan'la ABD'nin bu işi yapmaya başlaması, daha sonra bunu büyük bir olasılıkla İbrahim Anlaşmalarının üyelerini de kapsayacak bir şekilde yapabilir. Suudi Arabistan en büyük ülkelerden biri zaten Arap coğrafyasında orada. Bir de parası var. Donald Trump'la da Bin Selman arasındaki ilişkiler gayet iyi. Birinci dönemde de öyleydi Trump'ın. O nedenle İran'la Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayı da ilginç bir şekilde sağlayan Çin'di. Çin'de görüştüler, Çin'de yakınlaştılar ama bu İran'ın tabii bölgede domine eden, güçlü konumda olan bir pozisyonda olmasını ne Amerika Birleşik Devletleri, ne
1: Peki.
0: İsrail, ne de Arap Devletleri istiyor. O nedenle İran'ın durdurulmasına yönelik bir adım olarak da görülebilir bu. Yani
1: Peki.
0: eğer İran'da varsa o zaman Suudi Arabistan'da olur ve denge sağlanır.
1: Peki. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dilerim. Fokus'u nokta alıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo.

Öncelikli yayın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakika programına hoş geldiniz efendim. Evet, günün ilk yarısında hangi başlıklar öne çıktı? Şöyle bir piyasayla başlayalım, haber başlıklarıyla başlayalım, başlasın diyoruz 30 dakika. Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyondaki yeni başlayan yavaşlamayı tehdit etmesi nedeniyle faiz indirimine ara vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Karar bugün saat 14'te açıklanacak. Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da aylık bazda %2,2 artışla 89,8 seviyesine çıktı. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verisi 2025 verilerini yayımladı. Buna göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2025 yılında %73,9 olarak gerçekleşti. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümlerde tıp %95,5 ile ilk sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşma yapmak istediğine ancak henüz buna hazır olmadığını belirterek Tahran yönetiminin yakında müzakerelere hazır hale geleceğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yıl ortası elektrik sektörü güncellemesi raporuna göre dünyada elektrik talebinin 2025'teki %3 seviyesinden bu yıl %3,6'ya, 2027'de %3,8'e çıkacağı tahmin ediliyor. Efendim, evet, piyasalarda hangi göstergeler öne çıkıyor? Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı var. Küresel piyasalarda da hem jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz ama bunun yanı sıra ECB kararı da önem arz ediyor. Hemen gidelim araştırma masasına, detayları alalım.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, söz sende, piyasalardan nasıl bir fiyatlama öne çıktı?
1: Küresel piyasalarda hala sabah saatlerinde seninle konuştuğumuz gibi dün akşam gelen bilançoların yansımalarını görüyoruz Pelin. Özellikle Wall Street vadelilerinde negatif seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Keza şu an Nasdaq vadeli %0.5'i kadar aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Fakat asıl dikkat çekici olan jeopolitik risklerin bir miktar daha yükselmesiyle beraber Brent petrol tarafında bugün 98.42 seviyelerine kadar çıktı. Şu an geldiğimiz noktada 97.74 seviyelerini görüyoruz. Keza ekran da şu an Brent petrolde gün içi yükselişi görüyoruz. Yaklaşık bir yarım saat önce 11 gibi 98.42 seviyelerine çıkan Brent petrol bir miktar daha

0: Şu an dalgalı seyrini sürdürüyor. Buna küresel piyasalarda eşlik ediyor. Avrupa tarafına baktığımızda ise önce endekslerden olan Stoxx 600 endeksinde aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir gün içi performans takip ediyoruz. Ve geldiğimiz noktada aslında Avrupa borsalarının özellikle gözleri bugün ECB'den gelecek olan kararla. Bugün öğleden sonra merkez bankalarından alacağımız karar hem yurt içi tarafta hem de küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan alacağımız karara piyasaların bir miktar daha odaklandığını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde Asya borsalarında dün akşam gelen bilançoların özellikle CAPEX harcamalarını Anthropic tarafının artırmasıyla beraber pozitif yansıdığını söylemiştik. Ve özellikle Samsung ve SK Hynix önderliğinde yukarı yönlü giden bir KOSPI endeksinden bahsediyorduk. SK Hynix cephesinden geçen haftalarda Abinica tarafında ADR'lar aracılığıyla yaptığı halka arzla ilgili bir gelişme var. Ve bugün gelen haber akışına göre eski Güney Kore menkul kıymetler saklama kuruluşu Seul'de işlem gören hisselerin ABD'de işlem gören ADR'lere dönüştürme mekanizmasını dolaşımdaki hisselerin yalnızca %2,5 seviyesine kadar indirdi. Bu da halka arz sırasında zaten dolmuş olan bir kapasiteyi gösterdi. Normal koşullarda arbitraj mekanizmasına aynı şirketin farklı piyasalarda işlem gören hisselerini fiyat farkını kapatan en önemli göstergelerden bir tanesiydi. Bununla beraber bu sınırlamayla beraber ABD hisselerinde ADR'ların bir miktar daha primlenmesi bekleniyor. Keza geçtiğimiz günlerde %51'e varan bir primlenme görmüştük ADR'larında SK Hynix'in. İleriki süreçte bugün gelecek olan Merkez Bankası kararlarıyla ve teknoloji bilançolarını dün başlattık. Onların piyasaları yansımalarıyla beraber küresel piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz Pelin.
1: Peki. Elif çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beyefendim, evet, enerji dönüşümü artık yalnızca çevresel bir hedef değil, aynı zamanda yatırım stratejileri ve ekonomik büyümenin ülkelerin rekabet gücünü belirlemede en önemli belirleyicilerden bir tanesi oluyor ki Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında attığı yeni adımlarla hem yatırımcıların hem de sektör temsilcilerinin yakın takibinde de olduğunu söyleyelim. Bugün stüdyomuzda tüm bu gelişmeleri değerlendirmek üzere Arya Enerji kurucusu ve CEO'su Ebru Arıcı bizlerle birlikte. Ebru Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ebru Hanım, şimdi rüzgar enerjisiyle başlayalım. Özellikle RES projelerinde tarım arazilerinin kullanımına ilişkin yeni düzenleme. Şimdi tarım arazilerinin RES projelerine yönelik bu yeni düzenlemesi özellikle sizin sektörünüzde nasıl karşılandı bu?
1: Şimdi şöyle, öncelikle çok teşekkürler. Bu arada şunu da dipnot olarak geçeyim. Ne zaman Bloomberg'e gelsem gerçekten ekstrem hava olaylarının olduğu zamana denk geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu da aslında hem bir taraftan evet üretime faydası olsa da iklim değişikliğini ve kaçınılmaz olanı ne kadar hayatımızın içinde yaşadığımızı da gösteriyor. Rüzgarın biliyorsunuz rüzgarın hikayesi aslında 1998 yılında başlıyor. Çok genel olarak şeye baktığımızda kurulu güç ve üretim değerlerine baktığımızda kurulu gücün yaklaşık %12'sini üretiminde %12'sinin rüzgardan karşılandığını görüyoruz. Ama son dönemde basını biliyorsunuz yenilenebilir enerjideki orana baktığımızda %60'ların altına düşmemiş durumda.
0: Doğru.
1: Tabii ki biz 98 yılından beri bu yatırımları yapıyoruz ülkemizde. Ama Türkiye çok kompleks bir coğrafyaya sahip. Takdir edersiniz ki eminim Ege'de seyahat ederken eski santralleri, yani bugüne kadar yapılmış olan bütün santralleri görebiliyorsunuz. Bizim kompleks coğrafyamızda bu ilk santrallerin çoğu orman arazilerinde ve hakim noktalarda yer almaktaydı. Tabii değişen ihtiyaçlar ve yeni kapasitelerle beraber aslında Türkiye'nin her yerinde hem işletmede olan rüzgar santralleri var hem de yeni verilmiş izin süreçleri devam eden santraller var. Günün sonunda yurt dışındaki örneklere de baktığımızda biz de evet şanslı bir coğrafyadayız. O hakim noktalar hep yerleşim alanlarından uzakta ama artık santrallerimiz tarım arazilerinin bulunduğu noktalarda da yer almaya başladı. Tabii ki kendi doğası gereği aslında ikili kullanıma olanak veren bir teknoloji, rüzgar türbin teknolojisi. İşte gördüyseniz bir temeli var. Zaten oldukça yüksekte dönen bir hareketli sistemim var. Zeminde de sadece o inşaatı yaptığımız, çok küçük bir alanda yaptığımız bir inşaat vardı. Ama yeni türbinler çok büyük.

0: büyüdüğü için artık yani ilk türbinlerde 22 metre yarı çaplardan bahsederken bugün artık 100 küsür metrelere gelmiş durumda. Yani orada bir hayal edebilirsiniz, 5 katına çıktı. Türbinlerin evet temel alanları değişmiyor ama işte etrafı üstünde döndüğü sahalar epeyce büyümüş durumda. Bu ikili kullanıma izin vermek üzere sadece inşaat yaptığımız alanın tarım dışına çıkaran yeni bir düzenleme uygulamaya girmiş durumda. Bu aslında fiiliyattaki aktif aktif işleyişin mevzuata girmiş hali diyebiliriz. Zaten biz de yatırımcı o alanları yine tarım arazisi olarak tutmaya devam ediyordu. Bu artık hüküm altına alınmış oldu. Zaten çevreci olduğumuzu söylüyoruz ama gıda enerjide arz güvenliği kadar gıdada da arz güvenliği önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla bu iki kullanım birbirini destekler durumda devam ediyor.
1: Peki bu yeni kriterler nedeniyle farklı zorluklar mı çıkacak? Yoksa bu yatırım süreçlerini hızlandıracak mı bu süreç?
0: Aman öyle demeyelim.
1: Öyle.
0: Şöyle neden öyle demeyelim? Biliyorsunuz aslında biz bir iki yıldır süper izin düzenlemelerini konuşuyoruz ki tam ayın 24 Temmuz yani yaklaşık yarın bir senesi olacak. Bir sene önce de kanunlaşarak yürürlüğe girmişti. Tam tersi bu yatırım süreçlerini hızlandıran bir ortamdayız ama sadece Türkiye'de değil biliyorsunuz dünyada da benzer düzenlemeler var. Dolayısıyla bu yapılan her düzenleme aslında kuralların netleştirilmesi ve sadeleşmesi anlamını taşıyor. Ama şu anlama da hiçbir zaman gelmiyor. İzin süreçlerini ortadan kaldırmıyor ama sadece sadeleşmesi, ikili kullanımlara olanak vermesi anlamına geliyor.
1: Peki yatırımcı bugün yani yatırımcı açısından en kritik gelişme şudur diyebileceğimiz bir düzenleme mi?
0: Bu düzenleme evet çünkü uzun zamandır bizim artık şöyle düşünebilirsiniz Türkiye'nin genelinde yaklaşık 6500 tane rüzgar türbini dönüyor şu anda. Yani bugün Bitlis'te de var, Bingöl'de var, Trabzon'da var. Biz Ege'dekileri belki daha çok görüyoruz gidip gelenler hele şimdi yaz ayında tatil sebebiyle. Ama Türkiye'nin her yerinde var. Fakat şu anda bizim proje stoğu dediğimiz yani geride izin süreçleri devam eden türbine yaklaşık bir 5000 türbinin daha Türkiye'de yapılacağını düşünebiliriz. Yani evet bugüne kadar geldiğimiz bir nokta var ama bir bu kadarını daha çok yakın bir zaman içinde devreye alacağız. Ve bu devreye almalarımızın çoğunluğu işte Trakya'da yoğunluk var. Yani Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumda. Dolayısıyla bu düzenlemeler bu devreye alış sürelerini evet kısaltıyor ve sadeleştiriyor.
1: Peki şimdi enerji yatırımlarında biraz çevresel sürdürülebilirlik tarafına da bakmak isterim. Şimdi Ebru Hanım bugün artık yatırımcılar sadece üretim kapasitesine değil aynı zamanda çevresel etkiye de bakıyor. Yani çevresel sürdürülebilirlik enerji yatırımlarında nasıl bir öncelik haline geldi? Biraz bu tarafı yorumlamak lazım.
0: Aslında şöyle bizim yatırımcımız için rüzgarda, güneşte de keza aynı şekilde yatırımcımız için çevresel sürdürülebilirlik zaten önemliydi. Ama en önemli nedeni evet yatırımcıların farkındalığı yüksek o konuda bir şey diyemem ama bir taraftan bu işi finansörleri, kreditörleri tarafından zaten bu istenen, yürütülen bir süreçti. Biz de aslında bununla ilgili çevresel etki değerlendirme süreçlerine tabiiz. Fakat uluslararası düzenlemeler, uluslararası mevzuat kapsamında da tabi olduğumuz düzenlemeler var. Hatta bizde son yapılan düzenlemelerle beraber uluslararası mevzuata daha yakınlaştırıldık. Yine orada paydaş katılım planları var, halkın katılımları var, anketler var, şikayet kutuları var ve takipler var. Dolayısıyla şöyle düşünmeyin, biz bir izni aldık, santrali oraya kurduk, artık arkamızı döndük ve oturduk. Santrali sadece izliyor değiliz. Ondan sonra da takip eden süreç var. Bu hem çevresel etki anlamında hem sosyal etki anlamında. Yani bugün her vatandaş yani illa orada yaşaması da gerekmiyor. Hem bu süreçleri takip edebilir, hem bu süreçlerin parçası olabilir. Hem inşaat hem işletme döneminde de gerekli taleplerini bu mekanizmalar aracılığıyla iletebilir durumda. Şunu tabii ki kabul ediyoruz. Yani evet mekanik sistemler ama kurulduğu birim alandaki gücüne baktığımızda o birim alanda maksimum enerji üreten sistemler. Bunu nasıl söyleyebiliriz? İşte ilk türbinlerimiz küçük demiştim ya biraz daha. Teknoloji çok hızlı değişiyor. İşte bugün Çeşme'de gördüğünüz ilk santraldeki 14 tane rüzgar türbinini söktüğünüzde sadece bir tane türbinle toplamından daha fazla üretim elde edebilir duruma geliyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji değiştikçe bizim birim alanda kullandığımız alan miktarı değişiyor. Onlar büyüdükçe aralarındaki mesafeler açılıyor. Dolayısıyla zaten uyumlu olan teknoloji bu yeni gelen değişimlerle beraber çok daha şeyin içinde onun için eritilebilir ve yönetilebilir duruma geliyor diyebilirim.
1: Peki şimdi bugün doğru sağ seçimi ve planlama yatırımın başarısını ne ölçüde etkiliyor?
0: Ya şöyle diyebilirim. Birincisi güneş biraz daha farklı. Güneşte ışıma var. Evet, bir Türkiye haritasına baktığınızda çok ciddi bir gölge etkisi yoksa orada üretimin ne olacağını biliyorsunuz. Hı hı. Bütün ülkeler için geçerli bu arada. Fakat rüzgar dediğimizde, bizim gibi kompleks coğrafyalarda dediğimizde, burada tabii ki öncelikle işletmedeki santraller bize en güçlü referansları veriyor. Çünkü bizim 300'ün üzerinde santralimiz işletmişti. İşte 6500 tane türbünden bahsediyordum. Bunlar işte 98 yılından beri peyderpey devreye girmiş ve alınmış durumdalar. Ama geride, ya bunlar yaklaşık 15 bin megawatt, 15 bin biraz üstünde megawatt ifade ediyor. Ama geride bir 25 bin megawattımız var. Bir de işte belki geliriz oraya, bakanlığın işte yeni ilan ettiği deniz üstü var, yeni yaka alanları var. Dolayısıyla artan bir kapasiteden ve proje stoğundan da bahsediyoruz. Burada biz bu coğrafyayı bu anlamda çok iyi görüp yönetebilir durumdayız. Bir taraftan biraz önce bahsettiğim bu türbin teknolojilerindeki değişimler ve aslında o çapların büyümesi dediğimiz konuda en temelde şuna hizmet ediyor. Daha düşük rüzgar rejimlerinde yüksek verim elde etmeye hedefliyor. Tabii bu sadece Türkiye'nin konusu değil. Yani Avrupa'da şu anda, hatta geçen seneye baktığımızda %85.6 olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir de dünyadaki artışın işte 650 gigawattlar civarında. Dünya da aynı, bizimle beraber aynı yolda yürüyor. Sadece Türkiye olarak şöyle bir şey var. Biz bu yolda geride kalmıyoruz. Biz bu yolda güncel teknolojilerle yürüyoruz. Pek çok ülkeye göre de önde yürüyoruz aslında.
1: Peki, çok güzel. Şimdi küresel şöyle bir enerji, o zaman yatırımlarındaki yön değişimine konuşmak lazım. Yani bugün yenilenebilir enerji yatırımları klasik yatırımların önüne geçti diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz. %85.6
1: küresel
0: diyorum.
1: Küresel anlamda.
0: Evet, bu küresel değer.
1: Türkiye bu dönüşümün neresinde?
0: Şöyle, küreselde %85.6'sı yenilenebilir. Geçen sene devreye alınan, 2025 yılında devreye alınanları ve bir önceki yıla göre %15 artış göstermiş durumda. Bunun, yani bu devreye alınmaların %98.6'sında rüzgar ve güneş oluşturuyor. Hmm. Bize dönelim. Bizde yaklaşık 125.500 megawatt civarında kurulu gücümüz var. Bunun içinde yenilenebilirim payı 75.500'ün biraz üzerinde. İşte hidromuz zaten birinci sırada geliyor. İşte yaklaşık 27.000 megawattla güneşimiz geliyor. Yaklaşık işte 15.500 megawattla da rüzgarımız geliyor. Sadece güneş ve rüzgarı topladığımızda 40.000 megawattın üzerinde bir kurulu güçten bahsediyoruz. Hı hı. Ve %1/3'ünü oluşturuyor tam olarak. Bu tamam, güncel tablo çok güzel ama bir taraftan da arkada gelen proje stoğu dediğim alanlar var. Bir taraftan 2035 hedeflerimiz var, biliyorsunuz. Tam olarak aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar dedi. Biz bir yeni enerji mimarisi inşa ediyoruz. Doğru. Ve yenilenebilir enerji dönüşümü de bunun merkezinde ve elektrikleşme de bunun merkezinde oluşuyor. Bizim avantajlı olduğumuz tarafı söyleyeyim, bu yolculuğa erken başlamış olmak. Ve şu anda hali hazırdaki devredeki gücümüzün ve proje stoğumuzun güneş ve rüzgar için açıkçası buradaki oranı ciddi anlamda sırçatacak noktada olması. Tabii ki bu devreye almaların hızlanmasıyla bunun sahadaki karşılıklarını daha çok görüyor olacağız. Ama alınan her santralle beraber de aslında enerjideki dışa bağımlılığımızın da azaldığını çok net bir şekilde
1: söylüyoruz. Depolama tarafına dair peki orada nerede? İşte
0: şimdi
1: o
0: şöyle,
1: da çok önemli değil mi?
0: Tabii, yani ben mesleğimde 30. yıla gidiyorum. 2004'ten beri de en başta rüzgar olarak aslında yenilenebilir enerjinin içindeyim. Tabii o tarihlerde kesintili kaynak olduğu için dünyada da benzer şey vardı. Benzer bir yaklaşım vardı. Kesintili kaynak olduğu için sistem açısından yönetilmesi zor olarak değerlendiriliyordu. Evet. Hatta işte önce biz trafo merkezlerinin %5'ine bağlanıyorduk, sonra %20 oldu, sonra o oran tamamen kaldırıldı. Ama şunu da görmek lazım, enerjide çeşitlilik çok önemli. Ama tabii bunların hepsi eş güdümlü gitmiyor. İşte güneşi ele alalım, güneş çok güzel, ölçeklenebilir, her yere yapılır. Çatınıza yaparsınız, cephenize yaparsınız, teknenizin üzerine koyarsınız, sahaya yaparsınız, harika. Ama bir taraftan nesi var? Gündüz.
1: Aynen.
0: Rüzgar bu anlamda tabii 24 saatin içine yayılması da beraber daha yönetilebilir bir teknoloji. İşte hibrit çözümler var, rüzgarların yanında güneşler var ama dünyada olduğu gibi bizde de kaçınılmaz olan, çünkü bu kadar çok büyük bir kesintili kaynağın devreye alınmasından bahsediyorsak bunun yönetilmesi için de teknolojiye ihtiyacımız var. Burada da ne var? Depolama var. Çok basit bir istatistik vereceğim. İşte 125 bin megawatt kurulu gücümüz var. Yani bunun içinde hidrosu var, doğalgazı var, güneşi var, rüzgarı var. Bu kadar Türkiye'nin. Doğru. Ama şu anda bizim sadece depolamalı güneş ve rüzgarımız 33.500 megawatt. Yani bunların devreye alındığını düşündüğünüzde neredeyse %25'inin depolamalı olacağını görüyor olacağız. Yani bunun dışında müstakil depolamalar da yapılıyor tabii ki. Ama artık yeni gidişat bir sahanızdan maksimum verimi elde etmek. Nasıl elde etmek? Daha yüksek türbinlerle, minimum alan baskısıyla verimi elde etmek. Hibrit kaynaklarla bu verimi artırmak. Depolayarak da bunun hem santral yatırımcısı anlamında hem de sistem işleticisi anlamında bunun yönetilmesini kolaylaştırmak. Biz bu noktaya geldik zaten. Burada artık şimdi devreye almaları görüyoruz.
1: Peki şimdi Türkiye'nin ilk offshore rüzgar yarışmaları, rüzgar enerjisi yarışmalarından bahsediyoruz. Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar enerjisi yarışmaları sektörde büyük bir heyecan yarattı efendim. Bu süreç neden önemli?
0: Bu süreç neden önemli? Birincisi 2035 hedeflerimizde zaten 5000 megawatt bir denizüstü bizim şeyimiz var, hedefimiz vardı. İki, neden önemli? Bizim şu andaki rüzgar, şu andaki hali hazırda olan ve geride olan proje stoğumuz çok güçlü bir rüzgar ekosisteminde yerlilik yarattı. Zaten yakalarda da biliyorsunuz yerlilik şartıyla son derece başarılı bir şekilde ulaşılabiliyor. Denizüstü bu anlamda hem bir taraftan sanayide de yerlilik, çünkü orada tanımlanmış durumda. Yani yine yerli teşvik tanımlanmış durumda. Bir yeni ekosisteme çeşitlendirme yaratması anlamından. Bir taraftan üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Yani sadece Dünya Bankası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı çalışmaya göre 75 bin megawatt. Yani kurulu gücümüzün üçte ikisi kadar neredeyse sadece deniz üstünde potansiyelimiz var ki bu potansiyel sadece rüzgar varlığından bahsetmiyoruz. İşte kısıtlarından temizlenmiş, yapılamaz sahalarından arındırılmış halde. Gerçek anlamda sahaya, sahada yapılabilecek olan güçten bahsediyoruz. Ama bir taraftan da neyimiz var? Karasal'da da 150 gigawatt potansiyelimiz var bütün Türkiye'de. Yani şey için evet çok şanslı bir coğrafyadayız güneş ve rüzgar anlamında. Ama şeyde baktığımızda özellikle Ege kıyılarında bu anlamda deniz üstünde ciddi bir potansiyelimiz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 2018 yılından beri gerçekten çok yoğun çalışıyor. İşte Dünya Bankası ile beraber yürüttükleri proje var. Marmara Denizi'nde bir takım ölçümler var. Bu artık sahaya biz geçiş noktasında hazırız. Bütün dünyadaki örnekler incelendiğinde de şunu görüyoruz. Orada tabii ki önemli olan öğrenilmiş derslerle yeni doğru bir kurguyu yapmak. Bu çünkü hem dediğim gibi hem yerlilik anlamında hem de yeni bir ekosistemin kapısını aralayacak. Bu anlamda çok iyi çalışmış durumdalar. Hatta bizim hani karasalda biliyoruz artık ve karasalda bizim sahayı taşımak gibi bir takım enstrümanlarımız var. Yani o proje yatırımı devreye almak için. Deniz üstünde 4 saha belirlendi. Bu 4 sahanın rüzgar verimliliği açısından bir sorun yok ama işte 17 Ağustos'a kadar şartname taslağı bakanlık sitesinden ulaşılabilir durumda. Peki. Her tür görüşte bakanlığa iletilebilir durumda. Biz de heyecanla bekliyoruz. Tabii COP'un da getirdiği önemli bir katalizör etkisiyle inşallah bu sene ihalesinde göreceğiz.
1: Şahane. Tebrik ediyorum. Bakalım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok teşekkür
1: değerlendirmeleriniz
0: ederim.
1: İçin. Efendim Ebru Arıcı'yı ağırlamış oldu kendisiyle birlikte. Özellikle yatırım stratejileri, rekabet gücü belirleyicilerinde konuşmuş olduk. Yenilebilir enerji tarafında. 30 dakikayı noktalıyorum ama saatler 14'ü gösterdiğinde PPK özel yayınıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo.
8: How much do you love me?

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün yatırımları ve ticari gayrimenkul piyasasını konuşuyoruz. Globalde mevcut ekonomik durumda ve mevcut jeopolitik gelişmeler çerçevesinde sektör bunlardan nasıl etkileniyor? Hem globalde ticari gayrimenkul sektörüne yatırımları konuşacağız hem de Türkiye'ye ilgiyi konuşacağız. Griffon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden bizle beraber olacak. Tuğra Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii yatırımlar ne kadar önemli aslında bakarsak ve bu kadar gerginliğin olduğu ve ekonomik çalkantıların olduğu hem globalde hem de bunun tabii Türkiye yansımalarını konuşacağız. Ama öncelikle mesela şu anda yatırımlar ne yönde gidiyor? Bir mevcut konumu konuşalım. Hem tabii global ki için hem de Türkiye'nin buradaki rolü.
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi öncelikle çalkantılardan bahsettiniz. Bu jeopolitik gelişmeler tabii bütün dünyadaki gündemde olan şeyler ama özellikle gayrimenkul sektörünü, ticari gayrimenkul sektörünü ilgilendiren en önemli konulardan biri yüksek faiz politikalarının hakim olması. Şimdi dolayısıyla aslında şunu söylemek mümkün. Hani kolay para dönemini artık geride
1: artık
2: bıraktık
1: doğrusu.
2: Epey bir süredir. Yani sınırsız bir likidite söz konusu değil. Ama şu da doğru. Sermaye piyasalardan çekildi mi? Hayır çekilmedi ama daha seçici oldu. Olmak durumunda kaldı. Çünkü hani böyle durumlarda sermaye tabii risklerin de artmasıyla birlikte daha hani fırsatlara da yönleniyor bu ortamlarda. Dolayısıyla bu durumlarda şunu da görüyoruz. Bu sadece bir risk mi? Değil. Yani risk dönemi olarak ben adlandırmam. Fırsat dönemi olarak adlandırırım. Çünkü hani geçmişte de gördüğümüz, hani bu döngülerde gördüğümüz bir şey. Güçlü yatırımcılar, yani işini bilen, işine çok sahiplenen, gerçekten tecrübesi olan bu
1: ve
2: konularda.
1: Büyük sermaye.
2: Büyük hani sermaye. Burada çok başarılı olabiliyor. Çünkü buradaki fırsatlar aslında katma değerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla burada bu katma değeri, bu potansiyeli yakalayabilen yatırımcılar çok çok başarılı oluyor. Özellikle bu dönemlerde ve çok büyüdüklerinde geçmişte hani çok şahit olduk.
1: Tabii hani kriz zamanlarında çok büyürsünüz, büyürseniz
2: evet,
1: derler ya.
2: Evet, o evet. Bu gayrimenkul sektörü için çok çok geçerli olan bir şey.
1: Hani böyle güvenli liman da derler ya. Hani
2: tabii
1: burada mesela güvenli liman, hani Türkiye bunun içinde mi? Gerçi biz aslında gerginliklerin tam arasında, ortasındayız.
2: Aynen,
1: ama tabii fırsat bir ülkeyiz. Çünkü hani genç bir nüfusumuz var, işte büyüyoruz.
2: Aynen.
1: Büyüme rakamlarımız yüksek Avrupa'ya göre, diğer ülkelere göre. Gelişmekte
2: aynen
1: olan bir piyasayız. O da bizi öne çıkarıyor diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Şöyle ki hani bir kere Türkiye'yi hani tek başına münferit olarak ya da sadece iç ekonomik göstergelerle değerlendirmek yanlış olur. Hani bölgesel bir sistemin parçası olarak bakmak lazım burada. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Şu son 5-6 yıl içinde yaşadıklarımız, hani çok önemli kırılımlar yaşadık. İşte pandemi oldu, Ukrayna Savaşı oldu, bu Orta Doğu bölgesindeki gerilimler, çatışmalar vesaire.
1: Ki hala
2: devam ediyor.
1: Ukrayna falan
2: aynen
1: da.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye'de bunun ortasında dediğiniz gibi hepsi yanı başımızda ama...
1: Yani nasıl şimdi konumlandırırsınız Türkiye'yi?
2: Şöyle aslında yatırımcı bizi nasıl konumlandırıyor? Hı hı. Yatırımcı şuna bakıyor. Bu üç büyük kırılımlarda Türkiye hep ayrışarak aslında öncesine göre daha güçlü olarak çıktığını görüyor. Çünkü bu ortamda bu çatışmaların, gelişmelerin olduğu dünyada hani stratejik konumu, yani Türkiye'nin stratejik konumu daha da önemli, ne kadar daha önemli olduğu ortaya çıktı ve çok göz önünde oldu. Şimdi bunun nedenlerini siz de bahsettiniz.
1: Evet.
2: Bir kere stratejik konumu, köprü vazifesi görüyor. İki, hani büyük bir ekonomisi, diğer taraftan güçlü bir altyapısı yatırımlarla birlikte. Ama şimdi özellikle bu çatışmalarla birlikte yatırımcıların nezdinde bu güvenlik hassasiyeti tabii çok farklı bir noktaya taşındı. Şimdi Türkiye'nin burada çok önemli bir avantajı var. Yani sadece Türk Silahlı Kuvvetleri veya savunma sanayiden bahsetmiyorum. Güvenlik mimarisi burada çok önemli.
1: Hmm.
2: NATO üyeliği. Bu çok önemli bir avantaj. Burada Türkiye çok ciddi bir ortaya fark koymuş oldu. Ama ben başka bir şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Türkiye çok dinamik ve hani genç bir nüfusa sahip. Bu çok önemli bir avantaj ama ötesinde şu da var. Yani kriz yönetimi tabiri caizse bizim işimiz. Türkiye iş dünyası, Türk insanı olarak. Yani sermayede aslında belirsizliklerin olmayan pazarları değil, belirsizliklerin yönetilen pazarlarına yönlenmesi söz konusu. Biz de bu konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hani tecrübe, bilgi birikimi vesaire. Dolayısıyla bunların bu ortamda çok önemli bir rekabet avantajı haline geldiğini ben düşünüyorum önümüzdeki dönemde özellikle.
1: Evet, yani özellikle hani bu finansal, ekonomik hani böyle çalkantılar olduğunda haklısınız. Yani Türk iş dünyası aslında çok iyi yönetiyor kendini. Kesinlikle. Ayakta duran hani diğer ülkelerle karşılaştırırsak öyle. Bize bir şok etkisi geliyor ama sonra yönetebiliyoruz.
2: Evet, artık dünya da bunu yaşıyor ve biz burada ciddi bir fark yaratabiliyoruz. Çünkü
1: evet, o zaman,
2: reçetelerimiz var.
1: Evet, aynen. Peki o zaman diyebilir miyiz bu hani jeopolitik gerilimler, bu çalkantılar yatırım iştahını azaltıyor mu Türkiye'ye? Artırıyor mu veya stabil mi kılıyor? Nasıl yani? Şu mevcut durum için neler söylersiniz?
2: Şöyle, şimdi bir kere her jeopolitik bir kırılma beraberinde risk getiriyor. Çok
1: evet.
2: Ciddi anlamda. Bazı pazarlar, bunu görüyoruz özellikle Orta Doğu bölgesinde, bundan çok etkileniyor. Şimdi ama risklerle birlikte şunu da görüyoruz. Hemen alternatif yatırım coğrafyaları, güvenli liman arayışı, bunlar da hemen akabinde devam ediyor. Yani evet, kısa vadede sermaye burada bir bekle gör pozisyona geçebilir. Ama hemen devamında burada alternatif pazarlar neler, hani yatırım nerelerde güvenli liman hani olabilir. Bu arayış ve hem şekilleniyor hem arayış hızlıca devam ediyor. Şimdi benim orada söyleyeceğim şey şu, sorunuza cevaben riskler yok mu? Tabii ki var. Şimdi dünyadan farklı kendimizi düşünemeyiz. Özellikle burada hani algı riski olarak kısa vadede adlandıracağım maliyetlerin artışı büyük bir risk. Yani finansman maliyetlerinin artışı ve enerji maliyetlerinin artışı Türkiye için önemli bir risk. Onu yazdık. Diğer tarafta tabii ki bölgesel belirsizliklerin artması da bizim için de, yani ülkemiz için de kısa vadede bir risk tabii. Ama dediğim gibi bu özellikle son birkaç ay içinde yaşadıklarımızla birlikte bu güvenli liman algısı, bu tanımı şekillenirken bizim aslında çok stratejik bir pazar haline.
1: Ne yani, de dönüştük.
2: Yani dönüşüyoruz. Zaten dönüşürüz. Öyleydik ama bu çok daha önem kazandığından yatırımcı nezdinde de bu artık çok net görülüyor. Ve Türkiye artık bir hani geçiş noktası değil, hani bölgesel bir yatırım merkezi haline gelmesi bence o kısa vadeli risklerdense bu orta vadedeki fırsatlar daha ağır basıyor.
1: Daha bence. Kalıcı ve ağır basıyor.
2: Kesinlikle
1: ve bizim
2: öyle.
1: İçin hani fırsat, Türkiye'yi fırsat olması
2: evet,
1: gereken
2: evet.
1: Yatırımcı için
2: bunu
1: konumuna getiriyor.
2: Evet, evet,
1: evet. Evet, peki şimdi mesela bir araştırma var mı? Mesela Türkiye piyasasını ölçen işte şu kadar yatırım yapıldı. Mesela ticari gayrimenkul tarafında veya siz Griffon Capital olarak mesela son senelerde ne kadarlık bir satış veya alım gibi ticari gayrimenkul tarafında ne kadarlık bir hacim yaptınız?
2: Tabii. Şöyle çok hani somut bir örnekle belki cevaplayabilirim.
1: Tamam.
2: Biliyorsunuz Cushman & Wakefield dünyanın önüne gelen hani gayrimenkul, ticari gayrimenkul hizmetleri hı-hı. şirketi. Türkiye'deki operasyonda şirket çatımızın altında yer alıyor. Ve bu şirketimiz Türkiye'de ticari gayrimenkul satış tarafında hani pazarı domine eden konumda.
1: Cushman & Wakefield.
2: Bizim şirket çatımızın evet. altında faaliyet gösteriyor. Şimdi burada çok önemli bir konu, bu çok hani gerçek gündemimizde olan şu an, yani bu yıl için
1: tamam.
2: 1 milyar avroluk hani satış hacmi gündemimizde. Yani gerçek işlemlerden ben bahsediyorum.
1: Bunu, hedef gibi yani bu sene daha bitmedi.
2: Hedef gibi değil, planlanan yani ve üzerinde aktif çalıştığımız, bunun üçte birini zaten yılbaşında tamamlamış durumdayız. Dolayısıyla bu yani gerçek bir hani veri ve bilgi. Burada tabii şu an, bu tabii çok dönemsel bir şey, değişkenlik gösterebiliyor yıllar arasında ama şu an bu yıl için perakende varlıkları daha yoğun ama turizm varlıklarında da bir artış görüyoruz. Hani satışa söz konusu olacak. Evet. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Yani nitelikli bir varlık olduğunda, yani güçlü bir nakit akışı var, çok önemli, çok nitelikli, işte ciddi bir potansiyeli var, katma değer yaratma fırsatı var. Bu konuda yani yatırımcı tarafında, yani ilgi tarafında biz herhangi bir sıkıntı görmüyoruz ve güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem için turizm varlıkların artması hani daha fazla gündemimizde olacak muhtemel. Öyle görüyoruz. Ama özellikle ilgi tarafında yatırımcılar nezdinde ofis varlıkları, lojistik varlıkları da hani ilgi tarafında yerini koruyor. Dolayısıyla yani sadece bu yıl için 1 milyar avro değerinde yani ticari gayrimenkul satış hacminden ben bahsediyorum.
1: Peki bu seneyi geçen senelerle karşılaştırırsak nasıl bir sene olarak değerlendirirsin?
2: Tabii.
1: Yani hedefler paralel miydi mesela geçen sene falan da, hedef böyle miydi 1 milyar avro gibi?
2: Şöyle, bu yıl tabii ki bir artış var. Bu yıl bir artış var. Bunu söylemek gayet mümkün ama hani geçmişe de baktığımızda biz son yıllar içinde 2 milyar dolar değerinde hani satış tamamlamış durumdayız. Burada hani artış aslında yani 4 yıl önce belki başladı demek doğru olur. Yine perakende varlıkları olduğu gibi işte turizm varlıkları da, ofis varlıkları da burada yer aldı. Ama bundan sonraki dönemde de yani bu hacmin değişkenlik gösterebiliyor
1: tabii. Değişken ama paralel ama hemen hemen.
2: Evet. Yani belli bir hani ivmede devam etmesini biz öngörüyoruz.
1: Peki perakende deyince AVM mi oluyor daha
2: AVM'ler çok? Ve işte evet perakende tarafında işte mağazamsı yerler diyebiliriz. AVM'ler ama tabii ki yani büyük ölçekli. Tabii ki AVM'ler daha fazla oluyor.
1: Peki yabancı ilgisi nasıl Türkiye'ye bu anlamda? Alım anlamında?
2: Şöyle, bizim özellikle son yıllarda yaşadığımız, özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte yaşadığımız, aslında orada bir Avrupa'da ve Amerika'da özellikle gördüğümüz bir kırılma oldu. Şimdi orada enflasyonun hızlı artması ve faizlerin hızlı artması ile birlikte orada bu kolay para bitince hani orada o reçeteler olmadığından oradaki yatırımcılar biraz daha hani zora girdiğini gördük. Doğru. Dolayısıyla şimdi sıkıntı bu sefer bizimle alakalı değil. Kendi portföyleriyle, kendi pazarlarıyla ilgili hani çok büyük hani problemleri çözmek gerektiğinde hani dışarıya bakma fırsatınız çok fazla olamıyor tabii ama biz özellikle bu son Orta Doğu'daki gerilimlerle birlikte tekrardan Orta Doğu bölgesinden bir ilginin arttığını görüyoruz. Evet. Ama ayrıca hani çok büyük hani devlet fonları veya büyük emeklilik veya yatırım fonlarından ziyade Avrupa'dan da yani aile ofisleri ama büyük ölçekli aile ofis tarafından ilginin arttığını da görüyoruz.
1: Yani ama orta
2: hızlı hareket edebilen
1: tabii mesela o Dubai olarak pazarı falan etkilemiştir diye düşünüyorum. Siz de etkiledi diyorsunuz zaten. Yani oradaki durumun huzursuz olması biraz daha yatırımcının Türkiye'ye gelmesi. Çünkü orada da ticari pazar çok fazla Dubai'de.
2: Çok
1: yani ofiste işte
2: tabii ki çok hızlı büyüyen bir pazardı orada tabii ki.
1: Peki şimdi Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkule ilgisini soracağım. Evet. Bir de hangi pazarlar, ülkeler öne çıkıyor?
2: Tabii.
1: Yani son 1-2 sene isterseniz veya
2: tabii.
1: Son
2: özellikle son belki 3-4 yılı baz alırsak şunu gördük. Rakamlar bize 2-2,5 milyar değerinde Türklerin yurt dışında gayrimenkul yatırımı yaptığını gösteriyor. Bu tabii bugüne kadar daha fazla işte özel yatırımcılar
1: konut
2: alıyorlar tabii ki, aynen öyle. Dolayısıyla bugüne kadar biraz öyleydi. O aslında baktığınızda birçok pazar için geçerli bu ilk evre diyelim. Ama ikinci evrede şunu da görebiliyoruz. Özellikle güçlü oyuncuların yani gayrimenkul oyuncuların yurt dışındaki ticari gayrimenkul yatırımlarına ilgilerin artmasını çok yakından takip edebiliyoruz. Burada çok önemli yatırımlar, yani zaten yapılan yatırımlar var ama daha da artarak devam etmesini biz bekliyoruz.
1: Ama yüksek bir rakam baktığımızda hani toplam alımlara yurt dışında evet, işte konut dünyada, olsun.
2: Tabii konut ama evet. Yani burada tabii zor. İngiltere, Londra, işte Yunanistan, ondan önce başka Avrupa pazarlarında. Yani tabii adet olarak fazla. Dolayısıyla yani şöyle baktığınızda birkaç büyük ticari gayrimenkul yatırımıyla bu rakamları hızlıca geçebiliyorsunuz.
1: Öyle mi? Ha, tabii onlar büyük montanlar aynen olduğu için. Şimdi konut öyle küçük kalıyor.
2: Tabii tabii.
1: Doğru söylüyorsunuz ama ilgi var yani artıyor Türkiye'den.
2: Kesinlikle yani ilgi aşamasına geçmiş durumdayız. Yani çok ciddi anlamda orada hazırlıklarını yapan, takip eden açıdan. Yani orada tabii şöyle de bir şey var. Bu hep böyle değildi bu arada.
1: Değildi
2: sonuç
1: tabii.
2: İtibariyle iki konuya bakmak lazım. Şimdi işlem hacmine baktığımızda uluslararası ticari gayrimenkul yatırım hacmi pandemiden önce 1.8 trilyon dolar değerindeydi. Şimdi o biraz zirve. Şimdi pandemiyle birlikte düştü, Ukrayna Savaşı vesaire. Şimdi 2025 yılında %10 artmış olsa bile toplam hacim 1.4 trilyon dolayında. Yani o zirvenin hala %25 altında. Dolayısıyla bu da şimdi eskiden ya da yeni dönemde tabii Türk yatırımcılar yani yatırımcı profili olarak da daha fazla tercih ediliyor ama böyle bir hani rekabet unsuru da var. Yani talep düşünce Türk yatırımcıları daha fazla burada hani başarılı olabiliyorlar.
1: Enteresan.
2: Ve bu çok önemli bir şey. Tabii başka bir konu daha var. Belki bunu belirtmekte fayda var. Şimdi UBS'in işte Global Wealth, Wealth Report diye bir çalışması var. Şimdi orada diyor ki 2024 yılında Türkiye'deki dolar milyoner sayısı yüzde neredeyse 10 artış gösterdi. Bu dünya kıyaslamasında yani ilk sıralarda. Evet. Ve Türkiye'deki dolar milyoner sayısı 70 bine ulaşmış durumda. Evet. Ve 2028 için yine aynı rapor diyor ki bu 90 bine ulaşabilir.
1: Oo, çok yüksek.
2: Şimdi bu tabii çok yüksek. Yani uluslararası kıyaslama da gerçekten fena değil ama bu şunu gösteriyor. İlgi niye artıyor dediğimizde tabii özel sermaye tabanı güçlenerek genişleniyor. Genişliyor. Dolayısıyla orada da hani ilginin artmasını ben çok doğal olarak karşılıyorum.
1: Tabii sermaye bu tarafa kayıyor, gidiyor. Zaten Türkiye pazarı da büyüyen bir pazar. Evet. Türk yatırımcısını da seviyorlar, iyi karşılıyorlar diyorsunuz. Evet. Avrupa'da mı ilk fırsat Avrupa'da mı oluyor? Türkçe şimdi için ticari gayrimenkul
2: hangi pazarlarda? Evet onu da belirteyim. Sonuçta Avrupa'nın önüne gelen pazarlar arasında işte Londra, Almanya, Hollanda belki yer alıyor. Ama turizm destinasyonu olarak hani adlandırabileceğimiz Güney Avrupa, Doğu Avrupa gibi pazarlarda ön plana çıkıyor. Dolayısıyla burada da Türk yatırımcıların ilgisi artıyor. Ama burada önemli olan hani yatırımcının kimliği, oradaki katma değer yaratma yeteneği burada çok önemli bir rol oynuyor tabii ki. Yani herkese aynı fırsat sunmuyor pazarlar.
1: Sunmuyor.
2: Bunu belirtmek lazım. Evet.
1: Aha, peki Amerika pazarı?
2: Amerika pazarı da
1: oraya da artış var.
2: Artış var tabii ki yani oradaki talebi de görüyoruz ama tabii

0: Şöyle de bir gerçek var. Avrupa bize bir kere coğrafi olarak
1: Yakın.
0: daha yakın.
1: Doğru.
0: Bir de yani Türkiye'nin ticaretin çoğu Avrupa Birliği ile zaten. Orada zaten doğal bir hani şey oluyor, bir temas oluyor. Doğal olarak orası hani ilk adres oluyor.
1: Adres.
0: Ama Amerika tarafında ciddi
1: Değil
0: artış var
1: mi?
0: tabii ki, tabii ki.
1: Ben de duydum. Özellikle iş yatırımlar açısından
0: Kesinlikle
1: bu
0: öyle.
1: yeni teşvikle Trump'ın getirdiği çok
0: Kesinlikle.
1: yatırım tarafında
0: Aynen
1: ve
0: öyle. Bu
1: ticari olarak giden
0: yatırım
1: var.
0: vizeleriyle birlikte
1: Aynen.
0: farklı
1: Aynen.
0: çalışmalar var orada.
1: Peki şimdi Türkiye'de hani önümüzdeki dönemi konuşursak ticari gayrimenkul tarafında önümüzdeki dönem nasıl bir yatırım ortamı öngörürsünüz? Onu bir soralım. Beklentilerinizi bir de sizin Griffon Capital olarak hedefleriniz neler olacak?
0: Tabii ki.
1: Yani ne tarafta büyüyeceksiniz? Önce bir Türkiye'yi değerlendirelim
0: Tabii ki, tabii ki,
1: önümüzdeki dönem
0: tabii ki.
1: için yatırım ortamı
0: Evet.
1: ticari gayrimenkulde.
0: Şimdi aslında az önce söz ettiğim bu eğilim Türkiye ticari gayrimenkul pazarında bunun devam etmesini bekliyorum. Yani nitelikli varlıklar ciddi bir potansiyeli barındıran, işte katma değer fırsatları sunan varlıklarda ben bir sıkıntı önümüzdeki dönemde de görmüyorum yani ilgi tarafında da. Dolayısıyla orası yani güçlü bir şekilde
1: Büyümeye devam
0: büyümeye
1: ediyoruz.
0: devam eder. Çok onu net söyleyebilirim. Ama tekrar yani şunu altını çizmek istiyorum. Yani fırsat herkes için aynı değil. Bu dönemde işini bilen, sahiplenen, doğru ortaklarla çalışan, hani gerçek anlamda tabiri caizse gayrimenkulcü bu dönemlerde çok başarılı oluyor. Dolayısıyla bu yurt dışı için ne kadar geçerliyse Türkiye için de aynı şekilde geçerli. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Yani hani bu matematik ve sadece hani finansal çalışmaktan çıkmış durumda aslında. Ama bu dönemlerin hani normal bir şeyi, nasıl diyeyim, bir kriteri.
1: Kriteri. Şimdi
0: Evet.
1: Tuğra Beyciğim son bir dakika gibi kısa bir süre kaldı. Hani
0: Tabii.
1: siz şirket olarak Türkiye pazarı ve buradaki hedefler, stratejinizi önümüzdeki orta ve uzun vadede nasıl belirleyeceksiniz? Bu tarafta büyümeye devam mı edeceksiniz? Oradan bir
0: Tabii
1: hedeflerinize.
0: ki biz şöyle hızlıca
1: Griffon
0: toparlayayım.
1: Capital.
0: Griffon Capital bir
1: Evet.
0: uluslararası yatırım platformu.
1: Evet.
0: Bizim aslında bizi ayrıştıran en önemli noktalardan biri çok güçlü uluslararası bir network'e sahibiz. Ve bu network, güçlü network sayesinde biz doğru fırsatları doğru yatırımcılarla buluşturabiliyoruz. Ama sadece buluşturmak değil, biz o süreçlere dahil olup yönetiyoruz, kendi sermayemizle katılıyoruz. Ve dolayısıyla burada bu fırsatları aslında hayata geçirme konusunda kendimizi konumlandırıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bu bizim çok önemli odak noktamız
1: Tabii.
0: olacak. Yani yakın zamandaki çalışmalarımız da aslında bu yönde. Hazırlık, biz teknoloji tarafında durmadan yatırımlarımızı hani hareket kabiliyetimizi arttırmak adına yatırımlarımıza devam ettirdik. Diğer taraftan da uluslararası yatırımcılar, devlet fonları gibi katılım bankaları, kalkınma bankaları
1: Kalkınma
0: gibi uluslararası finans kuruluşlarla da yeni yatırım modelleri de üzerinde çalışmaya
1: çalışıyorsunuz.
0: devam ettik. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem bizi
1: İnşallah.
0: heyecanlandırıyor.
1: Evet.
0: Öyle söyleyebilirim.
1: İnşallah Türkiye pazarı içinde, yatırımcılar içinde çok iyi bir pazar olmaya, büyüyen bir
0: Hiçbir
1: pazar
0: şüphem
1: olmaya
0: yok.
1: devam
0: Hiçbir
1: eder
0: şüphem
1: diyelim.
0: yok.
1: Tuğra Bey çok
0: Ben
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim.
1: Tekrar bekliyorum. Çok
0: Çok
1: mersi.
0: teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet, ticari gayrimenkul tarafını ve yatırımları konuştuk. Griffon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. She's got me like na na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique. Talk to him.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün başta yapay zeka olmak üzere artan yeni nesil teknolojileriyle beraber büyüyen bir pazar, ses teknolojileri sektörünü konuşacağız. Stüdyoda konuğum Aztek Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Fatma Varol Bayram bizlerle beraber. Hoş geldiniz Fatma.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi özellikle Dünya Kupası'nı yeni tamamlandı, burada soracağım. Kuşkusuz işte ev sistemlerinde satışlara yansıması olmuştur ama öncelikle global anlamda bakacak olursak ses teknolojileri dediğimizde kulaklıklar, hoparlörler ve işte bütün bu işte organizasyonlarda gördüğümüz devasa akıllı ev sistemleriyle beraber ekran görüntülemeleri de içeriyor. Ne kadar büyüklükteki bir pazardan bahsediyoruz? Yıllar içerisinde pazarın gelişimi neye işaret ediyor?
2: Şöyle, globalde akıllı hoparlörler, ev sinema sistemleri, sahne sanatları, profesyonel ses ekipmanları, taşınabilir hoparlörler ve kulaklıklar dediğimiz bir ses teknolojileri ekosistemi var. Bu ekosistemin toplamı 2025 yılı verileri 100 milyar doların üstünde kapattı. Bunun tabii bizim tüketici elektroniği evlerde kullandığımız cihazlara indirgediğimizde akıllı hoparlörler, kulaklıklar, ev sinema sistemleri, taşınabilir hoparlörler kısmı 60 milyar dolarlık bir 2025 yılı hacmi yarattı. Tabii burada önceki pandemi sonrası o yüksek ivmelenmeyle büyümeler, tabii bileşik büyüme oranları %50'lerken bugün önümüzdeki 5 yıl için dünya genelinde global bir tık daha konservatif, daha bir %10'larda kalacak bir büyüme beklentisi içinde.
1: 5 yılın genelinde %10'luk bir büyüme beklentisi
2: bileşik,
1: var değil mi?
2: Bileşik oranının bileşik öyle. Yani hı-hı, daha doygunluğa ulaştıktan sonra bir tık daha azalacak ama ilk 2 yılda daha yüksek olacak şekilde daha ortalamada bir %10'luk büyüme bekleniyor. Bizim ülkemizde bu büyümeler biraz daha yukarıda kalıyor dünya geneline göre. Çünkü hem çok potansiyel barındırıyoruz genç nüfusumuzla hem de daha o doyum noktasına ulaşmış durumda değiliz.
1: Türkiye pazarına geleceğim ama şimdi bu Dünya Kupası yeni tamamlandı. Futbol kuşkusuz ev sistemlerinde değil mi?
2: Tabii.
1: Satışlara yansıması ne oldu bu yıl?
2: Mutlaka oluyor. Her dönem bu tip sezonsal maç sezonlarında yaşadığımız etkiler mutlaka satışa yansıyor. Bizde hatta o döneme hazırlıklar yapılıyor sektör genelinde. Akıllı ev sistemleri dediğimiz soundbarlar, ev sinema sistemleri, akıllı ev hoparlörleri, bunların hepsinde bir ivmelenme gördük yine bu yılda. Ama tabii sezon ondan sınırlı kalmıyor. Tabii yaz mevsimine girerken ve yaz mevsiminde bu tip sistemleri eskisinden bir tık daha farklı teknolojinin gelişmesiyle birlikte eskinin 5+1'lerinden bugün taşınabilir hoparlörlere dönüş yaptığımız için o sezon etkisini biz hala hissediyoruz.
1: Evet, kuşkusuz turizmle beraber de.
2: Elbette.
1: Şimdi bu Türkiye pazarına dönelim.
2: Olur.
1: Türkiye'de yıllık ne kadarlık satış adetleri ve özellikle ciro karlılığa baktığımızda sektörde tablo nedir?
2: Şöyle, ses teknolojileri pazarı yine dünya gibi global taraf gibi bakarsak o ürün gruplarında kulaklıklar, hoparlörler, ev sinema sistemleri, akıllı hoparlörler 2026 yılını 45 milyar TL civarında bir hacimle kapatmasını öngördüğümüz bir ölçek var Türkiye'de. Tabii burada başı çeken, ölçeklenen ve bizim de ölçebildiğimiz kulaklık ve

0: Taşınabilir hoparlör tarafında da spesifik ilk 6, ilk 5 ayda büyümeler yaşadık. Taşınabilir hoparlör tarafında %45'lik, kulaklık tarafında da bir %35'e varan bir büyüme gerçekleşti ilk yarı yılda. Bu ses sistemlerine baktığımızda kulaklığı ayırıyorum. Hoparlör henüz daha küçük bir pazar. Bunun 45 milyarın 25 milyar civarı kulaklığın oluşturduğu bir hacim. Çünkü kulaklığın kullanımı günlük senaryolarda biliyorsunuz birden fazla kulaklığı olabiliyor tek bir kullanıcının, tek bir tüketicinin. Orada kulaklığın hacmi çok daha yüksek. 45 milyarın 25'ini kulaklıklar, yılda 15-16 milyon civarı adette de kulaklık satışı söz konusu ülkemizde.
1: Peki yılbaşından bugüne fiyat artışı ne oldu bu sektörde ve yıl genelinde fiyat artışlarında belirleyici faktörler neler olacak? Yılın geri kalanında tekrar bir fiyat artışı öngörüyor musunuz?
0: Şöyle, yani son 3 yılda biraz fazla konuştuğumuz bir gündem başlığıydı fiyat artışı, ama 2025 yılının ikinci yarı yılından itibaren bugüne kadar 2026'nın ilk yarı yılı da çok kontrollü fiyat artışları gözlemledik biz. Ses ve aksesuar pazarına baktığımız zaman ilk 6 ayın ortalamasında %10'lara varan ortalamada bir fiyat artışı oldu. Ama tabii fiyat artışı sadece enflasyon, kur, globaldeki krizler, çip krizleri gibi ham madde maliyetlerine etkileyen artışlar, bu tip majör etkenler de konuşuluyor, gündemlerimizde oluyor. Ama tabii teknolojiye yatırım yapan tüketicinin tercihi de premium ya da üst segment olunca ortalama fiyatta doğrudan artıyor, organik bir şekilde artıyor. Yılın ikinci yarısına gelirsek de biz yine bu artışın daha kontrollü olacağını öngörüyoruz. Çünkü yine dövize endeksli pazarı domine eden global markalar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ithal markalar. Dolayısıyla kur maliyetlerinin yansıması olursa bunun dinamik bir şekilde fiyatlara yansıyacağını söyleyebiliriz, ama kontrollü olacağını düşünüyoruz biz yıl sonuna kadar.
1: Şimdi yapay zeka kuşkusuz hayatımızda artık birçok noktada her sektöre entegre oldu. Bu işte kulaklıktan hoparlörlere, bunlarda da görüyoruz yeni nesil teknolojileri, işte gürültüleri önleme, çok daha farklı ekranlarda, ekran teknolojilerinde de keza. Bu noktada bakacak olursak yapay zeka ürünlerin üretim noktasında nasıl bir değişim geçirmesini sağladı? Bugün ses teknolojileri sektöründe yapay zeka etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Güzel ve bu gerçekten çok ilginç. Konuşuyoruz yapay zekayı, ama artık şöyle analiz ediyoruz. Diyoruz ki yapay zeka sektörü iki açıdan dönüştürüyor. Bir, tüketiciler nezdinde. Tüketiciler bugün telefonlarından, tabletlerinden üretken yapay zeka programlarını kullanarak ürün seçme, keşfetme, hatta birbirleriyle kıyaslama, karşılaştırma gibi süreçleri hızlı yaparak aslında satın alma deneyimini kolaylaştırıyor. Bu tüketiciler nezdindeki kısım. Bir de tabii üreticiler nezdinde yapay zeka artık cihazların içinde geliyor. Biz en büyük değişimi bu yönde görüyoruz. Hem ses işinde hem diğer teknolojik ürünlerde yapay zeka sayesinde kişiselleştirmenin çok öne çıktığını görüyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki aynı model kulaklığı iki ayrı kişi farklı şekilde kullanabiliyor. Çünkü sesi artık kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani hani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz yazılım sayesinde. Bunların hepsini yapay zekaya borçluyuz. Bir de tabii bizi, şirketleri de dönüştürüyor yapay zeka. Eskiden binlerce veriyi günlerce veya aylarca yönettiğimiz projeleri bugün on binlerce veriyi çok hızlıca işleyerek, analiz ederek, raporlamalarımızda, analizlerimizde kullanabiliyoruz. Bugün depo otomasyonu, içerik üretme, görsel oluşturma gibi alanlarda çok aktif bir şekilde zaten kullanıyoruz yapay zekayı. Bekliyoruz önümüzdeki yıllarda da, yani insanın uzmanlığını tamamlayacak şekilde bizim yaratıcı, daha yaratıcı işlere, müşteri deneyimini, tüketici deneyimini daha iyi bir yere getireceğimiz şekilde yapay zekayı da şirketlerde de iş modelinde kullanacağımızı öngörüyoruz.
1: Peki diğer farklı teknolojilerle beraber kulaklık ve hoparlörlerde yeni nesil bu ürünlerde ne gibi değişimler olacak artık önümüzde? Hani bir tık ötemize, önümüze baktığımızda bu ürünlerde ne gibi daha farklı, işte wireless oldu, o ardından evet, gürültü kesme. Şimdi artık bunun ötesinde hangi yeni teknolojiler adapte olacak bu ürünlere?
0: Ya aslında yapay zeka yine etkileyecek bu ürünleri de. Yapay zeka sayesinde ses artık akustikle değerlendirilmenin dışında ortama göre değiştiren, uyum sağlayabilen ürünlere dönüşüyor. Bu şöyle örnek verebilirim. İşte bir ses distorsiyonunu azaltması, plajdayken etraftaki sesi almaması, kesmesi gibi, bunların hep iyileştiğini göreceğiz. Ama bir de yapay zeka şöyle özellikler getiriyor. Bizim de distribütörü olduğumuz markalarımızdan JBL'den bir örnek verebilirim. Yeni bir özellik, hoparlörler, taşınabilir hoparlörleri birbirine yaklaştırdığınızda birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bundan önce eskiden bir Bluetooth eşleşme sürecimiz vardı, prosesimiz vardı. Şimdi kulaklığımızın kutusunu açtığımızda kulaklık, telefon veya tablette anında entegre olmuş oluyor. Bunların hepsi aslında yapay zekanın etkileri. Teknoloji görünmez olacak, oluyor. Arkada teknoloji çalışıyor, yapay zeka çalışıyor. Bizse hayatımızı daha kolaylaştıracak, günlük senaryolarda bize eşlik edecek ürünlerin ayrıştığını göreceğiz. Şöyle örnek verebilirim. Sağlıklı yaşam trendi yükseldikçe sağlık verilerini takip edebileceğimiz aksesuarlarımız, kulaklıklarımız olacak. Bir yandan da spor tabii yine hayatın bir parçası olmaya başladı. Burada da sporda kullanılan tere dayanıklı, suya dayanıklı kulaklıklar veya plajda kullanılan hoparlörlerle bugün toplantı salonlarında kullanılan ya da eğitimde kullanılan hoparlörler daha ayrışmış olacak. Yani ürün ürün değil ama teknoloji ekosistemini geliştiriyor ve birbirine daha kolay bağlanması, kullanıcı dostu özellikler gelecek.
1: Bir de önümüzdeki dönemde hangi alanların daha hızlı büyümesini bekliyorsunuz?
0: Burada tabii lokomotif yine kulaklık, ses işine baktığımızda bir de taşınabilir hoparlör tarafı, ama şimdi evde eğlence anlayışının değişmesi, işte genç nüfusun varlığı, biz Türkiye'de parti hoparlörleri, taşınabilir hoparlörlerde bir ivmelenme görüyoruz ve daha da artacağını öngörüyoruz. Burada çünkü yapay zekanın katkısıyla ilgili çok güzel ürünler de çıktı. Bir mikrofonumuz var şimdi. Mikrofonu hoparlör, yani karaoke yapmak için kullandığımız mikrofonlarımızda vokali kaldırıp müzikle sadece istediğimiz gibi istediğimiz şarkıyı herhangi bir uygulama kullanmadan söyleyebiliyoruz. Bu kategorilerde büyüme, yani aslında ses işini biraz daha işlevsel, günün 24 saatinde kullanılacak uzun süre pil ömrü, kaliteli ürünler hayatımızın parçası olmaya devam edecek.
1: Peki şimdi lüks kriz dinlemez denir. Bu özellikle yüksek enflasyon ortamında iç pazarda Aztek Teknoloji olarak sizde de lüks markalar yer alıyor. Dolayısıyla siz bu yılı nasıl geçirdiniz? Yılın geri kalanına dair beklentiniz nedir?
0: Tabii bu yıl gündemde çok konu. Fiyat rekabeti, enflasyon, kur, hepsi gündem başlıkları içerisindeydi ama biz yılın ilk 6 ayının verilerini açıklamadık. Fakat pazarın verileri ortada. Pazar paylarından söz edebilirim. Bizim distribütörü olduğumuz markaların bu iki kategoriyi ayırırsak hoparlör ve kulaklık tarafında, taşınabilir hoparlörlerde payımız bizim %53, kulaklıklarda da %43'lük bir pazar payı gerçekleşti ilk yarı yılda. Pazarın büyümesi de hoparlör tarafında %45 iken kulaklık tarafında da 35'lere varan bir büyüme kaydetti. Yılın ikinci yarısı bizim için çok coşkulu bir ikinci yarı. Çünkü teknoloji sektöründe biliyorsunuz özel günler, sonra global markaların yeni ürün lansmanları, bu back to school, okula dönüşle birlikte yılın genel olarak daha büyük bir kısmını biz bu ikinci altı ayda yaşarız. Burada biraz daha ivmeleneceği, Aztek olarak bizim de daha az finansman ihtiyacıyla, daha iyi karlılıkla ve ciddi ciro artışıyla

0: bir hedeflediğimiz bir yıl sonu planımız var. Oraya doğru gideceğiz.
1: Satış kanallarına baktığımızda gerek kendi mağazalarınız, diğer yanda online taraf var. Satış kanallarının özellikle dağılımının yıllar içerisinde gelişimi nasıl oldu?
0: Bu soru biraz değişti bizim için. Çünkü eskiden online mı, fiziksel mi derdik. Bugün bu tamamen gündemden çıktı. Perakendenin yeni bir normali var. İki tane tüketici davranışı çıktı karşımıza. Biri showrooming. Showrooming'de tüketici mağazada deneyimliyor ürünü. Dinliyor, bakıyor, görüyor, dokunuyor. İnternetten alıyor. Burada tabii bir sürü etken, perakendecilerin bir sürü finansman çözümleri olabiliyor, nakliye çözümleri olabiliyor, hızlı teslimat olabiliyor. Burada tamamlıyor. Fakat bir de bunun tam tersi webrooming diye bir tüketici davranışıyla karşı karşıyayız. Webrooming'de de webde araştırıyor tüketici online'da, sosyal medyayı izliyor, bakıyor, yorumları okuyor. Sonra fiziksel mağazaya gidiyor, deneyimliyor ve yolculuğunu tamamlıyor. Satın almayı orada bitiriyor. Tüm bu temas noktalarına dokunan ve uçtan uca deneyimi yöneten kanallar aslında. Yani tüketici kanal seçmiyor, bir deneyim merkezi seçiyor. Bunlar en önemli noktalar. Artık perakendenin yeni normali bu çoklu kanal yapısı.
1: Evet ve global markaların en önemli konularından biri de kuşkusuz sürdürülebilirlik. Bu üretim noktasından işte ambalajına kadar baktığımızda markalarınızın bu konuya yaklaşımı nedir? Şirket politikanız nedir Fatma Hanım?
0: Markalarımız globalde de pazarın yüksek yoğunluğunu domine eden markalar. Tüm dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Öncü markalar, teknolojide de öncüler, bu konuda da öncüler gerçekten. Biz bu aşamaları ambalaj, ürün ambalajlarında, ürünün içinde kullanılan ham maddelerde hepsini son 4-5 yıldır zaten sürdürülebilirlik ilkesine göre üretilmiş ürünlerle tüketicinin karşısına çıkıyoruz. Yani aslında uçtan uca hem biz şirket olarak hem markalarımız kendi şirketlerinde geri dönüşüme çok değer veriyoruz. Yani hani depolardaki kullanılan kolilerden bütün malzemelerin geri dönüştürülebilir olması hem şirket içerisinde bizim misyonumuz, vizyonumuz hem de satışını yaptığımız, dağıtıcılığını yaptığımız markaların bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Sürdürülebilirlikle yapay zeka zaten tüm şirketler olarak hepimizin sektörlerde ilk odağı.
1: Mağazalaşma planlarınız var mı?
0: Var. Mağazalaşma işini biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu markalarımızın deneyim merkezleri olarak görüyoruz. 1,5-2 yıl içerisinde 10 ila 15 mağazaya tamamlayacağız. Böyle bir hedefimiz var.
1: Yurt dışı planlarınız var mı?
0: Yurt dışında bir oluşumumuz var. CIS ülkelerinin de kapsamasını düşündüğümüz ileride ama Kazakistan'da yapılanmamızı başlattığımız bir yıl bu yıl bizim için. Orada da gelişmeler olacak. Yani markalarımızın da çoğu markamızın distribütörlüğünü yapacağımız, orada farklı iş modelleriyle yer alacağımız. Aztek teknoloji olarak biz işimizi lojistiğin ötesinde bir iş modeli olarak gördüğümüz için sadece lojistik olarak görmüyoruz distribütörlüğü. Uçtan uca, pazarlama, satış, satış sonrası, teknik servis, mağaza deneyimi, saha yatırımları öyle olunca o güven zincirini uçtan uca kurduğumuz için hem sektörde farklılaşıyoruz, bu iş modelini de taşımayı arz ediyoruz.
1: Son olarak sosyal sorumluluk projelerinizi soracağım. Gerek spor, gerek sosyal sorumluluk anlamında neler yapıyorsunuz global bir marka olarak?
0: Çok heyecan verici, çok mutluyuz, çok gururluyuz şu an. Çünkü JBL markamızla Türkiye milli takımlar, voleybol milli takımlar resmi eğlence sponsoruyuz. Bu tabii JBL enerjisiyle, dinamizmiyle, müzikle kurduğu bağ ile genç kitleye hitap ediyor. Voleybolda dinamizmiyle yine ve gençlere hitap etmesiyle çok doğal bir örtüşme olan bir işbirliği oldu. Türkiye voleybolunda da milli takımlar sadece sportif başarılarıyla değil, son yıllarda disiplinleriyle, takım ruhlarıyla, ilham veren başarı öyküleriyle hem gençlere ilham oluyorlar. Türkiye'de çok önemli bir değer. Biz de bu değerin yanında olmaktan çok gurur duyuyoruz. Keyifli bir dönem bizim için.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Bugün Gündem Teknoloji'de ses teknolojilerini konuştuk. Aztek Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Fatma

0: Varol Bayram konuğumdur. Şimdi programımıza haberle devam ediyoruz. Teknoloji devi Alphabet'ten geliyor. Alphabet'in ikinci çeyrek net karı 4 kat artış gösterdi. Şirketin net karı yıllık %298 artarak 112 milyar dolara ulaştı. Detaylar haberimizde, hep birlikte izleyelim.
1: Google'ın çatış şirketi Alphabet 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Amerikalı teknoloji şirketi 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini geçen yılın yine bu dönemine göre %24 arttırdı. Buna göre şirketin ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemindeki 96.4 milyar dolar seviyesinden %24 artışla 119.8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şirketin net karı da aynı dönemde %298 artarak 28.2 milyar dolardan 112.1 milyar dolara çıktı. Alphabet'in geçen yılın ikinci çeyreğinde 2.31 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın yine bu döneminde 9.11 dolara yükseldi. Alphabet üst yöneticisi Sundar Pichai finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zeka yatırımlarımız işimizin her alanında nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor" ifadesini kullandı. Yapay zeka altyapısı ve çözümlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle Google Cloud gelirlerinin %82 büyüdüğünü belirten Pichai, Gemini uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısının 950 milyona ulaştığını kaydetti.
0: Evet, Alphabet'in ardından diğer bir ikinci çeyrek rakamlarını paylaşan teknoloji devi ise IBM oldu. IBM'de ikinci çeyrekte gelirlerini %1 artırarak 17 milyar dolara ulaştı. Şimdi de detayları haberde izleyelim.
1: IBM 2026 yılının Nisan ila Haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %1 artarak 17.2 milyar dolara yükseldi. IBM geçen yılın aynı döneminde 16.98 milyar dolar gelir açıklamıştı. Şirketin ikinci çeyrekteki net karı ise geçen yılın yine bu dönemine göre %1 azalarak 2.17 milyar dolara geriledi. IBM'in net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 2.19 milyar dolar seviyesindeydi. Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2.31 dolar olan hisse başına karı da bu yılın yine bu döneminde 2.27 dolara indi. Ayrıca şirket 2026 yılının tamamı için sabit kur bazında %4 ila 5 aralığında gelir artışı öngördüğünü bildirdi. IBM'in üst yöneticisi Arvind Krishna, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şirketin gelir artışını ve karlılığını hızlandırmak, yapay zeka ile otomasyon yoluyla şirket genelinde verimliliği artırmak ve inovasyonu hızla ticarileştirmeye yönelik yatırımları yoğunlaştırmak için adımlar attıklarını belirtti.

0: reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Seans ortasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Merkez Bankası'na odaklandığımız bir günün içerisindeyiz. 23 Temmuz 2026 Perşembe. Şu an itibariyle 13.30 saatlerinde Borsa İstanbul'da dünden itibaren izlediğimiz pozitif görünümün gün ortasında da devam ettiğini söylemek mümkün. Bununla beraber tabii gözler saat 14'te ve ardında olacak içeride. Dışarıda da başta İran konusu olmak üzere yine hem piyasaların radarında olan hem de kısa ya da uzun vadede konuştuğumuz birçok konu gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi bunların tamamını özellikle piyasalar ekseninde konuşacağımız kıymetli konuğumuz Ataportföy Yönetim Genel Müdürü Batuhan Özşahin'e öncelikle bir merhaba diyelim. Batuhan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Öncelikle malumun ilamı bugünün özelinde zaten saat 14 itibariyle gözler. Yılın da ortasını geride bıraktık ama Temmuz Türkiye için benim hatırladığım neredeyse istisnasız kısa vadede uzun yıllardır özellikle salgın sonrasını kastediyorum. Kısa vadede uzun yıllardır garip görünebilir ama hep kritik geçer. Bu Temmuz önceki Temmuzlara oranla daha mı kritik yoksa alıştığımız rutinde ve Merkez Bankası'nın da mevcut koşullar dahilinde bekleneni yapacağı bir Temmuz mu olacak?
1: Maalesef daha kritik bir Temmuz. Aslında 20 gün içinde olayların bu kadar hızlı değişebileceğini açıkçası ben tahmin etmiyordum. Senin ayın başında Brent'i 70 dolarlara indiğini gördüğümde evet senenin ikinci yarısı için iyi bir dönem bizi bekliyor diye sevinmeye başlamıştım ama ateşkes maalesef sürdürülemedi. Gerilim gitgide arttı ve an itibarıyla Brent petrol 70 dolarlardan 3 hafta içinde 98 dolarlara çıktı. Bu da tabii ki resmi tamamen değiştirdi açıkçası. Hem enflasyon beklentileri açısından ben bunun önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Tabii bir yandan da cari açık hikayesi 25-30 dolarlık farklar Türkiye için 20-25 milyar dolarlık ekstra enerji faturası demek. Maalesef tabii ki bu şu anki görünümde baktığımızda çok da olumlu bir senaryo ortaya koymuyor. Merkez Bankası da ben ay başında açıkçası bir adım atması açıda atabilmesi için bir pencerenin olduğunu düşünüyordum bu toplantıda. Ancak bugün herhangi bir adım atmayacak. Hatta oldukça temkinli ve şahin açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Mantıklı olan da bu. Bu içinde bulunduğumuz konjonktür değişmeden Merkez Bankası bence duruşunu değiştirmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şöyle tartışmalar artık biraz daha su yüzüne çıkmaya başladı Batuhan Bey. Tamam enflasyonun öncelik olması piyasalarında bilhassa makro iktisadi anlamda kaygıları olan birçok kişi ya da kurumun önceliği ve ne diyelim ilk etaptaki hedefi. Lakin büyümeyi de feda etmemek gerekir. Hoş 3 yıldır bu program geçen programın çerçevesi belli, mazisi belli. Daha ilk günlerindeyken dahi bunu eleştirenler oluyordu. Aslında bu ideolojik demek istemiyorum ama bakış açısıyla da alakalı bir şey. Ama en nihayetinde enflasyonda alınabilen sonuç şu anda bulunduğumuz seviye, faizlerin seviyesi ve bu yılın sonu belki ilk etaptaki vade ama biraz daha orta vadeyi de etkileyebilecek düzeyde büyümeyi de biraz artık dikkate almamız gerekiyor.

0: gerekiyor diye konuşmalar var. Buna yakın olarak, buna dönük olarak görüşleriniz nelerdir? Özellikle Borsa İstanbul'la ilgili mesela hep böyle 2021'den beri hatırımızda kalan, takılıp kalınan seviyeler var. 14.000'ler mesela şu an BIST 100 için konuşur vaziyetteyiz. Yıl sonu ya da Eylül'e dönük olarak Borsa İstanbul'da başta 100 endeks olmak üzere ne gibi karşımıza bir portre çıkarıyor?
1: Açıkçası 3 senedir %50 nin üzerinde kredi faizleriyle yaşamaya çalışan bir reel sektör için hayat gerçekten oldukça zor. Yani bununla bir bu tip faiz oranlarında iş yapmak, bu işten para kazanmak, yatırımı düşünebilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Ve aslında son 3 senede tüm bu koşullara rağmen Türkiye büyümesini bir şekilde devam ettirebildi. Ama ben hep bu senenin artık son viraj olduğunu ve faizlerin aşağı gelerek reel sektöründe biraz nefes alabileceğini düşünüyordum. Seneye başlarken öyleydi. Savaş çıktı. Fikirler acaba diye bir an değişti. Şu geldiğimiz noktada açıkçası 3 senedir sürdürülen politika, evet, %30 enflasyonun altına hala inemedik ve tehlikeli bir nokta aslında bu. %30'larda ya da yüksek 20'lerde takılabilecek bir enflasyon Türkiye'yi her anlamda zorlar.
0: Neden peki Batuhan Bey? Neden zorlar? Ya bunu bir açalım mı? Sadece borsa için, piyasa için sormuyorum. Neden bir ülkenin enflasyonu %30'da ya da onların üzerinde enflasyona alışkın olmayan ama hep 2-2,5-3'lere alışmış bir ülke için 7'ler o ülkeyi zorlar?
1: Yani şimdi baktığınızda bizim ülkemiz için konuştuğumuzda 2010'lu yılların büyük bir kısmını, hatta 2022'ye kadar düşük çifthaneli enflasyonlarda geçirdik. Birçok şey geldi Türkiye'nin başına ama baktığınızda tabii ki enflasyona göre insanlar, hem çalışanlar hem para sahipleri bir şekilde kompanse edilmek istiyorlar. Ve bu %30'un ya da 40'larda olan faiz oranları açıkçası para sahiplerini mutlu ediyor olabilir. Ama reel sektörde iş yapmayı ve para kazanmayı bence çok zorlaştırıyor. Geçtiğim yakın zamanda açıklanan ISO ilk 500 ve 200 sonuçlarını detaylı olarak incelediğinizde bu finansman giderlerinin şirketleri ne kadar zorladığını görüyoruz açıkçası. Bence yüksek faiz olduğu zaman zaten görüyoruz, son 3 senede maalesef borsa çok fazla bir yere de gidemedi. Açıkçası yatırım açısından her zaman daha güvenli ve risksiz olan faizde kalmayı tercih ediyor para sahipleri. Bu para yatırıma da yönlenmiyor. Çünkü düşük faizler olduğu zaman kimse, işte Türkiye'de %10-12 getirileri sevmiyor. Başka türlü yeni yatırımlar konusunda insanlar daha risk alabilir hale geliyorlar. O yüzden yani yüksek faizin ben aslında kimseye faydasının dokunduğunu düşünmüyorum ekonomik açıdan. O yüzden açıkçası ne sermaye piyasaları açısından faydalı ne de reel sektör açısından.
0: Peki piyasaya çevirecek olursak bir kez daha perspektifi. Şu biraz önce konuştuğumuz koşullar dahilinde işin uzamasından değil, enflasyonun düşmemesinden, burada işin uzamasından söz ettiğim kısım. Fayda sağlayan borsada halka açık şirket oldu mu?
1: Ben çok göremiyorum açıkçası. Yani bir kere yüksek faiz oranları genel olarak düşünüldüğünün aksine bankaların çok işine yaramıyor. Bankalar mesela baktığınızda faizler her yükseldiği dönemde banka hisse performanslarının gerilediğini görüyoruz. Çünkü orada aktif pasif yönetiminde Türkiye'de mevduat süreleri kısa, kredi süreleri daha uzun olduğu için net faiz marjları hep bu dönemlerde maalesef geriliyor açıkçası. Bankalar da faizlerin daha düştüğü bir dönemi tercih ediyor olurlar. Onun dışında baktığınızda reel sektörde borçlu şirketler çoğunluklu olarak bu dönemde

0: kazandıklarının hepsini neredeyse finansman giderine veriyor oluyorlar. O yüzden burada da çok öne çıkan bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman tabii ki bir takım temalar öne çıkıyor. İşte savaşlar yüzünden savunma sanayi öne çıktı ve kendini çok ciddi şekilde atılım yapan Aselsan önümüz geçtiğimiz 2-3 senede bambaşka bir kimliğe büründü diyebilirim açıkçası. Ama dediğim gibi bunun finansman koşullarından bağımsız olarak söyleyebilirim. Bu geçtiğimiz 1,5-2 ay içinde yine içinde bulunduğumuz konjonktürde işte Rusya rafinerilerinin devre dışı kalması ve arz kısıtlamasından dolayı rafineri marjlarının ciddi yukarı gitmesinden dolayı Tüpraş bundan faydalandı ama bunlar konjonktürel durumlar, geçici veya döngüsel temalar olabiliyor. Baktığımızda açıkçası ben Türkiye borsasında faizlerin yüksek kalmasından faydalanan herhangi bir şirket olduğunu görmüyorum. Ne düşünürsünüz tabii ki doğal olarak? İşte nakdi fazla olan daha az hasarlı olarak atlatıyordur. Ama o da büyük bir ihtimalle o dönemde büyümeden feragat ediyordur. Yani kendi işini büyütemediğiniz bir ekonomide bankadaki faiz paranızdan faiz kazanmanızın borsa şirketi olarak bence yatırımcılara bir faydasının olduğunu düşünmüyorum.
1: En çok kim zarar gördü peki?
0: Yüksek borçlular. Evet, birçok şirketin çok sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin mihenk taşı üretici şirketleri, işte buna en iyi örnek Vestel ve grubu. Sektör hem zor durumdaydı, şirket çok borçlu idi. Geçtiğimiz yani borcu gitgide geçtiğimiz 5 senede arttı ve bunun bilançosuna nasıl bir hasar verdiğini baktığımızda görebiliyoruz. Yani borçlu olmak ya da işi devam ettirebilmek açısından borçlanmaya devam etmek bunu da görüyoruz. Tabii ki reel sektör işleri sermaye piyasası gibi değil. Sermaye piyasasında istediğiniz zaman bir riski almayabiliyorsunuz, kenarda bekleyebiliyorsunuz ama reel sektörde şirketler üretim yapmak zorunda ve devam etmek zorundalar. O giderleri karşılayabilecek marjlarınız da yoksa ekstra finansmana ihtiyaç oluyor. O yüzden dediğim gibi net net de ben herkesin zarar gördüğünü düşünüyorum ama borçlu şirketler tabii ki çok daha borçluluk seviyelerinin artmasıyla birlikte daha büyük sıkıntıya düştüler bu dönemde.
1: Bir de sade yatırımcının özellikle portföyü var. Tabii ki reel ekonomi, üretim, sanayi benim baktığım pencereden kalkınma. Bu hem gelirin ve servetin de dengeli dağılması adına da kilit önemli. Hem de piyasaların istikrarı için kilit önemli ki birçok ülkenin endeksleri rekor kırsa da yurttaşları en azından bence buna ihtiyaç duyuyor. Ama bunlar olurken ister istemez sizin az önce şirketlerin taşıdığı yükten bahsettiğiniz noktada ister birikimleri çok yüksek olsun yıllardan beri, ister bir dişinden tırnağından arttırarak bir şeyler biriktirmeye çalışıp bunları finansal varlıklarda değerlendirenler olsun bu durumdan etkileniyor. Ve faiz gibi bir unsur tabii ki işleri biraz daha kolaylaştırmak adına palyatif diye ifade edebileceğimiz dönemlerde işe yarıyor. Ama uzun vadede de birikimlerin en azından riskli varlıklardaki kadar başta hisse senedi. Bir dönem altını konuştuk belki ama burada etkisinin olmadığını görüyoruz. Özellikle yılın kalan kısmı ile ilgili Batuhan Bey bu durumda olan portföy sahipleri ne yapmalı? Bilhassa sade yatırımcı, sade yurttaş bazında.
0: Yani maalesef hala sabit getirili enstrümanlar ve para piyasası fonları bizim öngörümüzde en mantıklı yatırım aracı olmaya devam ediyor. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde borsada değerlemelerin çok bir etkisi olmuyor maalesef açıkçası. Çünkü sizin büyüme potansiyelinizi düşürüyor yüksek faiz ortamı. Bununla birlikte biz genel olarak portföylerde işte %40'lık kısmında para piyasası taşımayı tavsiye ediyoruz. Para piyasası fonları taşımayı tavsiye ediyoruz. %30'luk bir kısım her zaman bizde yerli hissenin bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Borsada bazen evet yani baktığınız zaman 3-4 ayda hiçbir yere gitmemiş gözüküyor. Geri geliyor ama borsada zamanlama yapmak zor bir şey. Hikaye değişebildiği zaman yani savaş bir anda daha da şiddetlenebilir ve ondan sonra bir barış ondan sonra gelebilir ki ben öyle bir senaryo düşünüyorum. Çünkü 90-100 dolar petrolün devam etmesi kimsenin faydasını değil. Eğer böyle olursa borsada çok hızlı bir şekilde kayıplarını toparlayabilir. O yüzden borsadaki kısmı da unutmamak lazım ama tüm bunun dışında yaklaşık %30'luk kısmı da döviz varlıklara yani yabancı para cinsi varlıklara da tutuyoruz biz. Burada %10'luk bir kısım. Biz altın da hep %10'lar civarında tavsiye ediyoruz. Evet 2 sene boyunca çok ciddi bir hareket yaptı ama altın her zaman dengeleyici bir portföy elemanı olarak düşünüyoruz. Çünkü Türk halkı zaten kendisi ayrıca altın tutmayı çok seviyor. BES fonlarının neredeyse %50'si altında tutuluyor. O yüzden biz farklı varlık sınıflarında getiriler elde etmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmaz bence her zaman %20 veya 25 civarında yabancı hisse senetleri taşımak da önemli. Çünkü yabancı hisse, bütün teknoloji ve teknolojik gelişmeler o şirketlerde tarafından gerçekleştiriliyor baktığımızda. O yüzden dengeli bir portföyde yabancı hisse senetlerinin de olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan
0: Ben
1: Özşahin'e.
0: teşekkür ederim.
1: Birazdan zaten dakikalar içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını takip ediyor olacağız. Ve Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'nın bununla ilgili mülakatıyla noktayı koyuyoruz. Saat 14'te de kararı hep beraber göreceğiz. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. 4-5 haftadır senaryolar gidip geliyor yani. Önce biz normal şekilde artık hani bu savaş da sonlanıyorsa, petrol 60-70 dolara vesaire geliyorsa Merkez Bankası en azından normalleşme noktasında 40'tan 37'ye hani haftalık politika ihalelerini, faizini yeniden işler duruma getirecek şekilde normalleşme adımına gider. Çünkü hani Mart'ta o adımı bu yüzden attı. Savaş bitiyorsa. Ama şimdi savaş yeniden başladı. Dolayısıyla hani orada bir geri adım attık. Yani yeniden bu 40'ta mevcut gecelikten fonlamaya, o belirsizliği kendi lehine kullanmaya devam eder diye. Ama diğer taraftan bakıldığında hani getirilerin burada kalması, enflasyon beklentileriyle arada ciddi fark oluşması ve artık hani kur tarafında da çok fazla TL'yi değerlendirmenin bize kazandırdığının da çok fazla olmaması. Çünkü ihracatçı tarafından ciddi burada şikayetler var. Pazar payının tutturulması, maliyetlerin artması vesaire gibi. O yüzden bakıldığında bir adım atabilir mi diye özellikle hani yabancı yatırım bankalarından bu yönde bir bakıldığı zaman raporlar var. Hani o raporlar beklenti mi belli anlamda hani öngörü model neyi içeriyor onu kestirmek zor ama son birkaç gün içerisinde hani biz pas geçer diye bekliyorken çünkü bir de Londra'da yapılan yatırımcı sunumunda değil mi ekonomi yönetiminden Merkez Bankası'ndan hani biz haftalık repo ihalelerine geçmekte çok aceleci olmayacağız diye aslında Temmuz toplantısı için bana sorarsan
2: mesajı verdi.
1: Kapatan bir mesaj verdi. Ama son işte birkaç gün yani burada son birkaç günkü beklenti de bazen çok değiştirici olabiliyor. Yani senle de yıllardır bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla hani son bakıldığı zaman hani piyasadaki konuşulan bir acaba adım atar mı? İşte 40'tan 37'ye değil de ufak belki bir adım. Yani haftalık repo ihalesiyle başlayacağım ama işte arada fonlamayı ben paranın akımına içeri giren çıkan dolara göre oluşturacağım diye. Yani 40'tan 37'ye hızlı bir adım değil ama belki fonlamayı biraz aşağı çekecek bir adım gelebilir diye düşünüyorum.
3: Kamu spotu.
4: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak, televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyan.
6: Abi yaşasın.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı özel yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımla birlikte yürütüyor olacağız bugün kritik kararı. Temmuz ayına ilişkin para politikasına ilişkin kararı karşılıyor olacağız. Ve İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizlerle birlikte. Nilüfer hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bloomberg HT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren. Aslı bir kez daha hoş geldin.
2: Hoş.
0: Ve birazdan da hazırmış peki hemen karşılayalım kendisini. Türk Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım. Gülay sen de hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba.
0: Evet, şimdi hemen hızlıca şöyle beklentileri alalım. Normalde aslında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde bir değişim olur beklentisi vardı. Fakat sonrasında bugün Brent petroldeki yükseliş 98 dolara çıktı. 4,5 üzerinde bir artış var. Ne beklersin? Bugün daha heyecansız bir karar mı yoksa sürpriz böyle ifadeler gelir mi?
2: Evet, biz bir değişiklik beklemiyoruz. Yani ben de beklemiyorum. Kurum olarak da beklemiyoruz. Fonlama maliyetini de değiştirmesine çok yüksek ihtimal vermiyoruz. Hı hı. Yine böyle bir olasılık var. Bir miktar böyle fonlama maliyetini %40'ın altına almaya başlama olasılığı hala var petrole rağmen. Hı hı. Ama biz bunun düşük olasılık olduğunu düşünüyoruz. Senin de dediğin gibi bir önceki enflasyon verisi ve ondan sonra işte piyasalardaki bir rahatlama, o dönemde finansal istikrar konusundaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle Merkez Bankası'nın yavaş yavaş fonlama maliyetini artık azaltabileceğini düşünüyorduk. Ama tekrardan savaşın alevlenmesi ve kısa vadede enflasyon risklerin tekrardan artmış olması sebebiyle bir değişiklik, bir

0: süre daha yapmayacağını, %40 seviyesinde tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yani daha
1: peki,
0: yüksek
1: herhangi bir değişiklik olmayacak diyorsun Nerifer. Gülay, sen ne dersin burada? Herhangi bir değişiklik bekler miyiz? Güçlü de bir reel faiz var. Tartışma da var burada. Dolayısıyla önce bir fonlama maliyetinde bir oynama yapabilir beklentisi vardı. Sende bir böyle bir beklenti var mıydı? Bugün herhangi bir adım gelir mi?

0: ve hani Kızıldeniz rotasının da çok hırpalanacağı açık belli artık. Yani Hürmüz'den sonra orası da Husiler tarafından kapatılmış vaziyette. Yani bununla beraber petrol tarafında bir sıkıntı görmeye devam edeceğiz yaz boyunca, öyle görünüyor. Bu anlamda da ben de sabit bırakmasını, herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönünde bir karar alacağını düşünüyorum.
1: Peki, saniyeler kaldı efendim ve evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel sabit bıraktı. Birazdan metni de yine aktarıyor olacağım sizlere. Aslı beklentilere paralel bir adım geldiğini görüyoruz ki hemen şimdi şöyle bir metne bakalım istersen. Öncelikli olarak sabit tutulan koridor tarafında da bir sabitlik var. Gecelik vadede borç verme faiz oranında da yine %40'ta bıraktığını görüyoruz efendim. Dolayısıyla burada acaba fonlama maliyeti bir kez daha değişir mi? Orada bir aşağı çekilme olur mu diye bir beklenti ve soru da vardı. Ancak görüyoruz ki para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35,5'ta sabit tuttu. Aslı herhangi bir değişim olmadı ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde de. Buraya dair beklentileri konuşuyorduk. Merkez bugün bu kararla ne mesajı verdi bize?
2: Aslında şunu bizim de dikkate aldığımız gibi dikkate aldığını görüyoruz. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişi altını çizdiğini görüyoruz metinde. Ve Temmuz'da da bir ana eğilimde yükselişinden bahsediyor. Dolayısıyla biraz daha temkinli seyri burada görüşü koruyor gibi. İç talepteki yavaşlamaya rağmen, çünkü orada gene iç talebin de belirginleştiğine dair de gene bir işaret
1: Zayıf
2: vermiş.
1: seyrin.
2: Zayıf seyrin belirginleştiğine dair. Aslında bunların hepsi bizim de gördüğümüz ve seninle de konuştuğumuz noktalar. Biraz daha şunu söyleyebiliriz. İç talepteki yavaşlamaya rağmen bir ana eğilimde Temmuz'da bir yükseliş olmasını gördüğü için, ikinci de enerji fiyatlarındaki o yükselişin dikkate aldığı için biraz daha temkinli, bir süre daha temkinli gidecek gibi bir sinyal var diye
1: Peki,
2: düşünüyorum.
1: o halde hemen metne geçelim efendim. Para politikası kararı kurul metnine bakacak olursak, karar metnine, enflasyon paragrafıyla başlamak istiyorum. Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimi Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir diyor. Haziran ayında beklentilerle birlikte bir cüce sergilemişti ki aslında burada bunun ifade edildiğini görüyoruz. Ancak Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir diyor Merkez Bankası. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir diyor. Nilüfer, burada enflasyon paragrafındaki bakışı neyi yansıtıyor Merkez Bankası'nın?
3: Evet. Yani aslında bir yandan kendi içinde de bir cevap oluyor, neden Merkez Bankası mevcut duruşunu koruyor diye. Çünkü bir yandan Haziran ayında enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye dikkat çekiyor ama Temmuz ayına dair de bir yükseliş olacağına dikkat çekmiş. Biliyorsun Temmuz ayında aslında %2'nin altında genelde enflasyon beklentileri. Ama ana eğilim olarak, yani mevsimsellikten arındırılmış olarak baktığımız zaman bir önceki aya göre yükseliş görme ihtimalimiz var. Hem 3 aylık ortalamalarda hem de aylık bazda. Dolayısıyla kendi başına aslında çok yüksek bir rakam değil ama mevsimsellikten arındırıldığında aslında biraz temkinli olmayı gerektiren bir veri göreceğiz. Bir yandan da Merkez Bankası jeopolitik gelişmeler sebebiyle petrol, daha doğrusu enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine geçtiğini söylüyor. Bu da kısa vadede enflasyonist risk barındıran bir şey. Yani ikisini bir araya koyarsak hala burada enflasyon açısından aslında riskli bir tabloda olduğumuza dikkat çekiyor. O zaman da soru şu: madem enflasyonla ilgili böyle risklere dikkat çekiyoruz, o zaman aslında para politikasında biraz sıkılaşma gerekmez mi sorusunu sordurtuyor. Ama onun da cevabı hemen akabindeki cümlede. Bir yandan evet enflasyonist riskler var ama benim normalde faiz artırımıyla yapmaya çalışacağım talebin işte yavaşlaması, ekonomik aktivitenin yavaşlaması değil mi? Bunun için arttırıyor normalde Merkez Bankası faizi. Bu kanallarla yaratacağım etki zaten şu anda oluyor diyor. Yakın döneme ilişkin

0: verilerin iç talebin zayıf seyrinin belirginleştiğine işaret ettiğini söylüyor. Yani evet, enflasyon riskler var ama bir yandan da iç talebin yavaşladığına dair de göstergeler var. Hatta bu zayıflığın da belirginleştiğine ilişkin göstergeler var diyor. O nedenle de demek ki dengeli görüyor. Yani şu anki para politikası duruşunun bu konjonktürde enflasyonla mücadele açısından yeterli olduğuna kanaat getiriyor. Ama bu tabii önümüzdeki döneme ilişkin mesajını da korumuş. Yani jeopolitik gelişmelerin beklentiler, maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden nasıl bir etki yaratacağını da ben izlemeye devam ediyorum diyor. Yani şu anda duruşum uygun ama önümüzdeki dönemi izleyeceğim mesajını da tekrarlamış.
1: Peki şimdi hemen Gülay Elif Yıldırım'a da enflasyon paragrafının ayrıntılarını sormak isterim. Gülay, bir tarafta enflasyonda aslında Haziran ayında ana ilimin bir miktar gerilediğini söylerken Temmuz'da ise yükselişi geçici olarak nitelendirmiş Merkez Bankası. Ama bugün mesela bakıyoruz, Brent petrolde %4,5'un üzerinde artış, 98 dolarında üzerine çıkan bir Brent var. Dolayısıyla tüm bu değişkenlerle değerlendirdiğimizde enflasyon paragrafını ve enflasyonu nasıl yorumluyor Merkez Bankası?
2: Nilüfer gayet aslında detaylı açıkladı. Eklemek gerekirse evet, bu jeopolitik riskler maalesef çok volatil bir şekilde hayatımızda olmaya devam edecek. Demin de programın başında ifade ettiğim gibi, yani Temmuz'da aslında Temmuz'un başında daha farklı düşünülüyordu. Biraz daha gevşeme tarafında, işte biraz daha sakin bir görünüm. İran savaşı ile ilgili biraz daha belki uzlaşmaya yönelik adımlar atılır mı? Ve bunlar kalıcı olur mu tartışılıyordu ve bunun akabinde de acaba 37'yi açacak mı, işte üst bant 150 bas puan gibi indirilebilir mi, bunlar ana tartışma konularıydı hatırlayacağınız üzere. Fakat işte bu NATO toplantısından sonra özellikle daha da artan bir şekilde, biraz da Trump'ın tabii NATO ülkelerini de arkasına alması ve NATO bildirgesinde de Hürmüz Boğazı ve onun yarattığı tehlikelerle ilgili bir madde eklenmiş olması birazcık bence burada Amerika'nın ABD'nin elini İran'a olası saldırı anlamında rahatlattı ve hemen akabinde de zaten oranın çok alevlendiğini gördük. İşte bu sabah da Kızıldeniz rotasının bir tehlike altına alındığını gördük. Husilerin de demin de bahsettiğim gibi saldırısıyla beraber. Maalesef bu jeopolitik taraf bence demin de ifade ettiğim gibi çok volatil bir şekilde olmaya devam edecek. Zaten Hürmüz'den artık bir nevi umudun da kesilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani oranın açılacağı ve normal dünya arzına katkı sağlamaya devam etmesinden daha ziyade hangi alternatif rotalar en hızlı şekilde alınabilir, yani hizmete alınabilir. Bence bu düşünülüyor zaten şu anda. Hani tüm bunları düşündüğümde enflasyon maalesef tabii enerji net ithalatçısı olduğumuz için çok fazla petrole bağlı. Evet, TL kur anlamında daha rahat görünüyoruz şu an. Hani orada da biraz değer kaybında hızlanma var, onları da konuşuruz ama hani şu an için petrol fiyatındaki bu volatil yüksek seyir bizim biraz daha elimizi bağlayacak gibi görünüyor.
1: Peki, şimdi Aslı geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir diyor öncü veriler Temmuz ayındaki enflasyona dair Merkez Bankası. Ama bir diğer tarafta enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir diyor. Şimdi geçici olarak nitelendirebilir miyiz buradaki ana hikayeyi?
3: Yani sonuçta ana eğilimden bahsediyor burada geçici olarak dediği ve yani sonuçta mevsimsel olarak da görece düşük ayların olduğu bir zamandan bahsediyoruz, Temmuz-Ağustos ayları. Dolayısıyla evet, yani sonuçta belki geçici olarak burada nitelendirmesi çok anormal değil. Ama şunu biliyoruz ki biraz önce de Elif'in de söylediği gibi yani buradaki petrol fiyatının yükselişi sanki yakın zamanda geri dönecek bir ortam yaratmıyor olduğunu söyleyebiliriz. Yani yakın zamanda petrol fiyatlarında ciddi bir aşağıya doğru hikaye görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Sanki bu hiç kalıcılaşmaya başladı burada petrol hikayesi. Dolayısıyla bu sabah da konuştuk seninle birlikte. İşte yaklaşık bu petrol fiyatının şimdiye kadar 4 puan kadar bir etkisi olduğunu hesap ediyoruz. Dolayısıyla buradaki etki evet bir noktada o girdi fiyatlara, ondan sonrası ekstra bir, yani sonuçta

0: ekstra bir yükselmeye devam etmiyor olması birkaç ay sonra bunu konuşmuyor olacağız. Evet, ama etkisi kalmış olacak.
1: Peki efendim, aslında beklentiler bir tarafta fonlama maliyetinde herhangi bir oynama yapar mıydı politika faizinden daha çok? Fakat Merkez Bankası orada da adım atmadı aslında. Gecelik borç verme faiz oranını %40'da sabit bıraktı. Hemen şöyle bir de para politikası duruşu paragrafına geçmek istiyorum. Bir önceki metinle birebir aynı. Dolayısıyla herhangi bir değişim olmamış. Şöyle hemen üzerinden hızlıca geçelim. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle dezenflasyon gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir diyor efendim. Ve paragrafa şu şekilde devam ediyor. Para politikası kurulu kararları enflasyon odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Nilüfer, herhangi bir değişim görmüyoruz. Birebir bir önceki Haziran, 11 Haziran metnindeki paragrafın alınıp konması.
2: Evet.
1: Yani
2: sonuçta burada Merkez Bankası aslında her ne kadar faizi değiştirmese de, ilave bir sıkılaşma adımı atmasa da, hani Şahin durduğunu ve enflasyonla mücadeledeki kararlılığını göstermek için bir nevi bir beklenti yönetimi aslında yapabilmek için kullandığı bir paragraf diye okumak lazım. Çünkü sonuçta hani politika faizi 37'de, gecelik borç verme faizi 40'da. Dolayısıyla hani biz bilseydik ki, yani ve Merkez Bankası bilseydik ki bu savaş uzayacak ve petrol fiyatları bugünlere kadar bu kadar yüksek seyredecek ve enflasyon risklerde canlı kalacak, çok yüksek ihtimalle politika faizini 37'de tutmazdı. Daha ilk aydan, belki ilk adım atabileceği anda bunu %40'a getirirdi ve biz bir haftalık reponun %40 olduğu, yine piyasadaki referans faizi %40 olurdu, ama hani bunu gecelikle değil de gecelik vadedeki faizle değil, olması gerektiği gibi ana çerçeveye uygun şekilde bir haftalık repo ile yaptığını görürdük. Ama tabii artık bugüne kadar da böyle gelmiş. Dolayısıyla hani hala da önümüzde bir çözüm ümidi var. Her ne kadar Gülay Hürmüz'ün açılmasından herhalde o ümidi kesmek lazım dedi. Haksız da sayılmaz, hakikaten çok uzadı, ama hala bir barış ümidi de var piyasada baktığımız zaman. Birçok fiyatlamada bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar yüzlük kuyruğuna geldik. Hani Merkez Bankası muhtemelen o nedenle bu çerçeveyi bu şekilde bir süre daha sürdürmeyi tercih ediyor. Yoksa normalde bu şahinlikteki bir mesajın aslında politika faizinin de %40 seviyesine geldiğini en azından görmemizi gerektirirdi diye düşünüyorum. Bir de burada şeye dikkat çekmek lazım. Yani burada ara hedeflerle uyumlu seviyede tutmaktan bahsediyor Merkez Bankası'nı. Yani ara hedefle uyumlu bir enflasyon görünümü oluşturmak bizim amacımız diyor. Hatırlayacak olursak da %26 sene sonu gerçekleşme tahmini Merkez Bankası'nın. Ama şu anda %32 seviyesindeyiz. İşte bizim kurum olarak beklentimiz %30'un biraz altında. Piyasadaki genel beklentilerin de ben %30'a oldukça yakın olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hani aslına bakarsanız hani o %26'lık rakam şu anda çok geçerliliğini koruyor mu diye sorarsanız sanki çok korumuyor. Elbette ki hani petrol fiyatları hızla geriler, buradan aşağı yönlü bir şok gelir diyeceğim, ama onu da hemen geri alıyorum. Çünkü Eşel Mobil sistemi değiştiği için orada da petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyona aynı şekilde yansımayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla hani 26'yı değil, biraz daha 30 civarında seviyeleri bence piyasa dikkate alıyor. Merkez Bankası da muhtemelen enflasyon raporunu Ağustos ayında yayınladığında bu %26 seviyesini yukarı yönlü revize edebilir. Yani bunu şunun için söylemek istedim. Hani içsel tutarlılığı anlamında belki hani kusur arayacaksak, eleştiri yapacaksak bu eleştirilebilir bir nokta olur. Ama diğer yandan piyasanın kabulü %30. Bence Merkez Bankası da yavaş yavaş ve diğer kamu otoriteleri de %30'u sanki kabul eder bir noktada gibi görüyorum.
1: Peki efendim, şimdi %26'lık hedefe erişmesi için, ki özellikle bu bekleniyor.

0: beklentiye yönelik patikayı sürdürebilmesi için merkezin Eylül ve Ekim aylarında da adım atması bekleniyor. Gerçekten atabilecek mi bu süreçte? Çünkü %26'lık hedef konuşuluyor. Ama bir tarafta da yüksek seyreden petrol fiyatları. Dolayısıyla merkezin bundan sonraki hamlesi ne olacak? Bu metinden ne çıkartıyoruz piyasa adına? Konuşmaya devam edeceğiz ama ilk piyasa tepkisi nasıl oldu? Özellikle Borsa İstanbul tarafında pozitif tarafa yazıyoruz ama bankalar tarafı nasıl bir tepki verdi? Hızlıca araştırma masasına gidiyoruz. Detayları alıyoruz. Mehmet bizlerle birlikte. Mehmet, hoş geldin. An itibariyle bankalar tarafı negatif, sanayi pozitif ayrışmaya devam ediyor. Diyeyim ve söz sana vereyim.
1: Tam da bununla ilgili bir grafik hazırlamıştım aslında Pelin. Ama şunu söyleyelim ki baştan, beklentiler dahilinde kararın ardından piyasa hareketlerinde çok ama çok sınırlı kaldığı bir fiyatlama var. 2 itibariyle aldığımız faiz kararı da metne baktığımız zaman orada da özellikle jeopolitik risklere vurgu yapıldığını görüyoruz ama şöyle bir genel Borsa İstanbul çerçevesine baktığımız zaman o tarafta belki de yüksek, görece yüksek faiz ortamından negatif etkilenmeye devam eden bankacılık endeksi ve senin biraz önce bahsettiğin üzere sanayi endeksi üzerindeki makasın ciddi anlamda açıldığı bir tablo var ki şöyle bir yıl başından bu yana aslında özellikle bu makasa baktığımız zaman sanayi endeksinin grafiğiyle birlikte, bankacılık endeksiyle birlikte bir miktar daha o makasın açılmaya devam ettiği bir ortam. Dolayısıyla şu anda gecelik fonlama faizinin %40 civarında seyrettiği ortamda özellikle faiz indirimlerinin bir miktar daha son çeyreğe kalması ya da buralarda bir indirim gerçekleşecek mi? Piyasa bu gelişmeleri yakından tartarken banka hisseleri tarafında alıcı olmakta bir miktar daha mesafeli bir yatırımcı kitlesiyle karşı karşıya izleyebiliriz ki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana getirisi %13 civarında negatif seyrediyor. Parantez içerisinde dolar bazlı. Diğer taraftan sanayi hisselerine bakacak olursak o tarafta artık %30'a yaklaşan bir dolar bazlı getiri var ve bu makasın özellikle savaş boyunca zaten açıldığı ortamda giderek açılmaya devam ettiği bir ortam. Diğer TL varlıklara baktığımız zaman özellikle zaten hali hazırda 10 yıllık tahvil faizimizin 35'in üzerinde bir miktar daha fiyatlanmaya devam ettiği ortamda o tarafta da en azından ciddi bir alım emaresi görmemekle birlikte 2 yıllık tahvil faizlerinde %42'ler civarında özellikle fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve şunu da söyleyebiliriz, belki de volatilite bir miktar daha sınırlı. Artık piyasa daha çok enerji fiyatları ile birlikte ki bugün 100 doların neredeyse yakınına gelmiş bir Brent petrol fiyatından bahsediyoruz. Tekrar enflasyon riskleri ve yüksek faiz bir miktar daha sarmalının nedenli fiyatlanacağına daha çok bakıyor ki özellikle risk primlerine baktığımız zaman gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere risk primlerinde CDS bazında yukarıya doğru gittiği bir ortam var ki Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi bugün itibariyle tekrar 240'ın üzerinde 243'ler civarında seyrettiğini söyleyebiliriz.
0: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Efendim evet, para politikası duruşu mesajını veren paragrafta şimdi %26'lık hedef diyor ama bir diğer tarafta burada sabit bırakılan bir karar var. Yıl sonuna yaklaştıkça bu hedef ne kadar tutturulabilir bu süreç içerisinde? Şahin bir duruşu sergiliyorsa bir mesaj vermek gerekiyor mu burada? Güley Elif Yıldırım, özellikle para politikasında %26'lık hedefi hatırlayalım. Merkez Bankası da beklenti ve hedefe giden yolda, gerekli sıkılaştırmayı da gerekirse yapacağım diyor. Ama herhangi bir mesajı alıyor muyuz böyle bir durumda? Herhangi bir adım alıyor muyuz ekstra?
2: Yani metinden alınmıyor zaten bu metin. Senin de söylediğin gibi özellikle fiyat istikrarı bölümü geçen ayın aynısı zaten birkaç aydır aynı. Hani çok fazla bir değişiklik yok. Yani 14 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam enflasyon raporu ne açıklayacak Merkez Bankası? Yıl 3. enflasyon raporu. Yani orada bu 26'da herhangi bir değişiklik yapılmaz büyük ihtimalle. Yani 26, işte 29, 30 o civarlarda zaten piyasanın da böyle bir beklentisi var. Ama belki şeyi konuşmak lazım. Yani 14 Ağustos'ta ben bu senenin tahmininden daha ziyade bir dahaki sene 15 olan tahmin üzerinde Merkez Bankası herhangi bir değişikliğe gidecek mi? Büyük ihtimalle gitmez ama yani yılı da yarıladığımız için bir sonraki enflasyon bir sonraki faiz kararı da Eylül'de. Hani onu düşündüğüm zaman bence 2026 birazcık daha...

0: kapanmış bir konu gibi. Yani dediğim gibi 26 olur, 30 olur. Çok böyle bizim gibi ülkeler için çok bu aradaki fark önemli bir konu değil. Ama esas konu 2027 yılının 15 olarak açıklanan enflasyon tahmininde, yani %5'e giderken ki ara hedeflerden olan %15'in 2027 yılında ona nasıl ulaşılacak? Onun için çok fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor, ama bir yandan da işte Eylül-Ekim aylarında bir indirim patikası artık neredeyse olacak gibi. Yani herkes bunu fiyatlıyor. Eylül ayında daha
1: Evet.
0: çok fiyatladığını göreceğiz. Bence esas konu bu açıkçası Pelin. Yani 2026 yılı az çok tamamlanmış gibi. Enflasyon anlamında tabii çok kötü bir şey olmadığı varsayım altında. Yani Allah korusun küresel her şeyi etkileyecek, petrol fiyatlarına, diğer geri kalan değişkenleri etkilemeyecek, her şeyin ceteris paribus gittiği varsayım altında konuşuyorum tabii. 2027 yılı bence bu saatten sonra çok çok daha kritik, çok çok daha önemli. O 15 nasıl elde edilecek, nasıl o hedefe ulaşılacak, ne gibi para politikası uygulanacak, seçim konuşuluyor, başka şeyler var. Bence orası daha kritik bir konu. Ben 14 Ağustos'ta daha ziyadesiyle o tarafı görmeyi umut
1: Evet.
0: ediyorum. Bu dediğim gibi çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Fakat bence konu bu saatten sonra o gibi daha ziyadesiyle.
1: Peki şimdi fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek diyor Aslı. Bu mesaj yenilendi, tekrarlandı. Mesela ilk sorum bu metindeki bu ifade yılın geri kalanında faiz indirim ihtimalini nasıl etkiliyor? Bu bir. İkincisi özellikle gerektiğinde yeniden sıkılaştırabilirim ifadesiyle birlikte hangi veriler böyle bir adımı etkiler?
2: Yani aslında şu anda cevabını bilmediğimiz kısım şu, iç talepteki bu yavaşlamanın ne kadar belirgin olup da dezenflasyona destek vereceği. Çünkü son dönemde gelen veriler aslında bir miktar burada Merkez Bankası'nı destekleyici yönde geldi aslında. İşte birkaç tane elimizde iç talep göstergeleri var bununla ilgili, işte kredi kartı harcamalarına ilişkin. İşte ya da ithalat tarafındaki bazı verilere ilişkin ya da dün gelen mesela iç piyasa siparişlerine ilişkin verilerde bir miktar orada zayıflamayı, belirginleşmeyi gördük. Yani iç talepteki zayıflık bir noktada Merkez Bankası'nın bu dezenflasyon programına ve hedeflerine doğru yaklaşmasına destek vereceği beklentisi belli ki Merkez Bankası tarafında çok ağırlık kazanıyor. Dolayısıyla hala daha bu şahin olduğunu düşündüğümüz görüş biraz buradan bence sekteye uğruyor diyebilirim. Yani bundan sonra yoksa onlara geri kalanı bıraktığımızda işte enflasyonun ana eğiliminde bir miktar geçici de olsa yükseliş göreceksek şu anda hala %30'lar civarında gidiyorsa ana eğilim de hala %30'lar civarında. Yıl sonu için beklentiler de %30'lar civarında. Hala hedeflerden yukarıdaysak aslında bu sıkı para politikasının bırak hani faiz arttırımını bir kenara koydum. Bu sene içinde aslında hiçbir indirime yer vermiyor
1: Doğru.
2: olması gerekir. Ama buradaki hala bu beklenti bence biraz da piyasada da bu beklentinin hala oluşuyor olması iç talep acaba gerçekten yavaşlayıp bu dezenflasyon programına biraz daha destek verecek mi soru işaretinin belirginleşmesi. Dolayısıyla bence biz Eylül'de fonlamanın %40'lardan 37'lere doğru gelip gelmediğini anlamak için aslında bu talep göstergelerini takip ediyor olacağız bir. İkincisi de
1: Evet.
2: işte maliyet tarafında daha ekstra bir yük gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız.
1: Peki, Nilüfer fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürecek mesajının tekrarlandığını görüyoruz. Bu ifade yılın geri kalanı için faiz indirim ihtimalini nasıl etkiliyor?
3: Yani öncelikle faiz indiriminden ziyade fonlama yapısının tekrardan bir haftalık repoya doğru geldiği ve doğal olarak da yani bu likidite yönetimi çerçevesince de referans faizin 40'tan 37'ye doğru gittiğini görebiliriz. Yani onun üzerine 37'nin de üzerine ilave bir indirim konusu bence hani şu andan çok öngörülebilecek bir şey değil ama 37'ye gitme olasılığı var. Çünkü birkaç puan da olsa enflasyonda bir düşüş beklentisi var. İşte savaş ortamının normalleşme ve petrol fiyatının aşağı gelme olasılığı var. Dolayısıyla bunlar hala %37'yi canlı tutuyor. Ama şu haklı bir soru. Yani burada hem sıkılaştırılma ihtimaline dikkat çeken bir metin görüyoruz. Yani Merkez Bankası burada gevşemeden değil sıkılaştırma ihtimaline

0: ihtimalinden bahsediyor. O nedenle de Merkez Bankası yani böyle bir tandansını sıkılaştırmaya doğru olduğunu söylediği bir ortamda pat diye fonlama yapısını değiştirip bizi 37 yolculuğuna sokar mı? Bir aslında iletişim açısından çok iyi olmaz. Yani normalde bu toplantıda veyahut da bir sonraki toplantıya kadar yapacağı diğer iletişimlerde bir miktar bunun sinyalini verip piyasayı belki bir miktar önden buna hazırlaması iyi olabilir. Yani çünkü normalde sıkılaşma mesajı verip de gevşeme yapılması para politikasında çok hani tutarlı bir yaklaşım olmaz.
1: Doğru.
0: O nedenle biz eğer Eylül'den sonra bunu göreceksek hani metnin belki bir sonraki toplantıda metnin biraz revize edilip daha sonrasında bu gevşemenin
2: o zaman yani en erken Eylül'de dahi adım atılmayacak bu metne göre
0: yani
2: diyorsun.
0: Daha mantıklı ve daha tutarlı olur diye
2: Eylül'de
0: düşünüyorum.
2: Eylül'de bunun mesajını verir, Ekim'de de
0: yapabilir.
2: Gevşeme. O da fonlama maliyetiyle başlayarak Ekim'de gevşetebiliyorsun. Yani, politika faizinde herhangi bir değişim olmayacak.
0: Olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii yani o döneme kadar izlenecek şeyler var. Merkez Bankası'nın mesela tespitlerine baktığınız zaman işte kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığa dikkat çekiyor. İktisadi faaliyetteki yavaşlamaya dikkat çekiyor. Kapasite kullanımı, kredi büyümesi gibi bu taraflarda da aslında yavaşlamanın olduğundan bahsediyor ve maliyet baskılarının da azalmasını beklediğinden bahsediyor. Yani bunların hepsini bir araya koyduğumuzda aslında Merkez Bankası'nın enflasyonun düşüşüne ilişkin destekleyici bir takım argümanları var. İşte enflasyon beklentilerini hatırlarsan başkanın, Merkez Bankası Başkanı'nın son sunumunda enflasyon beklentilerinin dağılımındaki iyileşmeye de dikkat çekiyordu. Yani ortalamada sınırlı bir düşüş var ama maksimum minimumlar diye baktığın zaman o maksimum seviyeler de aşağı gelmiş. Mesela bu da Merkez Bankası'nın iyimser taraftan baktığı bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hala bence faiz indirim olasılığı var. Ama bu bizi %26'ya götüren değil, dediğim gibi %30 enflasyona götüren bir yolculukla
2: peki,
0: tutarlı.
2: Peki bakalım şimdi özellikle 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu olacak efendim. Oradan çıkacak mesajlar belki de Eylül toplantısı için çok daha kritik bir hale geldi. Onu da hatırlatalım. 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu olacak Başkan Karahan'ın. Hemen şöyle geçelim. Parasal aktarım mekanizması paragrafına geçmek istiyorum. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likitte koşulları yakından izlenmeye ve likitte yönetim araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir diyor paragrafta. Orta vadelik hedefi %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde de belirleyecektir diyor. Güney Elif Yıldırım, hemen parasal aktarım mekanizmasına yönelik şu soruyu sormak istiyorum. İlave makro ihtiyati adımların gelebileceğini her metinde ifade ediyor Merkez Bankası. Buradan kredi piyasaları için nasıl bir mesaj okumalıyız biz?
3: Yani tabii söylediğin gibi her zaman bunu ifade ediyor ama hani çok fazla adım atıyor mu? Gerekli olduğunda atıyor ama kredi tarafında da özellikle yabancı para kredileri olsun oradaki sınırlamaların halen devam ettiğini görüyoruz. Çünkü orada da bir finansal istikrar sıkıntısının çıkma ihtimali olduğundan dolayı Merkez Bankası yani mümkün olduğunca fiyat istikrarı sağlamaya çalışırken yan etkilerin başında gelen yani uzun dönem bunu sürdürdüğünüz zaman biliyorsunuz en önemli sıkıntı finansal istikrarın bozulması sıkıntısı oluyor. Yani TL'nin uzunca bir zaman enflasyona yani dezenflasyon sürecine yardımcı olması adına değerli bırakılması ya da öngörülebilir bir patikada gidiyor olması bir noktadan sonra cari açık tarafında bir şeye genişlemeye neden oluyor ya da işte tabii o da sonuçta cari açık yani dış borcun artışına sebebiyet veriyor. O bakımdan Merkez Bankamız bu fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken olası yan etkileri kredi mekanizmasıyla aslında kontrol etmeye, makro ihtiyati tedbirlerle kontrol etmeye çalışıyor. Bu anlamda hani şu an için benim öngörümde bir adım yok ama tabii Merkez Bankası sürekli kredilerin takibinde. Zaten şu anda da kredilerde aslında bir genel itibariyle bakıldığınızda yavaşlama var. Hem tüketici hem ticari kredilerde ve her iki hem özel hem kamu tarafında bir genel itibariyle bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Tabii biraz mevsimsel

0: özellikle yaz etkisi de var ama şeyde bakıldığında yani mevduat faizlerinin de aşağıya geldiğini görüyoruz. Bütün bunlar hani biraz daha kredi talebindeki yavaşlamayla ve likiditenin genişlemesiyle ilgili bir sonuç. Yani ZK adımından sonra genişleyen likidite, TL likiditesi anlamında yaşamakta olduğumuz bir süreç. O anlamda şu an için hani yakın hemen olur diye bir şey yok ama söylediğim gibi yani parasal aktarım mekanizması tabii çok Türkiye'de sıkıntılı işliyor biraz. Hani şunu da ifade etmek lazım. Özellikle bu iç taleple ilgili eklemek isterim ki biliyorsunuz altın fiyatlarındaki artış Merkez Bankası'nın akademik çalışma yapmasına dahi neden oldu. Yani bu altın fiyatlarındaki artış bizim iç talebi körüklüyor. İşte ev ve özellikle araba alımında oradan gelen servet etkisiyle beraber bir artış oluyor iç talepte ve gücünü korumasının nedenlerinden birisi. Tüm faiz arttırım sürecine rağmen bu kadar yüksek faiz olmasına rağmen maalesef orada parasal aktarım mekanizması tam anlamıyla
1: Evet.
0: çalışmaması nedeniyle bir servet etkisiyle mesela biz iç talebi çok uzun zaman soğutamadık bu kadar yüksek bir faiz ortamına rağmen. Şimdi tam tersini görüyoruz aslında birazcık da altın fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber onun oranın sönümlenmeye başladığını. Yani bizim genel itibariyle aslında bakıldığında hani senin sorunun genel cevabı anlamında bakıldığında maalesef parasal aktarım mekanizmasının çalışmasında çok verimli bir görüntü yok ama bu tabii yeni yönetimle beraber çok daha güçlendi. Eskiden çok daha sıkıntılıydı ama halen orada bir şey olduğunu görüyoruz. Bir de şunu eklemek isterim ben Pelin,
1: Tabii.
0: müsaadenle. 13 Ağustos çok önemli tabii. Enflasyon raporu orada Nilüfer'in de ifade ettiği gibi yani bir anda yani çok şahin görünüyor ama bir an tabii piyasada konuşulanlar Eylül-Ekim'de böyle bir faiz indiriminin başlaması yönünde. Bir anda tabii ki değişmek çok sıkıntılı bir görüntü yaratır Merkez Bankası'nın kredibilitesi anlamında ama aynen senin de ifade ettiğin gibi yani 13 Ağustos'ta da bir buraya bir kapı açılabilir ama ben her şeyden daha önemli olarak şunu görüyorum ki şimdi biliyorsunuz Kasım ayında ABD seçimleri var ve bir şekilde artık Eylül ayında
1: Evet.
0: özellikle Hürmüz tarafı, İran tarafının bir şeye bağlanması gerekiyor. Trump'ın genel başarısı ve halkını anlatacak bir hikayesi olması anlamında. Yani Ağustos ayı da bence çok çetrefilli ve çok volatil geçecek dünya piyasalarının enerji tarafında ama Eylül'de olumlu ya da olumsuz bir noktaya bu işin artık bağlanması gerektiğinden dolayı Eylül toplantısı döneminde Merkez Bankamızın bu anlamda daha fazla öngörüye sahip olacağını düşünüyorum. İşin bu tarafı da bence çok kıymetli, çok önemli onlar açısından. Çünkü onlar da bir
1: Peki.
0: bilinmezlik içerisindeler. Tüm dünya olduğu gibi. Bunu da
1: Peki.
0: eklemek istedim.
1: Güle Elif Yıldırım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi devam edeceğiz. Öncesinde bir kısa araya gideceğiz ama efendim para ve banka istatistiklerini de karşıladık. Burada aslında hemen şöyle rezervleri yakından takip ediyorduk. 160,5 milyar dolar seviyesinde oldu. Önceki veriye göre bir azalış var. 163,3 milyar dolardan gelinen seviye 160,5 milyar dolar seviyesinde. Yabancılar tarafında geçen hafta hem tahvilde hem de hissede bir alım tarafında olduğunu görüyoruz ki bu taraftaki alımlarda neyi işaret ediyor bundan sonraki süreçte? Hızlıca değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde ama kısa bir araya gidiyoruz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
11: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Anne dedi.
13: Hadi canım. Baba dedi.
12: Bez dedi.
13: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
14: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
15: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
16: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Ve efendim, faiz kararı özel yayınıyla birlikte devam ediyoruz. Nilüfer Sezgin, Gülay Elif Yıldırım ve Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte. Şimdi para ve banka istatistiklerini de karşıladık. Burada biraz daha finansal istikrar tarafında konuşmak istiyorum. Fiyat istikrarı boyutunu konuştuk. Hemen şöyle bir verilerin üzerinden geçmek istiyorum. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları geçen hafta 5,26 milyar dolar artış kaydetti. Bir önceki veriye göre epey de yüksek bir artış. Önceki haftada 693 milyon dolarlık bir artış vardı. Yabancılar tahvil alımı gerçekleşti, 191 milyar dolarlık sınırlı bir seviye. Hisse tarafında da 38 milyon dolarlık hisse tarafını da görüyoruz. Şimdi hemen şunu sormak istiyorum Nilüfer. Faiz sabit tutulurken finansal istikrarı koruma sözü verdi Merkez Bankası. Fakat bugün baktığım zaman tüzel kişilerin döviz talebinin 5,6 milyar dolar arttığını görüyorum. Bu tablo bana neyi anlatıyor?
17: Evet. Yani tüzellerde dönem dönem döviz alımları hızlanabiliyor. Özellikle malum hani döviz yükümlülükleri var. Özellikle kısa vadeli olan, vadesi yaklaşmış olan yükümlülüklerini daha yüksek bir oranla hedge etmek için kur görüntüsünün biraz böyle daha volatilitesini arttığı bir ortamda alabiliyorlar. Burada biraz daha önemli.

0: Hani dolarizasyon eğilimi açısından genel olarak ülkede bir dövize yönelim var mı yok mu anlamak açısından biraz da hane halkı
1: odaklanmış. Orada da bir gerileme var. Evet. 334 milyon dolarlık bir gerileme var.
0: Dolayısıyla hani tüzellerin bir kere haftalık olarak oynaklık olma olasılığı olabiliyor. Bazı dönemlerde hani bir firmanın büyük bir ödemesi olabiliyor. Döviz ödemesi vesaire ona hazırlık olarak alabiliyor. Burada ama eğilime bakarsak yani son hafta özelinde değil de daha böyle birkaç haftalık birkaç aylık veriye bakarsak aslında bir dövize yönelim yok. Yani %40 seviyesindeki faiz ki bunu bileşiklendirdiğin zaman biliyorsun çok daha yüksek 50'ye varan seviyelere ulaşıyoruz. %40 seviyesindeki faiz yatırımcıların tasarruf tercihlerini Türk lirasından yana belirlemelerinde yeterli oluyor. Hatta sadece yurt içi yerleşiklerin değil, yabancı yatırımcıların da Türk lirasında olmalarını sağlamaya yeterli görünüyor. Ama kısa vadeli. Yani hızlı hareket edilebilen, işte hızlı giriş çıkış yapılabilen ürünlerde ve o kısa vadeli faizi alma eğiliminde olan bir yatırımcı tablosu var. Bu aslında yurt içi yerleşikler için de böyle, yabancı yatırımcı için de böyle. Yani yurt içinde de sonuçta para piyasası fonları malum anlık, günlük TL faizi kazanıyorsunuz. Dönmek istediğinizde de hemen dönebiliyorsunuz dövize. Şu ana kadar öyle bir eğilim görmüyoruz ama öyle bir imkan veriyor. Yabancı yatırımcı için de aynı şey geçerli. Çok uzun vadeye kaymadıklarını görüyoruz. İşte hisse senedi piyasasının hani bu faiz indirim süreci, para politikasının artık hani normalleşmesi, daha gevşek, daha normal diyelim, daha sıkı değil, biraz daha normal bir reel faiz seviyesine doğru gelme serüveni sekteye uğradıkça hisse senedi piyasası tabii bundan olumsuz etkileniyor. Ama kısa vadeli faiz ve Türk lirasına o anlamda güven devam ediyor. Dolayısıyla hani %40 seviyesi enflasyonu bir kenara bırakıyorum. Finansal istikrar açısından yeterli görünüyor. Hatta Merkez Bankası döviz rezervlerine de baktığın zaman rezerv birikimi de yapabiliyor. Yani bu savaş döneminde evet bir satış oldu ama ondan sonraki dönemde bu döviz satışlarının büyük kısmını telafi edebildi Merkez Bankası. Yani altın biraz rezervi baskılıyor ama onun dışında genel eğilimin alım yönünde olduğunu, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki denklem şu anda işliyor. Ama sonuçta bu bizi bir süre idare edebilir. Yani biz böyle çok uzun süre devamlı kariye faiz verelim, dövizden döviz bazında reel getiriyi bu şekilde sağlayalım ve kur istikrarını, finansal istikrar böyle sağlayalım. Bu tabii çok uzun süreli olabilecek bir konu değil. Çünkü bir yandan da sanayi sektöründe bir yavaşlama var. O da uzun vadeli büyüme potansiyelini olumsuz etkileyen bir konu tabii.
1: Evet, bir şekilde %40 finansal istikrar açısından yeterli şu anda diyor Nilüfer Sezgin de bu süreç içerisinde. Şimdi Güley Elif Yıldırım hemen sana dönmek istiyorum. Burada döviz tarafındaki mesela döviz mevduatları pariteden arındırılmış gerçek kişilerde 334 milyon dolarlık bir gerilemeye işaret ederken tüzeller tarafında ise 5,6 milyar dolar bir artış var. Yani artış daha çok şirketlerden geliyor. Bireysel yatırımcı da sınırlı da olsa döviz satıyor. Bu aşamanın arkasında nasıl bir dinamik okuyorsun sen?
2: Nilüfer'in söylediği gibi tüzellerin genelde borç ödemesi olduğundan dolayı onları çok yani takip etmek bize şu anki faiz seviyesinin yeterli olup olmadığı konusunda bir işaret vermiyor. Çünkü yükümlülükleri var ve bunları toplamak zorunda, satın almak zorunda kalıyorlar uygun olduğunu gördükleri zamanlarda. Yani zaten genelde hep ayın son haftası olabiliyor bu alımlar ama volatilite de tabii ki önemli. Gerçek kişilerin hareketleri bizim için çok belirleyici. Faizin yetip yetmediğine ya da dolarizasyon konusunda ne noktaya gittiğine bakmak için ülkenin. Şu an için tabii alt kalemlerine de bakmak lazım. Altın kaynaklı da olabilir bu. Geri çekilme. O dört tane kaleme de bir göz atmak lazım. Yani gerçek kişilerdeki geri çekilmenin ana sebebini görmek adına. Altın çok çünkü belirleyici oluyor burada. Gerçek kişilerin dolar euro taleplerinden çok fazla olmadı zaten. Yani yılbaşından bu yana bakarsak o gerçek kişilerin taleplerini daha çok belirleyen altına olan talepti. Altın hesaplarındaki değişim de öyle söyleyeyim. Orası önemli. Oradaki gelişme bu hafta anlamında bakmak lazım. Ama genel itibariyle tabii orada bir artış vardı. Yani yılbaşından bu yana. Çünkü Türk halkı tabii seviyor. Enflasyona karşı olsun, tüm risklere karşı olsun. Altın almayı seviyorlar. En yüksek seviyeden de aldılar. En düşükten de aldılar. Hani buradan toplayalım şeklinde.

0: Ve genel olarak bir kültürel bir şey bu. Yani kedilerin daha güvende hissetmek adına faiz, enflasyon bu şeyde hani finansal okuryazarlıkla da tabii ilgili bir olay. Ben bunları anlamıyorum pek fazla deyip altında alınıyor. Bu da tercih ediliyor. Ama evet finansal istikrar anlamında Nilüfer'in de ifade ettiği gibi şey çok önemli. Yani
1: Evet.
0: belli bir noktayı aştıktan sonra, belli bir zamanı aştıktan sonra o tarafı da kontrol etmek çok kıymetli. Çünkü bu fiyat istikrarı mekanizmasının çok önemli yan etkileri de olabiliyor. Tabii sanayi söylediği gibi sanayi tarafındaki bu görüntü çok fazla işte tabii artık aslında demin onu söylemek istedim. Yani evet şeyinin içeriğine baktığınız zaman, metnin içeriğine baktığınız zaman gerekirse sıkılaşma yapılır şeklinde bir ifadesi var. Merkez Bankası bunu zaten çok uzun zamandır koruyor bu ifadeyi ve yeri geldiğinde de gerekli olduğunda da yapıyor. Hani sadece bir
1: Evet.
0: şeyde sözde kalan bir şey olmuyor oradaki. Ama bundan sonra çok büyük bir şey olmadığı varsayımı altında dediğim gibi hani Eylül-Ekim tarafı zamanında artık orada bir şey istenecektir. Yani bir faizlerle bir adım atılması istenecektir. Çünkü sanayi sürekli bu konuda bir şeyde şikayet halinde doğal olarak çok yüksek faiz oranları ödüyorlar çünkü. Burası da işte konu şu. Yani bu dezenflasyon programından
1: Evet.
0: nasıl çıkacağız? Yani şöyle nasıl çıkacağız? Çok az hasar vererek burada çok çok önemli dengeler var. Yani işte Merkez Bankası sanatı burada devreye girecek. Bir yandan gerçek kişileri ürkütmeden çünkü çok çabuk dolara dönebiliyorlar. Çok çabuk dolarizasyon olabiliyor ülkemizde maalesef. Orayı kontrol altında tutarken bir
1: Evet.
0: yandan da sanayinin nefes alması anlamında adımlar atmak. Tabii hükümet bunu yapıyor. Yani çeşitli kredi şeylerini, kredi olanaklarını o tarafı desteklemeye çalışıyor ama topyekün bir bu sıkı para politikası dezenflasyon programından çıkacağız deme durumunda bunun
1: Evet.
0: çok temkinli ve çok şey gitmesi lazım diye düşünüyorum. Yani tüm dengeleri gözeterek gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir zamandır bunun içerisindeyiz. Bir anda her şeyi geriye döndürmek riskli olabilir. Bunu ifade etmek isterim.
1: Peki, şimdi Aslı hemen rezervler tarafına da bakalım. Az önce de söylemiştim, brüt rezerv geçen hafta 160,5 milyar dolar oldu. Önceki veriye göre aslında bir erime söz konusu 163,3 milyar dolardan geldi bu seviyeye. Yaklaşık haftalık bazda 2,8 milyar dolarlık bir gerileme görüyoruz. Şimdi bunu geçici bir hareket olarak mı okumalıyız yoksa finansal istikrar açısından dikkat edilmesi gereken bir sinyal mi?
2: Yok yani sonuçta özellikle burada altın fiyatının biraz önce Nilüfer'le konuşurken altının fiyatının bu hafta da çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık %2,5 altın fiyatının düştüğü bir haftadan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki yani altın rezervine baktığımız zaman da işte 1 milyar doların üzerinde bir artış var ama miktar da artmış. Dolayısıyla buradaki etkinin büyük çoğunu aslında altın fiyatındaki düşüşten geliyor. Ama şöyle bir ayrıştırdığımız zaman yani swapları işte kamu mevduatını ve altın etkisini ayrıştırınca o hafta yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir döviz satışı vardı. Ama yani sonuçta baktığımızda o da bir güne özeldi diye hatırlıyorum, haftanın tamamında değil. Ama son dönemde özellikle hem portföy girişlerinin de devam etmesiyle Merkez Bankası'nın döviz alım ve biriktirmesi anlamında olumlu bir trend görüyoruz gerçekten de. Bu trend devam ediyor. Döviz birikimi devam ediyor. Dolayısıyla evet altın fiyatı etkisiyle bunu yeterince brüt rezervlerde hissedemiyoruz ama aslında bütün bunları arındırdığımız zaman Merkez Bankası son birkaç haftadır döviz biriktirmeye ve döviz alımına devam ediyor.
1: Şimdi swap hariç net rezervler geçen hafta 37,7 milyar dolar seviyesinde oldu ki 42,5 milyar dolardan bir gerilemeye işaret ediyor. Net rezervlere baktığımız zaman ise o da 56,3 milyar dolardan 51,2 milyar dolara gelmiş bulunmakta. Şimdi hemen şöyle bugünün özetini o zaman yine klasikleştirdik. Artık bunu sormak isterim. Bugünkü metni okuduğumuzda Şahin diyeceksiniz çünkü neredeyse yok denecek kadar az bir değişiklik var. Ama ilk faiz indirimi için hangi ayın, hangi toplantının olası olacağını görüyorsunuz? Yani bundan sonraki süreçte hangi veriler bunu belirleyecek?

0: değişti mi? Ekim'de Ekim olarak kaldı mı yine?
1: Yani ben Ekim'e daha fazla ihtimal veriyorum. Bu arada her zaman yaptığım gibi rezervimi koyacağım. Faiz indirimi değil de likidite yönetiminin
0: Onu da mı Ekim? Eylül değil ona mesela.
1: Ya evet, bence Eylül'de olmama ihtimali var.
0: Yani fonlama maliyetini haftalar çekmesi Eylül'de, Ekim'de. Evet. O zaman sen faiz indirimi bekliyorsun.
1: Faiz indirimi diye. Bana sorarsanız zaten biraz ihtimal düşük ve riskli buluyorum ben. Yani çünkü mesela gelecek sene için de enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için bakarsak %24 seviyesinde. Yani bu bize diyor ki yatırımcılar, yani piyasa katılımcıları sene sonunda 30 görüp 6 ay içinde 6 puanlık enflasyon düşüşü bekliyor diyor aslında bu beklenti. O beklentilerin de ben revize edilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani 6 puan biraz iddialı geliyor bana. Dolayısıyla sene sonuna doğru da geldikçe, işte nasıl ki Temmuz ayında bir sürü yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlaması gördük. İşte sağlıkta gördük, tütün ürünlerinde vergi ayarlamasını gördük. Bunun gibi etkileri biz sene sonuna doğru daha fazla konuşmaya başlayacağız Ocak ayı için. Dolayısıyla bir de zaten senenin son çeyreği geliyor. Yani şey açısından zor bir dönem. Senenin son, biliyorsunuz, çeyreği, işte okullar açılıyor, yeni sezon başlıyor birçok sektör açısından. Fiyat ayarlamaları görülebilen bir dönem. O yüzden ben biraz riskli buluyorum. Biz bir 37'yi görelim.
0: Bir normalleşelim.
1: Ondan sonra bence bir sonraki adımı ondan sonra konuşmak lazım diye düşünüyorum.
0: Peki, süre bitti diyor Aslı. Hangi ay? Ay olarak sadece alayım.
2: Yani Eylül'de olmasının kriteri benim açımdan da biraz önce bahsettim. Talep ne kadar burada yardımcı olacak, biraz onu görmek lazım. Belli ki maliyetler tarafından çok yardım gelmeyecek çünkü. Dolayısıyla biraz ona bakacağız. Eylül'ün sonuna doğru bir olma ihtimali gene de olabilir. Dediğim gibi talep koşullarına bakmak lazım.
0: Ötelenmiş gibi hissediyorum efendim konuklarımdan aldığım mesajlar doğrultusunda da. Yani artık normalleşme adımı, sadeleşme adımı Ekim sonrasında bir indirim belki olabilir diyor. Gülay, sen bu anlamda hangi ay, sürem kalmadı ay olarak alırsam?
3: Ama çok, yani bunu söylemem lazım. Şimdi biz aslında faiz indirimlerine başladığımız zaman da dönüp baktığımızda görüntü çok da faiz indirimlerine başlamaya elverişli bir noktada değildik geri dönüp baktığımızda. Yani biraz daha olacak, geliyor, inecek şeyinde Merkez Bankası'nın o verdiği güvenle aslında hikaye başlamıştı. Ve bu işin tersine dönmesi İran'la beraber oldu. Yani Hürmüz hikayesiyle beraber, o savaşla beraber oldu. Benim için... arkadaşlarıma kesinlikle katılıyorum. Tabii ki iç talep, hepsi, geri kalan söyledikleri her şey çok önemli ama bence karar verici olan şey küresel taraftaki bu gerginliğin ve bu bilinmezliğin ne kadar yumuşayacağı, ne kadar öngörülebilir bir hale geleceği. Dediğim gibi demin de ifade ettim, Kasım ayı çok önemli. Onun öncesinde bir noktada kesinlikle bu işin çözülmesi gerekiyor Trump tarafından. O bakımdan 13 Ağustos çok önemli tabii. Orada biraz başkanın, sayın başkanın ifadelerinden anlamaya çalışacağız ama bence Merkez Bankamız da aslında her şeyi takip ederek kararını verecek. O yüzden bir ay illaki, belki Ekim, yani ben biraz daha orada konservatif olacağım. Peki. Öyle düşünüyorum.
0: Bütün konuklarım şu anda konservatif oldu zaten, yani öyle bir durumda Eylül'de değil. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, çok aktardıklarınız için diyoruz. Doktor Gülay Yıldırım ve Nilüfer Sezgin, Aslı Savranoğlu, Seren ile birlikte gerçekleştirdik yayını. Hoşçakalın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam.
5: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: yorumları almaya devam ediyoruz. Bu bölümde Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOP Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken bizimle birlikte olacak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ece Hanım.
0: Aslında faiz kararını soracağım. Direkt olarak size beklediğiniz yönde mi gerçekleşti ve bundan sonrasına dair aslında öngörüleriniz ne yönde şekilleniyor?
1: Evet, şöyle piyasanın beklediği yönde beklentiyi karşılayan bir sonuç oldu ama bizim beklentimizi karşılayan bir sonuç olmadı. Reel sektörün beklentisi tabii hızla artık uzun süredir beklediğimiz faiz indirimi döngüsünün başlaması. Ama tabii en önemli konu aslında faiz indirimi döngüsünden bağımsız faiz kanalının açılması konusu. Yani bugün itibariyle 37 ama asıl gecelik borçlanmada 40. Hal böyle olunca ağırlıklandırılmış bileşik faiz %55 civarında. Reel sektörün kullandığı faiz oranı %55. Bunun mutlaka bir küresel risklerin, ülkenin kendi iç dinamiklerinin, aklınıza gelen tüm parametrelerin bir araya da değerlendirilerek uygun şartlarda yavaş yavaş düşmeye başlaması lazım. 2-3 puanlık düşüşle piyasa rahatlar mı? Hayır. Ama asıl mesele krediye erişimin, yani o finansman kısıtının ortadan kaldırılması. Asıl konuşmamız gereken konu bu. Ne kadar olduğundan bağımsız, bugün itibariyle Türk özel sektörü faiz oranının ne kadar olduğundan o kadar fazla ilgilenir pozisyonda değil. Bugün ulaşamama probleminde. Yani krediye erişimin mutlaka açılması lazım. İki gün önce Söke Ticaret Odamızda meclis üyelerimizle bir araya geldik. Hı hı. Her yerde aynı konuyu konuşuyoruz. Yani finansmana erişimin yaşattığı problem piyasada kangren haline dönüşmeye başladı.
0: Peki, açıklanan krediler var mesela. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı yeni bir 1 trilyon liralık bir program var. Bunların bir rahatlama sağlayıp sağlamayacağı noktasında ne düşünüyorsunuz? Beklentileriniz biraz daha farklılaşıyor mu o taraftan?
1: İmalat sanayi tarafında bir kredi açıklaması. Evet. Kredi paketi her ne olursa olsun biz buna elbette hayır demeyiz ve mutlaka katkısı olacaktır. Ama makro boyutta bugün itibariyle sadece imalat sanayi değil, aklınıza gelen tüm sektörlerin, yani KOBİ'lerin tamamının bir ekosistem içerisinde krediye erişim ihtiyacı var. Şimdi enflasyonla mücadele ediyoruz. Evet, bir kur şokunu ve döviz talebini hiçbir zaman istemiyoruz. Bununla ilgili travmalarımız var ülke olarak. Evet, ama bugün %25 reel faizin olduğu bir ortamda %55 gibi bileşik faizle krediye hala ulaşılamadığı bir ortamda, bu oranlarda krediye ulaşılsa bile aklı başında hiçbir firma, aklı başında hiçbir iş insanı döviz talebinde bulunmayacaktır. Yani bunu önce doğru bir tespit etmek lazım. Dövizle borçlanmış firmalarımızın hedge etme ihtimalleri olacaktır. Bu zaten elimizde. Yani bunu yapmak zorundayız. Ama genel çerçevede makro ihtiyati tedbirler içerisinde bu dövize talep korkumuz olmamalı. Birincisi bu. Yine aklı başında hiçbir firma ve iş insanı da yine bu faiz oranlarıyla kredi çekip dövize yönelmeyeceği gibi aynı zamanda mala da yönelmez. Asıl mesele bu krediye ve finansmana erişimi sağlayarak bizim aslında arzın düşüşünü durdurmamız ve arzın düşüşünü durdurduğumuzda maliyetlerimizi de azaltarak enflasyonu olumlu yönde, enflasyonla mücadeleye olumlu yönde bir katkı sağlayacağız. Bunu iyi anlayabilmemiz lazım. Yani bunu biz ifade ettik. Geçen hafta daha Odalar Birliği'nde yönetim kurulu olarak Merkez Bankası Başkanımız, Bankalar Birliği Başkanımız ve 3 kamu bankamızın genel müdürüyle yapmış olduğumuz toplantıda bunları uzun uzun anlattık. Yani bu finansmana erişim talebin artık da düşmeye başladığı bir süreçte, talep yönünde bir problem yokken arz düşüşünü engellemeyecek şekilde bizim krediye erişimi açmamız lazım. Bu maliyetleri az önce de ifade ettiğim gibi hem düşürecek hem de enflasyona olumlu etki sağlayacaktır. Aksi halde piyasada bugün itibariyle bir ödemeler dengesi, şirketlerin ödemeler dengesi problemi buram buram hissediliyor. Biz bunu her yerde alıyoruz. Üyelerimizden sürekli bu konuyla ilgili problemleri görüyoruz. Bu da rakamlara zaten yansıyor. KOBİ'lerin kredileri ödenmeyen kredi oranları %4'e yaklaştı. Hı hı. Artık alert veriyor. Zamanı iyi kullanmak lazım. Mutlaka küresel riskleri de görmek lazım. Ama bizim bu döngüye başlamamız lazım. Hem faizin aşağı yönlü hareket döngüsüne hem de daha önemlisi krediye erişim, finansmana erişim kısıtlarının açılması, kredi kısıtlarının açılması lazım.
0: Peki Hakan Bey, tabii sizin top şapkanız da var. Dolayısıyla o tarafa da bir parantez açalım. Oldukça yoğun şekilde nefes kredilerini konuştuğumuz dönemleri geride bırakıyoruz. Yenilerin

0: De gelecek mi? Çünkü geldiği zaman hemen çok hızlı şekilde tükendiğini de biliyoruz bu kredilerin.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü sabah erken saatlerde bu krediler tükeniyor.
0: Evet.
1: Neden? 25 milyarlık bir ilk paketi açtık ve hemen bitti. Şimdi önümüzde 75 milyarlık paket var. Bunlar da 25'er milyarlık 3 parti halinde açılacak. Bu noktada Merkez Bankamız onayladı. Kredi Garanti Fonu bu konuda çok iyi çalışıyor. Rıfat Başkanımız direkt takip ediyor. Sayın Başkan Erdoğan Özegen de sağ olsun. Kredi Garanti Fonu bu konuda çok aktif. Ancak en önemli konu şu, 25 milyarlık paketin 25-25-3 paket 75 değil de tek seferde çıkarılmasını talep ettik. Konu gündemde ve devamının mutlaka sağlanması lazım. Bu rakamlar yetmeyecek. Bakın, 100 milyar liralık bir kredi paketi bugünkü Türk özel sektörünün işlem hacminin içerisinde kesinlikle yetmeyecek rakamlar. Bunları çeşitlendirmek ve sabit halede getirmek lazım.
0: Peki.
1: Çünkü %36 ile veriyoruz biliyorsunuz 6 ay geri
0: Evet.
1: ödemesiz. Ama yetmiyor. Yani
0: Peki.
1: tüm üyelerin ulaşması mümkün değil.
0: Aydın
1: Ve yetmeyecek.
0: Ticaret Odası Başkanı ve TOB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: İş dünyasını noktalayalım efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdi. 60 dakikada görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Son dakikada da takip edebileceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile beraber Avrupa Merkez Bankası'nın da günü sabit geçirdiğini söylemek mümkün. Sabit bir 23 Temmuz 2026'da bulunmaktayız. Bununla beraber pazartesinden itibaren piyasaların seyrine bakacak olduğumuz

0: açıda. Borsa İstanbul'da bir dalgalanma söz konusuydu. Özellikle 13.30'daki yayında belirtmiştim siz değerli izleyicilerimize. Bir miktar dünden itibaren Borsa İstanbul'da dinamizmin pozitif anlamda öne çıktığını söylüyorduk. Merkez Bankası kararı sonrasında bir miktar bu eğilimin yatay aşağı yöne evrildiğini söylemek mümkün. Yönetmenimiz İlhan Ezgin ve değerli rejimizin şu anda ekrana verdiği üzere 14.200'lere deyip şu an itibariyle biraz 14.120'lere doğru çekilen BIST 100 endeksi görüyoruz. 137 milyar TL'lik bir hacim var. Bununla beraber BIST 30 bankacılık ulaştırma benzer mahiyette. Ulaştırmayı biraz ayırayım çünkü orada %1,5'un üzerinde düşüş var. Ama sanayide %1'in üzerinde yukarı yönde değişim var. Takip etmeyen ya da gözünden kaçan seyircilerimiz için hatırlatalım. Özellikle sanayi endeks son birkaç aydır savaşla ilgili gündem, bizim içerideki enflasyonla ilgili gündemimiz çok değişmese de başını biraz daha dik tutmaya çalışıyor. Bununla beraber Avrupa Merkez Bankası kararını takip eden Euro-Dolar'a baktığınızda da şu an ekranda görebileceğiniz üzere 1.14'ün gerisine geldik. Özellikle Donald Trump başkan olduktan sonra ilk etapta koltuğa oturana kadar güçlü doları izliyorduk ve bu noktada yine Euro'nun zayıfladığı bir süreç vardı ama sonrasında doların zayıfladığı eksende burada 1.20'lere kadar 2 yıllığı hemen rejimiz verdi. Gelen bir Euro-Dolar vardı. Burada ortasını tam manasıyla 1.15'lerde buluyor muyuz derken tekrar doların güçlendiği şu dönemde savaşla beraber burada Euro'nun değer kaybettiği ve tekrar 1.14'ün altına geldiğimiz bir evredeyiz. Sonra ne olacak bilmiyoruz. AMB'den de açıklamalar var. Enerji şokunun enflasyon üzerindeki tam etkisi henüz ortaya çıkmadı şeklinde. Zaten savaşla ilgili günlük tabirime hoş görün. Fast food haberleri takip ediyoruz ama bunun uzun vadeli etkilerini özellikle hem gelişen ülkeler, gelişmiş ülkeler hem de coğrafi olarak özellikle mesela Avrupa için herkes merak ediyor. Nitekim Avrupa borsaları da biraz önce gördüğünüz üzere negatif tepki veriyor. Tahvil tarafında yüksek faiz dünyanın değişmez gerçeği oldu. Almanya, İngiltere, Fransa'yı görüyorsunuz şu anda ve açıkçası çok kolay mali yönetimin, piyasada traderlığın kolay olmadığı bir süreç. Türkiye'de de dünyada da para politikaları, yaşanan olaylar ve bu noktada da ortaya çıkan sonuçlar ekseninde karşımızda duruyor. Bu arada Borsa İstanbul'la ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Sene başından itibaren son birkaç ayda sanayi endeks başını dik tutmaya çalışıyor dedik ya. %39,5 şu an sanayi endeks yukarı yönde değişim göstermiş. Sene başından itibaren BIST 100'e baktığımızda %25,5, BIST 30'da %31,5 söz konusu. %22,30'lar civarında da %8'ler civarında da sanayi endeksi takiben ulaştırmanın olduğunu görüyorum. Bankacılık sene başından itibaren %5'in üzerinde düşmüş vaziyette. Bununla beraber bu önemli günün içerisinde diğer göstergelerde durum nasıl diye bakacak olursak spot dolar endeksi halen 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Bununla beraber VIX endişe endeksi 18'in üzerine gelmiş vaziyette. Brent petrolde 99 dolara doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bugün Brent ve WTI sırasıyla %5 ila %4,5 yukarı yönde değişim gösterir vaziyette. AMB'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şokların şiddeti ve süresini yakından takip ediyoruz şeklinde. Ons altın ve ons gümüş bugün düşüşte. Bu hafta bir müddet yükselişlerini izlemiştik net biçimde. Ons altın 4070 dolarlarda, ons gümüş de 58,30 dolarlarda. Bununla beraber Asya kapanışını kaçıranlar, hali hazırda bu konuştuğumuz piyasa görünümlere ilaveten Asya görünümlerini merak edenler için söyleyeyim. Özellikle Kospi yine %4,5'a yakın yükseldi. Onu Hang Seng takip ediyordu ama CSI 300 ve Nikkei'de de durum oldukça pozitifti diyelim. Ve bugün iki konuğumuz olacak. İlki UBP sabit getirili varlıklar analisti Apostolos Bantis. Hi Apostolos, we are talking...
1: Merhaba Apostolos. Tabii savaşı takip etmeye devam ediyoruz ve aynı şekilde savaş öncesi ve savaş esnasında sonrasında piyasalar nasıl, direnç nerede, bunlar çok önemli. Savaşın ilk zamanlarında itibaren Körfez ülkelerinde tabii takip ediyoruz. Bu taraftaki piyasalar ve özellikle Körfez bölgesinin tahvilleri Haziran sonrasında nasıl bir performans sergiliyor? Çağlar, çok teşekkürler programınıza davet ettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Körfez İşbirliği Konseyi özelinde tahvillere baktığımız zaman elbette savaştan sebep, çatışmalardan sebep ciddi bir zorlanma yaşadı ve hala tamamen bu gerginliğin geride kaldığını söyleyemiyoruz. Ama yine de şartlara rağmen direncini, gücünü korudu. Elbette çok büyük bir şok şok yaşadı bölge ve en önemli detaylardan bir tanesi de aslında jeopolitik riskin bölgeden artık çok yoğun bir şekilde o coğrafyaya yayılması. Yani savaşın başladığı noktadan bütün bölgeye artık yayılma görüyoruz. Elbette Bahreyn harici bir tampon, bir direnç gördük. Onların tabii ülke fonları, farklı varlıkları da mevcut ve politika tarafında da çok proaktif davrandılar. Sistemik risklere karşı kendilerini koruyabildiler. Tahvil tarafına baktığımızda yerel yatırımcıların aslında riske karşı kendilerini rahat hissettiğini görüyoruz. Bütün bu rağmen aslında bir direnç gördük GCC tahvil piyasalarında ve çok ciddi bir kredi krizi gözlenmedi. En azından şu zamana kadar gözlenmedi. Peki Apostolos bir ülke ya da sektör bazlı ayrışma söz konusu muydu? Evet, şimdi burada krizin aslında daha güçlü ülkeleri ön plana çıkardığını gördük. Suudi, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Oman bunlara örnek. Ve sebeplerine konuşacak olursak tabii mevcut altyapı ve kapasiteleri çok iyi durumdaydı. Dolayısıyla enerji ihracatını sürdürebildiler Hürmüz Boğazı'nı kullanamasalar bile. Ve tabii hem Suudi Arabistan'ın hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağlam tamponları vardı. Umana da burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu krizden faydalanmış gibi ifade edilebilecek bir noktadaydı. Neden? Çünkü onların da yine alternatif rotaları mevcuttu. Şimdi diğer tarafa baktığımızda kimi ülkelerde, mesela Kuveyt ve Katar gibi ülkeler ise bu Hürmüz Boğazı'na çok bağlı ülkelerdi. Dolayısıyla bütün bu bozulmalardan, yani enerji ihracatındaki bozulmalardan etkilendiler. Tabii yine de ciddi miktarda rezervleri, döviz rezervleri ve yine ülke fonları olduğu için kısa bir süre bu bozulmalardan etkilenseler de toparlandılar. Burada Bahreyn'den bahsetmemiz gerekiyor. Çok daha küçük bir ekonomi Bahreyn ve borcu çok fazla, mali tamponlar açısından da zayıflığı var. Burada tabii bir farklılaşma yaşandı. Yatırımcılar da elbette bu detayları dikkate aldılar ve yatırım yaparken bu detayları yine tabii dikkate almaya devam ediyorlar. Peki Apostolos, şimdi mevcut koşullarda yoğun bir şekilde yapay zeka ve bununla ilişkili piyasa aktörlerini de takip ediyoruz. Özellikle hisse senedi piyasalarını takip ediyoruz. Ama tabii yapay zekanın bir diğer yüzü de hyperscale ve yapay zeka tahvilleri. Bu tarafta değerlendirmen ne olur? Şimdi hyperscale ve tabii mega halka arzlar dikkat çekti. Burada ama çok ciddi bir capex ihtiyacı da var. Çünkü veri merkezlerini de buna dahil ediyoruz. Hal böyleyken son bir seneyi düşündüğümüzde aslında yeni bir trend ortaya çıktı. Bu da tahvil piyasaları için aslında yapısal bir trend. Çünkü bu bahsettiğimiz hyperscale şirketlerin, Amazon, Meta, SpaceX gibi şirket, hatta kısır önce Oracle'da katıldı. Bunlar piyasayı çok etkiliyor ama bu trend bence devam edecek. Aslında hala daha bu trendin çok erken zamanlarını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi önemli detay ise şöyle, tabii bazı sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Riskler de ortaya çıkıyor. Yani elbet çok ciddi bir heyecan, bir hype yaşanıyor hisse tarafında ama sabit getirdiği durum farklı. Tabii yatırımcıların da bir noktada uzun vadeli riskleri hesaba katmaya başladığını görürüz. Hatta kısa süre önce SpaceX çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi ama sonra yönünü tahvil piyasasına çevirdi. 25 milyar dolarlık da bir ihraç denemesine girişiminde bulundular ama 30 yıl vadeli tahvilleri düşündüğümüzde onlara kıyasla SpaceX'in performansı çok aşağıda kaldı, hayal kırıklığı yarattı. Tabii yatırımcılar hal böyleyken de ciddi belirsizlikte söz konusuyken bunun telafisini aradı. Yani hisse tarafında çok ciddi bir değerleme vardı ama bu onlara ne bir güvence sağladı ne de uzun vadeli tahviller konusunda bir temin teminat oldu. Apostolos, çok teşekkürler aktardıkların için. Ben teşekkür ediyorum.
0: EVP sabit getirili varlıklar analisti Apostolos Pantis konuk ettik. Ardı ardına son dakikalar kesilmedi. Birkaç tanesinden

0: bahsedecek olursak, özellikle ABD 2 yıllık tahvil faizleri programa başlarken ABD tahvil faizlerini özellikle vurgulamadık ki program içerisinde Murat Berk'le de konuşuruz diye, ama 10 yıllıklar şu an terminale baktığında solunda %4,70 seviyesinin üzerinde, 2 yıllıklarda 12 Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine gelmiş vaziyette. Biraz önce söylemiş olduğum ABD 10 yıllıkları da 15 Ocak 2025'ten bu yana gelmiş olduğu en yüksek seviyelerde. Her akıllı parayı açışımızda özellikle 2026 yılı içerisinde tekrar birkaç yıl öncesinde benzer biçimde ABD tahvil faizlerinin defaatle siz değerli izleyicilerimizin bilgisine altını çizerek söylüyorduk. Bununla beraber Brent petroldeki şu anda yukarı yöndeki değişim %5'i aştı. Biraz önce sözlerime başlarken 99 dolara geliyordu demiştim. An itibariyle görmek üzere %5,20'lik kabaca yükselişiyle Brent petrolde %5'i aşan yukarı yöndeki değişim seviyeyi 99 dolara getiriyor. 30 yıllıklarda da şu an görebileceğiniz üzere %5,20'lere geldik. AMB'nin son dakikaları içerisinde de oldukça aslında içinde bulunduğumuz zamanın halet ruhiyesini yansıtan gelişmeler var. Şimdi gidelim, nefes alalım. Ardından Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk'le bu konuları derinlemesine ele alıyor olacağız. Kaçırmayın.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Son sürat devam ediyoruz Bloomberg HT yayınlarına. Önemli bir gün, önemli gelişmeler oluyor merkez bankalarının gündeminin belirli olan ajandasının haricinde de. Ve bunları konuşmak için tam da bu konuya dönük olarak ne sorsak cevaplayacak kıymetli bir konuğumuz var. Yapı Kredi Yatırım Baş Stratejisti Murat Berk. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey tebessüm ediyor ama biz tabii kendi aramızda hal hatır soruyoruz. Biz iyiyiz ama dünya ve ülke pek iyiye gitmiyor herhalde diye böyle sohbet etmiştik. Merkez bankalarını soracağım ama en son Husilerle ilgili gelişmeye dönük Trump yine tehditler savurdu. Evet. Şimdi Rusya-Ukrayna'da savaş devam ediyor. 7 Ekim'den itibaren biz belki İran Savaşı'na odaklandık bu sene ama bölgesel bir gerilim var. Özellikle son dönemde günlerde Japonya'nın bu nükleer duruşunun biraz değişmesi Çin'i rahatsız etti. Rusya ile ortak tatbikatları vardı. Evet. Japonya da ona kızdı. Bir de Kızıldeniz cephesi açılırsa bunun mali ya da piyasa etkisini konuşmaya bile gerek kalmayacağız, bir yere gidebilir miyiz?
1: Yani gerek kalacak gene de oraya gitse bile. Petrol fiyatlarını tekrar 120'lerde görebiliriz. Yani Kızıldeniz'de aksayacak olursa daha önce gördüğümüz seviyelere dönebilir petrol. İnşallah olmaz ama şu an olay tırmandıkça tırmanıyor. Tabii o ilk beklentiler neydi? Seçim öncesi Trump bu adımları atamaz. Eninde sonunda tako eder, yani geri adım atar. Şu ana kadar pek öyle olmadı. İki tarafta olayı tırmandırıyor. Yani benim tahminim aslında gene de seçim öncesi bir anlaşmaya varılacağı ama bu gerginlik devam ettiği sürece kalıcı olarak verdiği hasar da büyüyor. Bir de öyle bir gerçek var tabii. Yani şu an biz sadece petrol fiyatlarına bakıyoruz ama rafineri marjlarına vesaire baktığımız zaman, hani ürün fiyatlarına da baktığımız zaman petrolden üretilen, onlarda da çok ciddi sıkıntılar var. Sadece orada değil, LNG olsun, helyum olsun, gübre olsun, işte buğday fiyatları olsun, bunun hepsi rekor üzerine rekor kırıyor. Dolayısıyla oradaki tırmanış devam ettiği müddetçe kısa vadede öyle gözüküyor. Bunun vereceği hasarın boyutu ve süresi de uzuyor.
0: Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın da açıklamasının içerisinde neredeyse biz bu konunun önümüzdeki dönemdeki etkilerini henüz net biçimde göremiyoruz mealinde vurgular vardı. Bizim Merkez Bankası'nın bir önceki toplantı PPK kararına farklı ilaveten söyleyebileceğimiz çok sözel bir şey yok ama yani Merkez Bankaları'nın da söyleyecek ne kadar sözü olabilir mi diye sorsam size, ya da yapabilecekleri bu konuda kısıtlı diyebilir miyiz?
1: Yani çok ciddi bir ikilem var. Şimdi bir yandan tabii maliyet nedeniyle olduğu biliniyor ama bu maliyet nedeniyle olan enflasyon kalıcı enflasyon artışına sebep olmayacak diye bir kural yok. Dolayısıyla merkez bankaları bir ikilem içinde. Yani buna cevap olarak finansal koşulları daha da sıkılaştıracaklar mı? Yoksa göz mü yumacaklar? Şu an hani kenarda bekleme aşaması daha geçerli gibi gözüküyor. Ama Avrupa Merkez Bankası muhtemelen Eylül'de faiz arttıracak gibi geliyor bana. Yani Fed'den bir faiz artırımı beklemiyorum. Bizden de bir faiz artırımı beklemiyorum ama sanki ECB Eylül'de faiz arttıracak gibi gözüküyor.
0: Mecbur mu peki Murat Bey bu sizce?
1: Mecbur değil ama ECB ekolü biraz farklı. Trichet'i hatırlayalım. 2008 krizinde faiz arttırmıştı. Gene benzer emtiaların başını çektiği, emtianın pardon başını çektiği bir yükseliş yaşanmıştı. Orada petrol fiyatlarına bakarak.

0: büyük oranda faiz arttırmıştı. Onun bir hata oldu, sonradan ortaya çıktı ama biraz ekol farkı var. Yani hala bir Bundesbank ekolü orada geçerli hakim gibi mi gözüküyor? Evet.
1: Peki, özellikle savaş olmasaydı bile bu yılın en çok tartışılacak konularından bir tanesi performans her ne şekilde olursa olsun, sizinle önceki sohbetlerimizde de konuştuk, şu teknoloji fiyatlaması.
0: Evet.
1: Belki bunda da merkez bankalarının arasında söylediğiniz, belirttiğiniz ekole dönük olarak kişi, analist ve kurumların duruşları olabilir ama savaş olduğu için aynı Kore borsasının ahvali gibi orada da çok sert fiyatlamalar görürüz. Evet. Hatta muhteşem yedilinin içerisinde değerleme farklılıkları ne diyelim, satışlardan kaynaklı olarak şirketin faaliyeti bir yana şirketlerin değerini belirler hale geldi.
0: Evet.
1: Öncelikle bu halini de sağlıklı bulur musunuz? Sonrası da eğer seçime doğru bahsettiğiniz anlaşmalar gerçekleşir, biraz daha düzgün bir zeminde piyasa fiyatlamaları olursa yine haddinden fazla artışa geçebilecek bir teknoloji rallisi bekler misiniz?
0: İkincisiyle cevaplayarak başlayayım ikinci soruyu. Evet, beklerim. Nitekim ben son çeyrekli bir rally bekliyorum. Teknolojinin önderlik edeceği. Fakat şu an baktığımız zaman sağlıklı bir piyasa yapısıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani günde %10, %20, %30 hareketler yapan hisse senetleri var. İşte bir yazılım şirketlerinden yarı iletkenlere geçiş oluyor. Yarı iletkenlerden mega cap'lere geçiş oluyor. Oradan tersine geçişler oluyor. Bunlar günlük bazda çok anormal hareketler görüyoruz. Hatta bu dispersion dediğimiz, yani şirketle hisse senetlerin kendi aralarındaki korelasyon ve onların korelasyonuyla endeks korelasyonları tarihi diplerde. Yani endekse yansımayan çok ciddi bir volatilite var aslında. Biz neye bakıyoruz? Hisse senedi volatilitesi için VIX'e bakıyoruz. İşte 17'ler civarında, belki bugün artmıştır.
1: 18.41 şu an.
0: Oralarda bu tarih olarak nispeten düşük seviyeler ama korkunç bir volatilite var alttaki yatan kağıtlarda, özellikle de teknoloji tarafında. Burada şeyin de çok büyük bir önemi var. Tabii perakende yatırımcının özellikle çok kısa vadeli günlük opsiyonlarla, kol opsiyonlarıyla bu piyasayı tabiri caizse oynaması çok önemli oluyor. Aynı şeyi Kospi'de de görüyoruz. Güney Kore'de de görüyoruz. Burada regülatörler Güney Kore'de adım attılar ama bu adım biraz geç geldi, biraz da zayıf geldi. Amerika'da öyle bir adım atılmadı, tam tersine gün içi trading kuralları gevşetilerek adeta bu spekülasyonun önü daha da açılmış oldu. Dolayısıyla hani sorunun cevabı şu an sağlıklı bir piyasa yapısından bahsetmemek mümkün değil. Ama rotasyonlar olacaktır. Bu rotasyonlar mesela mega cap'ler bence fonların pozisyonlanmasına baktığım zaman, özellikle hedge fonların, daha zayıflamış gibi gözüküyor. Yani orada pozisyonlar azaltılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla oraya doğru bir rotasyon olabilir. Enerjiye doğru bir rotasyon olabilir. Sağlık sektörüne doğru bir rotasyon olabilir. Ama endeksin kendisi çok fazla gidecek gibi de gözükmüyor.
1: Murat Bey, siz konuşurken geçtiğimiz günlerde aldığım bir notu arıyordum defaatle. Bu yarı iletken hisselerin bahsettiğiniz konuya paralel toplam küreseldeki günlük trading yoğunluğunun %20'sini oluşturduğuna dair bir tespit vardı. Bu ne demek?
0: Yani bu şu demek, bu sektörün konsantrasyonu neredeyse balon seviyelerine geldi. Bunun bir şey olduğunu unutmamak lazım. Yani evet, arz sıkıntısı hikayesiyle çok ciddi talep gördü. Değerlemelere baktığımız zaman değerlemeler çok anormal değil de diyebiliriz ama bu sonuç itibariyle döngüsel bir sektör, birincisi. İkincisi, teknolojinin çok önemli olduğu. Yani Çin'den AI ile ilgili haberler geliyor, yeni modeller. Bu çip üretimi tarafında da Çin olsun, Güney Kore olsun, değişik üretim şekilleri, değişik modeller getirmeyeceğin bir garantisi yok. Dolayısıyla bu konsantrasyon geçmiş dönemlerdeki konsantrasyonlara benzer biraz. 2000 yılında gördüğümüz konsantrasyonlara biraz benzer, biraz aşırı noktalarda diye düşünüyorum ben.
1: Peki 5 dakika kadar sonra bir aksilik olmazsa Lagarde'a kulak vereceğiz. Merkez bankalarını da konuşalım biraz. Bilmiyorum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ve eksenindeki gelişmelere göz atma şansınız oldu mu?
0: Oldu, oldu.
1: Öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu adımı, daha doğrusu sabit kalmasını bekliyor muydunuz?
0: Bekliyorduk.
1: Bundan sonrasına ilişkin görüşleriniz neler?
0: Bekliyorduk açıkçası. Yani piyasada bekliyordu hani genel itibariyle. Bundan sonra yapacağı muhtemelen Eylül'de bir faiz indirimi ve Ekim'de bir faiz indirimi. 100 bas puan gibi düşünüyorum ben. Burada tabii Merkez Bankası açısından bir tarih

0: Talihsizlik söz konusu. Yani bu savaşın tekrar patlak vermesi biraz oyun planlarını etkiledi. Eğer olmasaydı muhtemelen bugün bir normalleşmeye giderek fonlamayı 37'ye çekip oradan devam edecek idi gibi gözüküyor. Beklentiler de o yönde oluşmuş idi. Özellikle bu NATO zirvesinden sonra o yönde beklentiler artmıştı ama bu savaşın tekrar hortlaması diyelim buna pek bir izin vermedi ama benim tahminim Eylül-Ekim biraz daha ılıman geçecek ve faiz indirimleri gelecek gibi gözüküyor bence.
1: Ne engeller peki onu?
0: Onu enflasyonda özellikle de çekirdek enflasyonda ki ona vurgu yapmıştı Sayın Başkan zaten. Ciddi bir yükselme, momentum kazancı engeller ama engeller evet bir faiz indirimi ama onun olacağını da açıkçası sanmıyorum ben.
1: Peki Avrupa Merkez Bankası ile ilgili biraz önce zaten küresel merkez bankaları gündemini konuşurken biraz konuya giriş yapmıştık ama bugünün özelinde konuştuğumuz konuların ötesinde Avrupa ile ilgili çok fazla şey konuşuyoruz aslında. Askeri alandan tutalım, mali duruşuna, şu anki ekonomik koşullarına kadar. Ciddi de bir seçim yılı aslında önümüzdeki yıl, bu yıl olmasa bile bu yıl da önemliydi. Yine Avrupa Merkez Bankası'nı ve Avrupa'yı dünyanın geri kalanından farklı değerlendirmemize neden olacak önümüzde bir kısa ve orta vade var mı sizce?
0: Biraz petrol fiyatlarına bağlı. Petrol bağımlı Avrupa'nın özellikle Amerika'ya nazaran daha fazla. Dolayısıyla bir de Rusya şeysi var. Orada tabii açısı var, tarafı var. Dolayısıyla petrol fiyatları gerilediği zaman Avrupa'nın performansı da artıyor. Fakat şu anki hali hazırdaki durumda dediğim gibi ECB'den faiz artırımı daha beklediğim için hani Avrupa'nın performansının çok iyi olması için olumlu anlamda bir sebep açıkçası ben görmüyorum.
1: Japonya Merkez Bankası özellikle Takayuchi'nin popülaritesinin çok hızlı biçimde Starmer'a benzer olarak düştüğünü görüyoruz. Yani benim yorumum bu. Sağ popülizmin dünyada arttığını ve seçmenlerin aslında tasdikini alarak bu liderlerin göreve geldiğini söylemekte bir beis yok.
0: Yok.
1: Ama geldiklerinde de olanları görüyoruz. Yani Trump bunların en öncüsü. Sonuçta bu. Bu şekilde belli ki özellikle yaşam standartları ve yaşam maliyetleriyle ilgili bir çözüm çıkmıyor. Ama bunların yaptıklarından kaynaklı olarak da merkez bankaları ve ekonomi yönetimleri bir şey bulmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Japonya'da bunun güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Mesela dünya için kritik önemde Japonya'dan kaynaklı, özellikle Japonya Merkez Bankası'ndan kaynaklı bir kırılganlık var mı sizce?
0: Yani var tabii. Carry trade'in miktarını hiç kimse tam olarak bilmiyor. BIS'in onunla ilgili en doğru olduğunu düşündüğüm tahminleri var. Çok büyük boyutlarda bunlar. Şimdi Japon Merkez Bankası ve Japonya aslında köşeye sıkışmış vaziyette. Çünkü bir petrol fiyatları artıyor. İki Japon yeni değer kaybediyor. İkisi de enflasyonu arttıran unsurlar. Burada Merkez Bankası'nın normal şartlarda daha hızlı faiz artırım yapması gereken bir dönem ama bütçe açığı o kadar yüksek ve borç yükü o kadar yüksek ki faiz artırımı direkt bunlara etki ediyor ve borç daha da sürdürülemez hale gelebiliyor ve bütçe açığı daha da artıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tek başına yapabileceği fazla da bir şey yok. Popülist politikalar uygulanıyor. Bütçeyle ilgili yapılabilecek bir şey yok. Dolayısıyla geriye müdahale geliyor. Müdahale ben 162'lerden gelir diye tahmin ediyordum. 163'e kadar çıktı. Oradan da gelmedi ama eninde sonunda oradan bir müdahale geldiği zaman eğer o çok güçlü müdahale olursa ve başka etkenlerle belki koordineli olursa çünkü Scott Bessent'la sık sık konuşuyorlar. Koordineli bir hal alırsa o Japonya'nın değer kazancıyla birlikte carry trade'lerde de bir geri çekilme ve bunun bir piyasaya negatif etkisini görebiliriz. Yani o açıdan bir kırılganlık var orada. Her ne kadar şu an aynı savaş nedeniyle, başka sebepler nedeniyle çok fazla göz önünde olmasa da.
1: Bu kadar şey konuştuk mu? Bu yıldan varlık sınıfı ya da ülkesinin ne diyelim hem makro görünüm hem de piyasalarındaki performans anlamında karlı çıkabilen ülke ya da ülke grupları var mı?
0: Yani aklıma gelmiyor açıkçası.
1: Herkesin kaybettiği bir yıl değil mi?
0: Evet,
1: yani kaybet oldu.
0: Yani petrol üreticilerini düşündüm ilk başta ama yok orada da değil yani.
1: Ne yapacak peki yatırımcı? Yani bu görünen o ki 23 Temmuz 2026, 1 Ocak 2026'da Venezuela ile ilgili gelişmeye uyandık. İran savaşı. Belli ki durmuyor yani. Sabit getirili ya da katılım esaslı bir takım işte orada park edilebilecek yerler varsa o tarz ürünlerin ağırlıklı olduğu portföylerle devam mı?
0: Şimdilik öyle. Şimdilik öyle ama taktiksel düşünmenin senesi. Yani sene başında da aynı şeyi söylüyorduk. Bu ortam şu an çok negatif gibi gözükse de ben son çeyrekte çok daha ılıman bir ortama bırakacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla

0: kullanılmayan parayı evet kenarda park etmek lazım ki faizler yüksek zaten. Ve son çeyrekte kullanmak üzere park etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben naçizane.
1: Altın ve gümüşle ilgili o zaman görüşünüz.
0: Ben olumluyum altın ve gümüş için. 4000 lira geldikçe mesela altında ben alınabileceğini düşünüyorum hala.
1: Peki şu son durumda 4000 doların altını gördükten sonra ağırlıklı olarak raporlar da 4000-4100 dolar bandına yerleştiğine dair yorumlar yaptı. Burayı artık en azından uzun süre çok kımıldamasa bile bir taban olarak kabul edebilir miyiz ons altını?
0: Bence evet, bence evet.
1: Ons gümüşte peki böyle bir seviye belirtebilir miyiz?
0: Yani orada da bilmiyorum 60-55 falan gibi yerler makul gibi gözüküyor.
1: Şimdi ister istemez biz tabii merkezi finansal ürünler için konuşuyoruz ama burada karşılıklı bir etkileşim de söz konusu. Kripto tarafı geçen sene Ekim'inden beri neredeyse hiç gün yüzü görmedi.
0: Evet, evet.
1: Bu bahsettiğiniz sene sonuna doğru olan rallide bir varlık çılgınlığı olursa merkezi olmayan unsurlara da bir dolaşım etkisi, bir dinamizm gelebilir mi?
0: Evet, yani kriptolarda özellikle de Bitcoin biraz hisse senetleri gibi hareket etmeye başladı. Zaten biraz olgunlaşan bir varlık sınıfı haline geldi. Bu bir yandan iyi tabii çünkü geleneksel portföylerde de artık yer bulmaya başlayacak karakteristik özellikleri göstermeye başladı. Fakat hisse senedi gibi de hareket ettiği için yani bir riskli varlık gibi hareket ettiği için daha doğrusu sene sonunda beklediğim rallide kriptoların da eşlik etmesini beklerim açıkçası.
1: Lagarde bekliyoruz ama sizinle de sohbet ettikçe konu konuyu açıyor. Şunu sormak isterim. Yatırımcının mesela bu kadar fazla finansal terminolojiden hatta biz bile siz işte kariyerinizin kaçıncı yılındasınız. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Öğrenmek durumunda kalıyoruz.
0: Tabii.
1: Mesela bir tokenization konusu aldı gidiyor yani. Evet. Sürekli rapor çıkıyor. IMF de üzerine rapor çıkarıyor. Ya da aksi yapay zeka modelleriyle ilgili. Mesela biri ben yapay zekaya yatırım yapmak istiyorum diye şirket bakıyor Amerika'dan. İşte bir rapor çıkıyor diyor ki işte Çin'in şu modeli şunu kullanıyor.
0: Evet,
1: bu
0: evet,
1: bundan
0: evet.
1: daha iyi falan diye.
0: Tabii.
1: Sade yatırımcının bunları anlaması çok mümkün mü sizce?
0: Yani çok zor. Anlaması mümkün tabii ama epey bir...
1: Küçümsemek için demeyim zaten ama yok, yani buna ayıracak tabii, vakti vesairesi var mı? Yani?
0: Vaktini ayırmadan çok zor. Bizim için de çok zor. Yani biz de aslında aynı sayfadayız orada. Biz de vaktimizi ayırmadığımız zaman onları anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Yeni bir dünya çünkü. Bir sürü açıdan ve çok dinamik bir dünya. Yani dediğiniz doğru. Mesela bir Kimi diye bir model çıktı. Onu eleştirmenlerin şeylerine baktım ben. Yazdıklarına, yorumlarına baktım. Bayağı başarılı bir model. Ama kim biliyordu ki öyle bir modelin çıkacağını ve bunun tabii diğer modellere olan yansıması nasıl olacak? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunları da anlayabilmek için analiz etmeniz gerekiyor. Bu da tabii efor ve vakit alan bir şey. Yani o vakit ve eforu ortaya koymadan iyi sonuç almak çok zor. Kaldı ki bunu ortaya koysanız bile iyi sonuç alamayabilirsiniz. Çok rekabetçi bir ortam. Yani top atletlerin ortamı gibi düşün. Yani herkes bir Bolt olmak istiyor belki. Çok fazla aday var ama herkes olamıyor. Yani bu başarının az olduğu bir alanlardan, rekabetçi alanlardan bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Lagarde'a kulak vereceğiz şimdi. Tam da Yapı Kredi'nin baş stratejisti Murat Berk'le sohbetimizi noktaladık. Kendisi de hanımefendi de şu an kürsüde zaten. Söz Lagarde'da.
2: Yönetim kurulu bugün 3 ana faiz oranını sabit tutma kararı almıştır. Enerji fiyatları hala oynak seyrini sürdürse de Haziran Euro sistem tahminlerimiz doğrultusunda devam etmektedir. Ve o Orta Doğu'daki savaş öncesi ve esnasındaki öngörülerimiz dahilinde devam etmektedir. Enerji şokunun tam etkisini görmek hala mümkün değildir. Ancak yoğunluğu ve süresini aynı şekilde ikinci tur ve dolaylı etkilerinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Para politikamızı enflasyonun istikrara kavuşacağı ve orta vadede %2 hedefimize ulaşacağı şeklinde yönetmeye kararlıyız. Bugünkü kararla birlikte bütün savaşın sebep olduğu belirsizliklere karşı da konumumuz, pozisyonumuz iyice çıpalanmış durumdadır. Kararlarımızı toplantı bazlı almayı sürdüreceğiz. Ve özellikle de faiz kararlarımız, enflasyon görünümü, etrafındaki riskler, gelen ekonomik ve finansal veriler aynı şekilde mevcut enflasyon dinamiği ve yine para politikası geçiş gücü doğrultusunda alınacaktır. Önceden belirlenmiş bir faiz patikamız bulunmamaktadır. Bugün alınan karar yine web sitemizdeki basın bülteninde de detaylıca paylaşılmıştır. Şimdi ekonomiyle ilgili detayları ve aynı şekilde enflasyon detaylarını aktaracağım. Arkasından da finansal ve parasal koşulları sizlere açıklayacağım. Ekonomik faaliyetlere baktığınız zaman mevcut enflasyon ekonomik faaliyetlerde ikinci çeyrekte bir miktar toplama göstermektedir. Ancak Orta Doğu'daki çatışmalar hala etki oluşturmaktadır. Anketlere göre hizmet tarafındaki faaliyetler kısmen toparlanmıştır. Öncesinde bir zayıflama mevcuttu. Özellikle de enerji şokundan etkilenmişti. Dijital hizmetler tarafı canlı seyretti. Bunun kısmen sebebi yapay zeka ile ilişkili faaliyetler kaynaklandı. İmalat tarafı da tutunmasını sürdürüyor. Şirketlerin stok arttırıp arz şok riskine karşı pozisyon almaları ve yine yüksek savunma harcamaları bunu destekliyor. İşsizlik tarafına baktığımızda Mayıs ayında %6.2 olarak kaydedildi. Aynı şekilde işten çıkarmaları azalmaya devam etti. Hem şirketler hem de hane halkı piyasaya daha iyi ulaşabildi ve bu alanda savaş öncesine kıyasla toparlanmayı görüyoruz. Ekonomik büyüme ise ılımlı seyredecektir kısa vadede. Tabii enerji şokundan etkilenecek ve ilişkili belirsizliklerden de etkileneceklerdir. Ancak orta vadeli büyümenin desteği hala devam etmektedir. Özel tüketim tarafına baktığımızda ve yine yeni dijital teknolojilere olan yatırım, hükümet harcamaları, özellikle savunma ve altyapı tarafındaki harcamalar ama aynı şekilde ihracat tarafındaki toparlanmada genel büyüme ivmesini destekleyecektir. Yönetim kurulu tekrardan çağrısını yinelemektedir. Euro bölgesi ekonomisinin güçlenmesi, bunun içinde güçlü bir kamu finansmanı oluşturulması elzemdir. Yalın ve uyumlaştırılmış Euro tek pazar girişimi, enerji geçişinin hızlanması, tasarruf ve yatırım birliğinin oluşturulması bu alandaki kilit noktalardır. Mali sorumlulukları enerji şokuna karşı iyi bir şekilde benimsemeliyiz, yönetimi iyi bir şekilde sürdürmeliyiz. Avrupa Parlamentosu'nda bu ay başında yapılan oylama ise yine dijital euro konusunda bir mihenk taşı niteliğinde olmuştur. Ve bizler de parlamentonun paylaştığı sorumluluğu memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa Konseyi ve Komisyonu'nun da bu yılın sonuna kadar bir karara varacak olması ve tek para birimi paketini onaylayacak olmasını yine memnuniyetle karşılıyoruz. Dijital euro fiziki nakitle birlikte ödeme rahatlığı sağlayacaktır ve dijital ödemeleri Euro bölgesi nezdinde rahatlatacaktır, kolaylaştıracaktır. Şimdi enflasyon detaylarıyla devam etmek istiyorum. Enflasyon %2.8'e düştü Haziran'da ve bu oran Mayıs'ta %3.2 idi. Enerji fiyat enflasyonuna baktığımızda 8.5'e düştü. Bu Mayıs ayında %10.8'di. Gıda fiyatlarındaki enflasyon ise 1.9'dan %1.5'e gerilemiştir. Enerji ve gıda dışı enflasyon ise %2.4, Mayıs'ta %2.6'ydı. Mal enflasyonu 0.9'a düştü. Bir önceki veri ise 0.7 idi. Hizmet enflasyonu ise %3.5'ten %3.2'ye gerilemiştir. Enerji şokları yüksek fiyatları beraberinde getirmekte. Tabii bundan dolayı da girdi maliyetleri şirketler tarafında zorlaşmakta, artmakta ve bu da satış fiyatlarına yansımaktadır. Mevcut enflasyon bu şekilde korunursa bile enerji şokunun tam etkisini görmek henüz erkendir. Avrupa Merkez Bankası'nın ücret anketleri ve göstergeleri de ılımlı bir ücret artışını sinyal vermektedir önümüzdeki çeyrekler için. İş üretkenliğinin de yine büyüme tüküsünde ve işçi maliyetleri üzerindeki etkisi devam etmektedir. Kısa vadede enflasyon beklentisi yüksek seyrini korumaktadır. Uzun vadeli enflasyon beklentisi önlemlerinin çoğu da bize %2 civarını göstermekte. Enflasyonun ise hedefe orta vadede ulaşacağını göstermektedir. Enerji enflasyonu Haziran'da azalmış olsa bile çatışmaların başlamasından bu yana yükselmiş olduğu gerçeği, bunun gıda, mal ve hizmet enflasyonuna yansımış olma gerçeği, yüksek ihtimalle enflasyonu 2027'nin ilk yarısında da yüksek tutacaktır. Arkasından enflasyon düşüşe geçmeli çünkü enerji fiyatlarının da o noktada düşüşe geçmesi beklenmektedir ve tabii diğer fiyatlarda daha yavaş artış gösterecektir. Ancak çatışma hala çok ciddi bir belirsizlik oluşturmaktadır. Dolayısıyla bizler de boyut ve süre açısından enerji fiyat artışını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz ve tabii bunun fiyatlara ve ücret anlaşmalarına nasıl yansıyacağına bakıyoruz. Enflasyon beklentilerini nasıl etkileyeceğini ve ekonomik dinamikleri de nasıl değiştirebileceğini yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyüme görünüm üzerindeki riskler aşağı yönlüdür. Tabii bir mutabakat zaptı imzalandı ABD ve İran arasında Haziran ayında ve bu aslında çatışmayı çözmenin ilk adımı olarak nitelendirilebilir. Ancak burada da pürüzler yaşanmakta ve jeopolitik durum hala kırılganlığını korumaktadır. Enerji arzı tarafında tekrardan bozulmalar olursa enerji fiyatları daha da artışa geçebilir ve mevcut beklentilerden daha da uzun sürebilir. Bunlar da reel getiriye harcamaya ve yatırımlara kötü yansıyabilir. Küresel finansal piyasaların ve algının kötüleşmesi ya da daha sıkı kredi arzı yaşanırsa bu talebi de kötü etkileyebilir. Ek sıkıntılar yaşanırsa uluslararası ticarette bu da elbette tedarik zincirini etkiler, ihracatı azaltabilir, tüketimi ve yatırımı zayıflatabilir. Diğer jeopolitik gerilimler ve özellikle de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı haksız savaşını düşündüğümüz zaman bu da yine ciddi bir belirsizlik kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ama buna tezat bir şekilde büyüme eğer ki ekonomi ve enerji piyasaları daha hızlı adapte olursa, beklenenden daha iyi bir şekilde toparlanırsa ve Orta Doğu'daki çatışmadan daha çabuk bir toparlama sergileyebilirse ya da sürdürülebilir bir anlaşmaya varılırsa ekonomi bundan olumlu etkilenir. Ve beklentiler artabilir. Savunma ve altyapı harcamaları devam ederse ve aynı şekilde üretkenlik ve tek pazar girişiminin desteklenmesi ek olarak da Euro bölgesi şirketlerinin yeni teknolojileri hızlı bir şekilde adapte olması yaşanırsa o zaman bu da bize olumlu yansıyacaktır. Enflasyon görünümü üzerindeki riskler yine yukarı yöndedir. Enerji şoku daha da yoğunlaşabilir ve bunun diğer fiyatlar ve ücretler üzerindeki etkileri de mevcut beklentilerden daha güçlü gerçekleşebilir. Enerji fiyatları daha uzun süre yüksek seyrederse ve daha geniş bazda enflasyon etkisi yaratır, ikinci ya da dolaylı etkiler yaratırsa bu enflasyon etkisi kötüleşebilir. Kötü gidişat devam ederse yine bozulmalar kötüleşebilir, kritik ham maddeler bundan etkilenebilir, kapasite sınırları da yine Euro bölgesi ekonomilerini kötü bir zor bir duruma sokabilir. Aşırı hava olayları ki elbette yaşanan sıcak hava dalgaları da bunu gösteriyor ama aynı şekilde iklim ve doğa olaylarını geniş açıdan düşündüğümüzde bunların daha sık yaşanması gıda ve gıda fiyatlarını beklenenden daha kötü etkileyebilir. Ama enflasyon düşebilir. Tabii eğer ki sürdürülebilir bir Orta Doğu barışını görürsek ya da dolaylı veya ikincil etkiler beklenenden daha az bir etki yaratırsa durum tersine dönebilir. Volatilitenin azalması talebi yükseltir ve dolayısıyla enflasyon da düşüşe geçebilir. Genel hatlarıyla finansal koşullar görece bir önceki toplantımıza kıyasla daha sıkı bir hale geldi. Burada tabii Avrupa Merkez Bankası oranlarının artırılmasında etkisi var. Bankaların şirketlere borç kullandırma ya da kurumsal borç Mayıs ayında değişmedi. %3.6 ve %4 oranlarında önceki aylarda yaşandı. Bankaların şirketlere kullandırdığı kredi ise %4'e ulaştı. Nisan'da bu %4.4'tü. Burada tabii kurumsal tahvillerin yavaşlamasının da etkisi oldu. Bu tarafta da sırasıyla

0: Çalışan tarafındaki sermaye ihtiyaçları ya da büyük şirketlerin yaptığı sabit yatırımların da etkisini görmek mümkün. Konut kredileri 3.5 oldu Nisan ayında. Nisan ayında bu oran %3.4'tü. Konut faizleri ortalamada %3.1 yaşandı. Konut faizleri için kredi gereksinimleri de sıkılaştı. Bankalar tarafında çünkü endişe arttı. Çünkü müşterilerin karşı karşıya olduğu ekonomik riskler yoğunlaştı ve risk alma iştahı da azaldı. Konut kredisine olan talep de tabii tüketici güveninin azalması ve yüksek faizler sebebiyle de azalmaya geçti. Toparlayacak olursak, yönetim kurulu bugün 3 ana Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tutma kararı almıştır. Bizler para politikamızı enflasyonun orta vadede %2 olan hedefimize yaklaşacak şekilde yönetmeye ve buna göre kararlarını almaya hazırız. Tabii para politikası duruşumuzda toplantı bazında alacağız ve faiz oranı kararlarımız enflasyon görünümü ve bunun etrafındaki risklere dayanıyor olacak. Tabii aynı şekilde gelen ekonomik ve finansal verileri değerlendireceğiz. Ek olarak enflasyon dinamiği ve para politikası geçiş gücünü de hesaba katacağız. Öncesinde önceden belirlediğimiz herhangi bir faiz patikamız bulunmamaktadır. Gelişmeler doğrultusunda yükümlülüğümüz dahilinde kullanabileceğimiz bütün araçları hazır tutuyor ve uzun vadeli hedeflerimiz için kullanmaya hazır duruyoruz. Ama elbette para politikası geçişinin de sorunsuz işlediğinden emin olmak için gerekli adımları atmaya hazırız. Bununla birlikte sorularınızı cevaplayabilirim. Buyurun.
1: Good afternoon, President Lagarde. My first question goes.
0: İyi günler Başkan Lagarde. İlk sorum şöyle.
1: Discussions which you had today.
0: Bugünkü tartışmalarınız esnasında şunu sormak istiyorum size. Mevcut enerji fiyat artışını nasıl değerlendirdiniz acaba? Ve bunlar acaba politika kararınızı nasıl etkiledi? Tabii önden karar vermiyoruz dediniz ancak bugünkü açıklamalarınıza göre fiyat gelişimine karşı biraz daha dikkatlisiniz gibi gözüküyor. Bir de tahvil getirileri de artışta. Bunu da sormak istiyorum. Bu tarafı da acaba değerlendirmelerinize dahil ediyor musunuz ve sıkı para politikasını düşünüyor musunuz Euro bölgesi için? Teşekkürler.
2: Thank you very much for your two questions.
0: Teşekkürler iki sorunuz için.
2: We spent the last two days with members of the governing council really looking at.
0: İki günü yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şunlara odaklanarak geçirdik. Mevcut bütün verileri değerlendirdik. Tabii genel bir durum değerlendirmesi de yaptık. Son kararımızdan bu yana yaşanan Haziran ayından bu yana yaşanan her şeyi değerlendirmeye aldık. Haziran diyorum çünkü aslında referans aldığımız noktalar da değişiklik yaşadı. Tabii analizler de gerçekleştirdik bu esnada. Ekip çalışanlarımız analizler yaptı ve Haziran'dan bu yana neler yaşandı bunların hepsi irdelendi ve dolayısıyla nasıl bir politika kararı vermeliyiz bunları konuştuk toplantımızda. Şimdi Haziran kararımızdan bu yana nispeten iyi huylu denebilecek gelişmeler de yaşandı. Mesela enflasyon tarafı için bunu söyleyebiliriz. Beklenenden daha düşük %2.8'i konuşuyor. %3.2'lerden geldik buraya. Beklentimize farklı bir noktada yaşandı. Ekonomik faaliyetlere bakıyoruz. İrlanda'yı bir kenara koyarsak 0.3 iyi bir ilerleme. Ama tabii bir de bahsettiğimiz bu anlaşma var. Bu da beraberinde bir ateşkesi getirdi ve tabii dolayısıyla da ham petrol en azından bundan fayda gördü. Bu da beklentimizden daha iyi gerçekleşti. Şimdi tabii bu ilk dönemdi. Sonra ikinci dönem diye bir şey yaşandı. Anlaşmanın ömrü kısa oldu, ateşkes bir şekilde ihlal edildi, pek çok kez ihlal edildi ve dolayısıyla şimdi durduğumuz noktaya geldik. Yani çatışmada bir alevlenme yaşandı ve emtia piyasaları da tabii bundan etkilendi. Son iki gün işte bütün bunları konuştuk, tartıştık ve üzerine anlaştığımız metotları uygulamayı düşündük. Yani bir şok durumunda öncelikle yoğunluk, olası süre ve yayılma etkileme potansiyelini konuştuk. Bütün bunlarla birlikte de açıkladığım karara vardık. Yani

0: oranları olduğu yerde bırakma kararına vardık. Bir de Euro bölgesi için tahvilleri sormuştunuz. Burada aslında bir cut-off değerinden bahsedebiliriz. Tabii piyasa koşullarını da düşünüyoruz. Tahviller nasıl değişiyor, buna da bakıyoruz. Referansta nasıldı, değerlendirmeler sonucu nereye geldiler, buna da tabii bakıyoruz. Ama sizin de fark ettiğiniz burada bir nüans vardır. Yani risk değerlendirmemizi bir miktar değiştirdik. Şimdi referans derken risk değerlendirmesini de burada düşünün. Bunu da Haziran ayında gerçekleştirmiştik, hatırlayacaksınız. Sintra konferansımızda da aslında buna referans vermiştik. Daha dengeli olduğumuzu söylemiştim. Yani herhangi bir yön değişikliğinden bahsetmiyorum ama daha yukarı ve aşağı yönlü risklerin daha dengeli olduğundan bahsediyoruz artık. Dengeli derdik, onu çıkarttık. Aslında bir inanç, bir düşünce olarak tanımlanabilecek bir şey, çatışmaların tekrar başlaması ve emtia fiyatlarının bundan etkilenmesi ve dolayısıyla fiyatlarla ilgili beklentilerin değişmesiyle de değişiklik yaşadı kaçınılmaz olarak.
1: Good afternoon. So, was the decision
0: İyi günler. Bugünkü karar oy birliğiyle mi alındı acaba? Ya da tartışma noktasında bile acaba faiz artışı teklifi oldu mu? Bir de ikinci tur ve dolaylı etkilerden bahsediyorsunuz. Basın bülteninde de buna vurgulanmış. Bunun acaba sinyallerini ya da herhangi bir kanıtını görüyor musunuz? Teşekkür ediyorum iki sorunuz için. Evet, karar oy birliğiyle alındı. Ama şimdi bunu da biraz açıklamak lazım. Bazı üyeler aslında sorguladı. Yani bir artış olmalı mı dedi. Yani bu üç ana faiz oranımızı değiştirmeli miyiz acaba sorusunu, artırmalı mıyız acaba sorusunu gündeme getirdi. Ama tabii verileri detaylı bir şekilde değerlendirdiğimiz için ve tabii mevcut gelişmeleri de hesaba kattığımız için nihayetinde oy birliğiyle buna karar verdik. Yani yeterli bekleme pozisyonumuz var. Ama tabii önümüzdeki iki haftayı da çok dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Durum nereye evriliyor, buna bakacağız. Bu esnada veriler gelecek önümüzdeki iki hafta boyunca. Ve şöyle söyleyeyim, Eylül toplantımızdan önce iki aylık enflasyon gösterge verisini alacağız. İkinci çeyrek için büyüme verisini alacağız. İki tüketici odaklı, yani CPI verisini alacağız mesela. Tüketici ve harcama tarafından da veriler gelecek. PMI veriler gelecek. Yani çok uzun bir liste gibi gelebilir kulağa ama bu veriler ve göstergeler değerlendireceğimiz verilerin hacmini aslında aklınıza getirsin lütfen. Ve bunlar da bizim için gösterge niteliğinde olacak. Bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendirip, irdeleyip ona göre tepki vermek istiyoruz. Yani bu saydığım bütün veriler gelecek. Çok dikkatli bir şekilde verilere bakacağız ve yine tabii normal reaksiyon fonksiyonumuz, işte enflasyon görünümümüz, etrafındaki riskler, altta yatan enflasyon, geçiş sağlığı, gücü, bütün bunların hepsine bakacağız. Aynı şekilde yaşanan volatilite, belirsizlik, şokun yoğunluğu, olası uzun vadeli etkileri, bütün bunlara bakacağız. Böyle karar vereceğiz. Şimdi ikinci sorunuza gelelim. Elbette yine dikkatimizi koruyacağız olası bir ikinci tur ya da dolaylı etkiye karşı. Ki bu noktada hepimiz için, hepiniz için şu çok nettir. Doğrudan etkiler yaşanır ama bazı dolaylı etkiler de yaşanabilir. Mesela ulaşım tabii, değil mi? Bu çok bariz. İkinci tur etkiler diyoruz, bunu görmüyoruz. Bakın bana inanın, gerçekten ikinci tur etkilerin olasılığını çok yakın takip ediyoruz ama henüz görmüyoruz. Yine de bu bir olasılık.

0: Mesela kurumsal bazda telefon anketlerimiz bizim için çok iyi bir gösterge niteliğinde. Küçük işletmeleri de arayıp ücret konusunda düşünceniz nedir? Atacağınız adımlar neler olabilir? Bunları dahi soruyoruz. Ama henüz o ikinci tur etkileri görmüyoruz. Elbette referans diyebileceğimiz beklenti ya da senaryolar hiç mi değişmedi? Bir miktar değişti elbette. Ancak bizim de beklentimiz vardı. Ücretlerde kademeli bir düşüş olabilir diyorduk. Tazminat tarafında 3.8'den 3.5'e geldik ama ücret takip mekanizmalarımız var mesela. Bunları da aktif bir şekilde takip ediyoruz ya da ücret görüşmeleri, tartışmaları, bunların da detaylarını takip ediyoruz biliyorsunuz. Bu taraflara baktığımız zaman da önemli olan unsurlar bize öyle bir sinyal vermiyor. Yani ikinci tur etki sinyalini vermiyor.
1: Good afternoon.
0: İyi günler Başkan. Şöyle ifade ettiniz. Bazı meslektaşlarım dediniz ya da siz belki de acaba faiz artırsak mı sorusunu gündeme getirmiş. Ama şu an için sabit tutma kararında hemfikir olduk dediniz. Acaba bu soru gündeme geldiyse Eylül toplantısında bir artış gerçekleştirir miydiniz? Bu olabilir mi? Bir de şunu sormak istiyorum. Bunu yapmamanız için ne olmalı? Yani ne olmalı da Eylül ayındaki toplantıda faiz artışını gündeme getirmezsiniz ya da faiz artırmazsınız? Bir de tabii bazı spekülasyonlar var. Avrupa Merkez Bankası'ndan erken ayrılabileceğiniz konuşuluyor. Ama siz de diyorsunuz ki kriz zamanlarında özellikle kaptan gemiyi asla terk etme. Siz döneminizin sonuna kadar görevinizin başında kalmak istiyor musunuz? Bunu da sormak isterim. Şimdi son sorunuzla başlayayım. Yönetim kurulunda konuşulmadı ama bazı detayları yine de size aktarayım. Şimdi ben 2027'den önce görevimi bırakmayacağım. 2027, bakın bunu tekrar edeyim. 2027 yılı. Bu bir. İkinci olarak aslında daha önce de söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Ufukta bulutlar toparlanıyorsa kaptan hala gemide kalır, öyle değil mi? Fırtına gelecek diye gemisini terk etmez. Ben de aynı şekilde gemimi terk etmiyorum. Spekülasyonlar olabilir, farklı şeyler yazılabilir. Ne yazılsa yazılsın, görevimin sonuna kadar fiyat istikrarı için doğru para politikasına karar vermede görevimin başında olacağım. Daha da önemlisi, herhangi bir şekilde sözde yönlendirmede bulunmuyoruz. Bunu zaten net bir şekilde ifade ettim. Çok net bir şekilde bunun mesajlarını uzun bir süredir veriyorum. Ama tabii bir çerçeve çiziyoruz yine de. Çerçeve niteliğinde bir açıklama yapıyoruz. Sizler analistlerde bizim durumu nasıl değerlendirdiğimizi değerlendiriyorsunuz. Nelere dikkat ediyoruz, hangi unsurlara bakıyoruz, farklı yaklaşımlarımız var biliyorsunuz. Enflasyon beklentisi de bizim için önemli. Mevcut enflasyon ve bunun geçişi. Şimdi bunlara biz dikkat ediyoruz ama sanıyorum Avrupa Merkez Bankası'nın Watchers programıydı. Etkinliğiydi. Orada da aslında net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Böylesi bir doğaya sahip enerji şokunda gücü nedir, etkisi nedir, ne kadar sürebilir, bu detaylar da çok çok önemli. Bunlara da bakıyoruz. Tabii yakın süre içerisinde bir fiyat volatilitesi yaşadık. Bunlara da bakıyoruz. Yine süresi, yoğunluğu, şok nerelere yayılabilir, bunların hepsine bakıyoruz. Bütün bu parametrelerle beraber toplantı bazlı kararlar alıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bir referans senaryomuz var. Ama elbette bunun üzerinde farklı detaylar, veriler gelecek. Önümüzdeki haftalarda gelecek. Sonrasında da Eylül ayında ona göre kararımızı vereceğiz. Teşekkürler. Bir sonraki soru.
2: Olaf Storbeck from the Financial Times.
0: Olaf.
2: Over to you.
0: Olaf, sorunu sorabilirsin.

0: Teşekkür ediyorum bu soru imkanı için. Şimdi ilk sorum mevcut Kızıldeniz durumu, yönetim kurulu esnasında da bunlar konuşuldu mu ve genel hatlarıyla nasıl bir görüş hakim acaba ve mevcut tedarik yöntemleri etkilenirse alternatifimiz var mıdır? Bir de, pardon, aslında evet, bugün sadece bir tane soru soracağım, evet.
1: This is a bit of a change.
0: Bu ciddi bir değişiklik oldu.
1: So, we have seen multiple developments.
0: Şimdi pek çok farklı gelişme yaşanıyor. Söylediğim gibi son 6 hafta içerisinde örneğin bir iyileşme gözlemledik. Olumlu beklentiler oluştu. Fiyatlarda ciddi bir düşüş oldu. Akabinde de negatif gelişmeler yaşandı. Ciddi bir şekilde yine fiyatlar arttı. Ki bu arada biz burada sadece ham petrol bazında konuşmuyoruz. Bütün varyasyonlarını da aklınıza getirin lütfen. Crack spread'ini de düşünebilirsiniz yani. Tam da bahsettiğim gibi fiyat artışı zamanı da paranın gittiği yerleri düşünün. Şimdi mevcut gelişmeler. Sanıyorum sizin Suudi Arabistan'dan gelecek gemilere yönelik tehditten bahsediyorsunuz. Bu sabah bu çok sıcak bir gelişme sanıyorum. Sabah 10 gibi geldi. Şimdi tabii elbette bunun da iyi bir şekilde irdelenmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, o haber geldikten 15 dakika sonra kadar bizim toplantımız bitmişti. Bu da tabii dikkate alınacaktır. Ve eğer ciddi bir tehdit olursa da bunun etkileri oluşabilir. Tabii Brent fiyatlarının da değiştiğini görüyoruz. Hatta artık fiyatlar saatlik bazda bile değişebiliyor. Ama söylediğim gibi bu sabah aldığımız karar üzerinde bunun etkisi yok. Ama tabii gelişmelere kayıtsız kalmıyoruz. Enerji şoku çok önemli. Ve böylesi gelişmeler yaşanırsa enerjinin üzerinde etkisi olabilir, farklı yansımaları da yaşanabilir. Bunlarla ilgili Eylül toplantımızdan önce ciddi analizler yapacağız ve mevcut petrol fiyatlarını da yine tabii dikkate alacağız ama gaz da bir o kadar önemli.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nde Bloomberg Economics Türkiye ve İsveç ekonomisti Selva Bahar Bazik'i bizlerle birlikte. Selva, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum, teşekkür
1: ederim. Şimdi bir yandan para politikası kurulu toplantısı içeride, Avrupa Merkez Bankası toplantısı dışarıda. Piyasadaki tepkiler şu anda bayağı negatif bir atmosfer gösteriyor bize yurt dışında. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarının 4.70'in üzerine attığını gözlemliyoruz. Amerikan 10 yıllıkları Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Alman 10 yıllıklarına baktığımızda 3.20'ye geldi. Orası da aslında son 2011'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş oldu. Avrupa borç krizinden bu yana en yüksek yerlere gelmiş oldu. Euro dolar çaprazı 1.14'ün altına gitti, 1.13.75'lere kadar. Hani Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği mesajlarda çok belirgin Şahin, çok belirgin farklılaştıracak bir tema var mı dersek o yok. Ama sonuçta piyasa

0: Özellikle jeopolitik gerilimin bir anda petrol fiyatlarını 100 dolara bir kez daha itmesini, ki 100 doları gördük şu anda 99,5'lardayız, oraya itmesini bir şekilde piyasa faizlerine yediriyor. Merkez bankaları ne derse desin, oradaki riski piyasa bazlı fiyatlamada çok doğrudan görmeye başlıyoruz. Nasıl görüyorsun önce buradaki kırılganlığı, bir onu sorarak başlayayım.
1: Taze haberden başlayalım isterseniz, Avrupa Merkez Bankası'ndan. Yani bankanın biz Eylül ayında tekrar bir faiz artışına gitmek durumunda kalacağını düşünüyoruz. Onun da gerekçesi zaten şu anda yaşadığımız bu 11 günlük, 12 günlük karşılıklı savaştaki sıcak ateş ve daha sonra da bu petrol fiyatına yansıyan şey. Yani 100 dolar çok bir rakam aslında, ama 100 dolar aslında bir de psikolojik eşik, her zaman konuştuğumuz gibi. Artık 3 rakamlıları konuşuyorsak, 3 hanelileri konuşuyorsak, bunun da etkisi enflasyon olarak Avrupa Birliği'nde görülecek. 2.7 enflasyon bekliyoruz biz şu an Avrupa Birliği'nde. Şu an 100 dolara çıkmış olması da bizim baz senaryoyla uyumlu. Bu çeyrek için gördüğümüz ortalama değerler için uyumlu. Tabii beklenti burada bir noktada bu işin yani her ne kadar tam çözülmese de daha hafifleyerek devam edeceği. Peki enflasyon daha da büyük olur, daha yüksek gelirse Avrupa'da. Fakat büyüme de 0.6 civarında Avrupa genelinde bizim öngörümüz bu
0: sene için. Daha da aşağı gelme potansiyeli güçleniyor gibi.
1: Çok daha güçleniyor. İşte o zaman çok zor bir noktadasınız siz. Enflasyonun yükseldiği, 2022'nin hala hafızalarda taze olduğu.
0: İşte gerçek bir stagflasyonist ortam diyebiliriz, doğru
1: aynen,
0: mu?
1: Aynen. Özetle bu şekilde. Bu da hiçbir yani Merkez Bankası'nın olmak istemediği bir noktadasınız. Yani çünkü siz büyümeyi direkt olarak hedef almasanız da büyümeden gelen enflasyonist ya da dezenflasyonist etkiyi de koyuyorsunuz oraya. İşsizlik, tabii istihdam piyasasının gevşek mi yoksa sıkı mı olduğu da sizin için önemli. Talep koşullarının şekillenmesiyle ilgili resim çok allak bullak oluyor maalesef.
0: Avrupa bu savaşın kurbanı, onu çok net olarak gözlemleyebiliyoruz. Yani Amerika'nın yaptığı şeyin bir maliyeti var. O maliyeti göğüslemek durumunda kalıyor, ayrı. Ama Avrupa edilgen olduğu ve karşı olduğu savaşın maliyetini ödemek durumunda kalıyor. Evet. O açıdan oranın politikası açısından da zorlayıcı. Peki sen Avrupa Merkez Bankası'ndan önceliklendirmeyi bir noktadan sonra büyümeyi çok hırpalamadan biraz daha iletişimle belki bir faiz artırımı daha yapıp oralarda durup bekleyerek mi görürsün? Yoksa bu daha yukarılara gitme potansiyeli barındırıyorsa tansiyon ve petrol fiyatları, o zaman bir tur daha kuvvetli faiz ile mukabele mi beklersin?
1: Bizim için bu enflasyonist etkinin Eylül ayında bir faiz artışıyla daha resmin daha toparlandığı, şekillendiği bir hali oluyor. Çünkü büyüme çok yavaş, yok denecek seviyede bazı ana kilit ülkelerde ve istihdam piyasasında gevşeklik var. Dolayısıyla ikincil etkileri bu emtia fiyatlarındaki artışın çok daha yavaş seviyede piyasaya yansıyacak şekilde olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde yani büyümenin yavaş olması aslında emtiadan gelen etkiyi de birazcık nötrleyen bir geçiş sağlıyor onlara. O yüzden hani çok zor bir denklemi çözmek zorunda. Arttırdı, durdu, arttırdı da çok alışık olunan bir görünüm değil. Aslında seri şekilde ilerlemesini bekleriz genelde merkez bankalarının. Ama ilk başta söylediğiniz şeye de bir değineyim isterseniz. Artık çok daha bekle gör, çok daha öngörü verilmesinin hani vadesinin kısaldığı, Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle. Metinin kısaldığı, işte dot plot'un artık bir hane eksik olarak geldiği bir dünyadayız. Yani merkez bankaları da olayın değerlendirilmesinin, ben şimdi bir yönlendirme yapacağım ama 3 gün sonra yanlış olabilir o yönlendirme, çekincesiyle de yaklaştığı bir ortamdayız. Yani öngörü zor.
0: Şimdi bu tabii önemli, çünkü Avrupa Merkez Bankası bu dot plot hikayesi, yani aslında bütün başkanlar grafiklerini üzerine kendi tahminlerini yazsın, piyasa oraya baksın ve bir öngörüde bulunabilsin. Evet. Şimdi bunu Avrupa Merkez Bankası Fed'den sonra başladı ve orada işlevselliğini korumaya devam ediyor. Aslında bu şöyle avantajı, Avrupa Merkez Bankası kendi içerisinde çok da bütünsel bir yapıya sahip olmadığı için, her ülkenin kendi duruşundan bir politika bileşeni çıkacağı için o biraz daha anlamlı olabiliyor. Şimdi Fed'de bambaşka bir yere geldi. Öngörüyü doğru veremiyoruz, rehberlik doğru gitmiyor. Ama biz o rehberlik üzerinden bir politika da inşa ediyoruz. O verdiğimiz rehberlikle piyasada bir faiz ve parasal aktarım mekanizması bileşeni kurguluyor kendine. Bunlar yanlış çıktığında bu sefer herkes yanlış yönlenmiş oluyor. Onun için ben rehberliği şimdilik vermeyi bırakayım. Daha sonrasında döner, buraları bir sorgularız. Verinin selametini sorgulayacak bir görev gücü, politika bileşenini, kullanılan enstrümanları,

0: her birini ayrı ayrı inceleyecek, ayrı görev güçleriyle bir araştırma yaparız, ondan sonra bakarız diyen bir yeni Fed başkanı var. Şimdi bu kulağa nasıl geliyor diye sorayım sana.
1: Ben bir öncekilerden Fed başkanlarından, benim de en son Fed'de çalışırken birlikte çalışma fırsatım olmuş oldu. Ben Bernanke'nin İngiltere Merkez Bankası için yaptığı analizden bence oraya bakmalıyız. Çünkü belirsizlik anında bir merkez bankasının aslında piyasaya çok daha fazla bir yönlendirme yapması çok daha kıymetli oluyor. Peki belirsizlik anında yanlış yönlendirme yapmak da çok maliyetli. Aynen öyle. O zaman ne yapacaksınız? İşte bu senaryo mesela o zaman çıkmıştı. Bu yelpaze görünümünden senaryo görünümüne geçiş mesela.
0: Ya Avrupa Merkez Bankası da öyle yaptı. Yani petrol fiyatları şuraya giderse bu kadar etki, buraya gelirse bu kadar etki bekliyoruz diye 3 ayrı senaryo açıkladılar.
1: Aynen.
0: Mesela.
1: Ve işin kıymeti de şu. Senaryoların tabii gerçek olabilitesi, yani olabilir bir senaryo olması. Daha sonra da piyasanın oturup o senaryoya ya Merkez Bankası şu kadar ağırlık veriyor, ben de bu kadar olası görüyorum diye değerlendirerek dolayısıyla siz de patikadan bir geri dönüm alabilirsiniz burada. İşin güzelliği bu. Belki bizim Merkez Bankası'nın da yani hani ben artık nokta enflasyon görünümü veriyorum. Çok büyük belirsizlik var. Bantı çıkardım diyor. Tamam, bunu yapan merkez bankaları var ama onu o zaman senaryoyla destekliyor merkez bankaları. Çünkü yine bir üst ya da bir alt sınır içinde onu oturtmak değerli bir bilgi.
0: Şimdi biraz istersen buradan bizim tarafa dönelim. Yurt dışı da aslında şu anda bayağı risk iştahı bozuk yani. Hani Avrupa borsaları %1,5 kadar satılıyor. Amerikan borsalarının açılışları oldukça negatif başlamış gibi görünüyor. Bu hani savaştan sonra bir panik fiyatlaması. Dolayısıyla bunun üzerinden net çıkarım yapmak çok kolay değil ama risk iştahının bu kadar bozulduğu ortam bizim kendi dinamiğimize etki ediyor. Çünkü Türkiye'de son dönemde çok fazla carry trade parası var. Dolayısıyla oradaki pozisyonlanmayı etkiliyor. Örneğin kurumlar tuttuğumuz tahvil miktarını, petrol fiyatı bu kadar yukarı gidiyorsa yarıya indiriyoruz diyerek piyasa üst bazlı fiyatlamalarda bir yansıma üretebiliyor. Biz de Merkez Bankası'nın 3 hafta önceki öngörüsüne baksak, yani bu toplantı 3 hafta önce olsa muhtemelen bir gevşemeye giderdi. Tansiyon yükselince iş başka bir yere doğru gitti. Nasıl görüyorsun bugünkü kararı ve Merkez Bankası'nın durduğu yeri?
1: Merkez bankalarının tabii bu belirsizliğin yüksek olduğu yerde, fakat belirsizlik iki uca da gidebilir. Yani yarın barış da gelebilir bir anda ve petrol fiyatları çok daha düşük seviyelerde sabitlenebilir. Ya da çok daha yüksek bir gerilim ile fiyatların çok uçtuğu bir döneme de gidebiliriz. İşte senaryo yine hani altlı üstlü. Peki böyle bir durumda Merkez Bankası'nın tabii ki de temkinli olması gerekiyor. Yani siz her ne kadar eşit ağırlık verseniz bile bu iki olasılığa, hangi üst tarafa doğru olursa ben ne yapsam daha garantide olurum gibi bir davranış biçimi.
0: Çünkü aşağı giderse ne olacağının senaryosu belli.
1: Evet, hem öylesi belli hem de o çok kolay. Ama yukarı doğru giderse onu dizginlemek çok daha yüksek seviyede bir patika değişikliği, çok daha uzun süre bir sıkılık artık bizden bekler hale geliyor. Biz zaten şu anda o hani ekstradan alanımızı da kullanıyoruz. 37'den değil 40'tan fonlama yapıyoruz. Yani bizim orada küçük ufak dalgalanmalara karşı kullanacak alanı da kullanmış durumdayız. Dolayısıyla temkinli bakması gerekiyor. Peki metine bakalım. Enflasyon eğiliminde bir olumlu okuma var. Bu ay için bir yükselecek ama işte o da geçici olacak okuması var. Bir de büyümenin yavaşlıyor olması okuması var. Bu da işte talep tarafından gelecek olan enflasyonla aşağı iniyor demek oluyor. İkisinde de aslında bizim bakış açımız birazcık farklı. Evet, enflasyon dinamikleri %2-2.1 civarında kalıyor, fakat orada kalıyoruz artık. Yani bizim o dezenflasyon süreci şu anda çok yavaş ve kıl payı olacak şekilde bir patikaya geçmiş durumda. Büyüme tarafında da büyümenin kendisinin yavaşlamasından ziyade Merkez Bankası'nın ilgilendiği şey, büyüme dezenflasyonist şekilde mi yavaşlıyor, yoksa yavaşlıyor ama hala enflasyona katkı verir seviyede mi? Yani oradaki nüans önemli.
0: Sence hangisi?
1: Biz hala talep tarafının enflasyonist olduğunu düşünüyoruz.
0: Yavaşlamaya rağmen.
1: Yavaşlamaya rağmen enflasyona katkı verir seviyede. Yani çeyrek birde gördük onu. Dış talepten dolayı biz 2,5 büyüdük aslında. Bileşenlere baktığınızda nihai yurt içi talebi 5 puan oraya katkı vermişti. 2,5'u direkt yurt dışı talepten, negatif gelen talep üstüne nihai

0: rakam, manşet rakam 2,5 olmuştu. Onun bu, dünden bugüne çok büyük bir değişikliği yok. Hatta Mart ayında geldi savaş. Biz savaşla yaşamayı da öğrendik. Eşel Mobil'le birazcık daha bütçeleri rahatlattık. Yani atılması gereken adımlardan bir kısmı atıldı. Fakat bunlar talebi kısan tarzda bir şey olmuş.
1: Şimdi mesela biraz kartlı harcamalara falan baktığımızda oralarda yavaşlama dikkat çekiyor gibi. Dün işte iktisadi yönelim anketi geldi mesela orada. En azından üreticilerin iç talepten gelebilecek sipariş miktarına baktığımızda önümüzdeki dönemde yavaşlama öngörüsü içerisinde olduklarını anlıyoruz. Yani savaş koşullarının getirdiği ve aslında belki biraz da doygunluğun getirmiş olduğu, çünkü işte ücret artışları da çok yüksek olmadı vesaire, böyle baktığın zaman bir hani sanki o çıktı açığında Merkez Bankası'nın bir önceki enflasyon raporundaki vurgusuna biraz daha uyumlanmış bir yavaşlama söz konusu olabilir mi? Bu dezenflasyonist hızı ne kadar etkiler?
0: Kesinlikle doğru. Yani katılıyorum. Evet, yavaşlıyoruz. Evet, gidişatta gittikçe daha yavaşlayan bir trendi. Ama bunun hangi vadedeki geçmiş veriden hız alarak bakacağız? Bence burada kritik olan o. Tek bir veriyle hareket etmek çok sağlıklı olmuyor. Hele bu kadar oynak bir ortamda tek veri gerçekten o da çok oynak olabiliyor. Ya da işte Avrupa'da yaz tatiline giriliyor olmasının verdiği bir talepte değişiklik olabiliyor. Ya da yurt içinde turizm belki yeterince hızlı gitmiyor. Turizmin hinterlandındaki sektörlerden talebi belki o kadar hızlı olmuyor. Ama hane halkları belki hala farklı şekilde ilerliyor. Yani tek veri değil de 3 aylık bir trend olarak baktığımızda evet yavaşlama var ama biz hala onun dezenflasyonist tarafta olduğunu görüyoruz. Ha, bundan sonra ne olacak? Tabii bu böyle devam edecek ve ileriki 4. çeyrekte artık dengede olacağımızı biz hesaplıyoruz. Merkez Bankası ne diyor? Yo, biz zaten çoktandır çıktı açığının negatif oldu. Yani o ne demek? Büyümenin
1: potansiyel büyümenin altında.
0: Aynen, potansiyel büyümenin altında, enflasyonu düşürücü tarafta olduğunu görüyorum diyor. Ya bu bir tahmin. Şimdi şurada iki kişiyiz. 50 tane farklı model, 50 tane farklı tahmin yapabiliriz biz. Potansiyel için, çıktı açığı için. Merkez Bankası bize onların bir ortalamasını gösteriyor. Fakat o grafikte bir önceki enflasyon raporunda mesela hatırlarsınız bant vardı ve bantta değişik farklı rakamlar vardı. Yani burada biz ortalamaya göre mi bakmalıyız aslında çıktı açığına, yoksa bize hala çıktı fazlası tarafta gösteren mi bir yakalıyor durumu? Biz o taraftayız mesela.
1: Peki o zaman senin bas senaryon üzerinden değerlendirecek olursak, şu an itibariyle geldiğimiz noktada bir yıl sonu enflasyonunu piyasa 29-30 arasında bekliyor. Senin tahminin buradan uzağa düşüyor mu?
0: Yok, tam ortası. 29,5'tayız biz de.
1: 29,5'te bekliyorsun. 12 ay sonraki enflasyon beklentisine baktığımızda burada bir miktar yükseliş olduğunu anlıyoruz. Elbette hani burası makul böyle olması, yani koşullar bozulduğunda oradaki enflasyon beklentisinin yukarı kayması, ama bize ima ettiği seviye, yani böyle biraz daha 23'ler civarı, 12 ay sonraki enflasyon için sana nasıl geliyor?
0: 24 bekliyoruz bizim de, tam 12 ay sonraki rakamımız. Bu tabii dezenflasyon sürecinde yavaşlama yavaşlama dedik. Artık şu anda kıl payı dezenflasyon alanına maalesef girmiş durumdayız. Yani bu Merkez Bankası için yine sadece riskler açısından değil, bu öngörüdeki, vadedeki hattın da yukarı kayması, işte 30'dan tabii 25'e hem enflasyonun kendi dinamiğinden dolayı daha yavaş gidecek olmamız, hem de dışsal şokların hiç yani tamamen menfi şekilde gelişiyor olması, bunlar önemli. Büyüme kısmından tabii önümüzdeki sene o noktada dezenflasyonist tarafta olacağımızı düşünüyoruz. Ama enflasyonun seviyesi Merkez Bankası'nın öngördüğü hattan hala o kadar yukarıda ki bu hızlı bir gevşemeye olanak sağlayacak bir noktada olmayacağız. Hatta metinde uzun zamandır tekrar ettikleri neydi? Hedefe gelene kadar sıkı durur. Madem öyle, hedef 5, yani sene sonu hedef, ara hedefleri kabul ederek yine de nihai hedefimiz 5 ise çok daha uzun süre, çok daha yavaş şekilde gidecek. Büyümeyi de göz ardı edemez Merkez Bankası. Bazı kredi kanallarını da göz ardı edemez. Herhalde artık bir noktadan sonra daha hedefli kredilerde yine bir gevşeme olur. Önümüzdeki sene daha uygun enflasyon koşulları olunca.
1: Peki o zaman buradan şunu sorayım. Hani programın süresi de kısaldığı için yani ulaşılabilecek yerin finansal istikrarı önceliklendiren mi, yoksa hakikaten enflasyonu ciddi anlamda aşağı çekme potansiyeli üzerinden mi ilerlemesini beklersin? 2027 seçim öncesi sene. Yani ya seçim senesi ya seçim öncesi sene. Hı-hı. Erken seçim olursa seçim senesi olma riski de var ama değilse de zaten bir önceki sene. Dolayısıyla hani buralarda hem bütçe tarafından hem aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin atılacak bir takım adımlar varsa, seçmene dönük adımlar varsa bunlar açısından da hani ne kadar dezenflasyonist olması beklenebilir?
0: Politika kısmının seçimden önceki senelerde hani maliye politikası, para politikası, bir de kredi politikası artık son iki seçimdir çok yoğun şekilde yaşadık. Bu üçüne baktığımızda maliye politikasının yaklaşık bir sene evvelden birazcık daha destekleyici, birazcık daha bu tüm ülkelerde böyle, hatta bütün ülkelerde %1 milli hasıla oranında bir gevşeme oluyor. Uluslararası çalışmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla beklenti bu şekilde şekilleniyor. O tarafta enflasyon görünümüne tabii bu negatif bir etki. Bundan da hareketle yine Merkez Bankası'nın yavaş, temkinli, çok daha ilerisini düşünerek hareket eden, yani Merkez Bankası'nın geçmiş yazın başındaki bazı metinlerinde eleştirdiğimiz genel olarak noktada oydu. Bir aylık iyi gelen bir veriden sonra hani metnin hemen çok pozitife dönmesi, maalesef bir aylık iyi veri hala sene sonunu Merkez Bankası'nın beklentisinin çok daha üstünde bir seviyede görüyordu. Bu tarz bir bakış açısıyla ilerlemesi gerekiyor. Ama kredi tarafında da evet bir genişleme olacaksa oradan da yine enflasyonist etki gelecek. Bizim önümüzdeki sene sonu tahminimiz %20 enflasyon için. Ama riskler hep yukarı yönlü.
1: Kur enflasyon uyarlamasını nasıl görüyorsun diye de sorayım. Yani 6 aylık enflasyon 17-17,5 buralara doğru gidince ister istemez kurdaki değer kaybı biraz daha bant genişlemesiyle sanki devam ediyor gibi görünüyor. Hani orada tabii farklı tasarruflar da var, öngörüler de var. Goldman'ın mesela işte biraz daha ödemeler dengesi önceliklendirilir, dezenflasyonist ortamı bozsa bile hani biz biraz daha kur uyarlaması bekleriz şeklindeki yaklaşımını sen nasıl görüyorsun?
0: Savaşın gidişatına tamamen bağlı ve kısa dönemde böyle gevşemeler, genişlemeler olabilir. Piyasanın da beklentisiyle ya da Merkez Bankası'nın da uygun kendi enflasyon görünümüne çok tehdit etmeyecek şekilde bir gelişme olduğunu gördüğü zaman o serbest piyasada. Açıkçası savaşın bu kadar ısınmış olduğu bölümde yani hem yan komşumuz hem de bizim hali hazırda var olan bazı kırılganlıklarımızın da çok gün yüzüne çıktığı bir ortamdayız. Nedir o? Yani zaten enerji ithalatçısıyız. Enerji tarafından, belki turizm tarafından. Şimdi önümüzdeki hafta verileri ilk öyle görmeye başlayacak artık. Yani turizm tarafından belki beklediğimiz şeyi görmeyeceğiz. Altın ithalatı, yani dünyada piyasada düşüyor ama altın her zaman Türk halkı için bir güvenli liman olmaya devam ediyor. Cari taraftan ihtiyacımız çok yüksek ama onu düşünerek değil de belki de rezerv birikiminin ve para politikasının neye kadar müsaade edeceği ile de birlikte düşünmek lazım. Yani tek taraflı değil.
1: Selva, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Bugün çok yoğun bir gündü. Hakikaten hem içeride Merkez Bankası'nın hem dışarıda ECB'nin faiz kararları. Hoş, her ikisi de beklentiler paralelinde. Bir adım atmayarak, herhangi bir değişikliğe gitmeyerek günü noktaladılar ama şüphesiz ki piyasalar üzerinde etkileri var ve bunları konuşuyor olacağız, devam edeceğiz konuşmaya daha doğrusu. Bunun ötesinde ABD-İran savaşı, bu savaşa yine yeni katılımlar olması bölgeden Husilerin ABD tarafından gelen açıklamaların sertleşmesine yol açıyor. Burada da petrol üzerindeki etkilerini görüyoruz. Bilançolar gelmeye devam ediyor yurt dışında. Burada önemli gelişmeler var. Bunları nasıl okumak lazım sorusunu sormayı devam ediyoruz. Bu arada veriler yine yurt dışından içeriden gelmeye devam ederken de Euro bölgesindeki tüketici güveni de geldi. -15.9 oldu Temmuz ayında. Beklenti -17 idi. Yani beklentiden 2 puan kadar yaklaşık, hatta

Bakalım isterseniz içeride borsayı kapatmamıza bir saat kaldı takriben. %0,60'lık bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Burada özellikle işlem hacmine baktığım zaman 175 milyar. Dünün yaklaşık %10 civarında altında. Bunu yakalayabilir gibi duruyor. Bir saat var daha öyle düşünecek olursak ama bankacılık endeksinde %0,70'lik bir düşüş var. Bunun karşısında sanayi endeksinde %1,10'luk yükseliş, ulaştırma tarafı dikkat çekiyor. Bu tarafta da %2,22'lik değer kayıpları var. Türksel'de %6'lık düşüş, Türk Hava Yolları'nda %2,41'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Türk Telekom tarafını da takip ettik. Bugün yine orada da satışlar olduğunu izledik. Hepsini konuşuyor olacağız detaylarıyla. Dolar TL'ye bakalım. Burada 47.23.55'e geldi. Parite %0,05 yukarıda. Euro TL, Euro Dolar tarafı ise aşağı yönlü hareket ediyor. Merkez Bankası'nın, ECB'nin kararının ardından Euro Dolar paritesinde 1,14'ün altını da zaten gördük. %0,36'lık bir düşüşle Euro Dolar 1,13.71'de. Yanı sıra Euro TL'ye dönüp baktığımızda da %0,21'lik bir geri çekilme var. Orada da 53.78 seviyesindeyiz. Ve dolar endeksi 101,5'a doğru biraz daha hareketlendi bu esnada. Onu da not edelim. Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Üstelik de burada örneğin İtalya'da %2,5'u geçiyor kayıplar. Paris'te %1,5'un üstünde %1,64, Frankfurt'ta %1,30, Londra nispeten daha az etkilenmiş gibi ama orada da %0,66'lık bir geri çekilme var en azından bu dakikalarda. Bakalım ABD borsalarına. Amerika tarafında da %1 ve %2'ye yaklaşan kayıplar olduğunu söyleyelim. Dow Jones'da %0,97, S&P 500'de %1'e yakın, %0,99, Nasdaq'ta da %1,80'lik düşüşler var. Birazdan Elif Canseven işte bu tarafa ilişkin daha fazla detay aktaracak. ABD tahvillerine bakıyoruz. Burada satışlar bugün ciddi anlamda özellikle bu dakikalarda dikkat çekiyor. 10 yıllık tahvildeki getiri 4.70.54 oldu. 5 yıllıkta 4.46.65'in üstüne geldik. Ve ABD 2 yıllık tahvil getirisi de yine sert satışlar eşliğinde 4.36.40 seviyesinde bulunuyor. Son ekranımız MTI ile Bitcoin. Tabi burada bütün gözler Brent petrolde. Dün de işte 95'i yukarı zorladı demiştik. Sonra günün önemli bir kısmında 93'ler civarındaydı. Benim de yayına girdiğim saatler itibariyle hareketlilik bu yöndeydi. Ama bugün %7,20'lik bir yükseliş var bu dakikalarda bile sadece. Ve $100.81'den işlem görüyor Brent. ABD tipi ham petrolde de %5,5'luk yükseliş bizi $90.62'e taşıyor. Yanı sıra dönüyoruz Bitcoin'e bakıyoruz. Orada %1,5'luk bir değer kaybı var. $64.900'ın biraz altındayız. Gümüş dün çok hızlı hareket etmişti. $60'ın üstünü görmüştük derken bugün itibariyle ve bu dakikalarda %3,45'lik bir değer kaybıyla $57.69'den işlem görüyor. Ve spot altın bu tarafta da yine dün yukarı yönlü hareket çok belirgindi. 4.250'lere doğru bir hareket olduğunu izlemiştik. Ama gelin görün ki bugün de %2,11'lik bir satış baskısı $4.044 seviyesine taşıyor spot altını. Şimdi elbette burada devam eden bazı riskler, olumsuz beklentiler var. Özellikle de savaş ekseninde, Hürmüz Boğazı ekseninde bu da enerji fiyatlarını, petrolü vesaireyi doğal olarak da faizleri, altını ve bu taraftaki seyri etkiliyor. Ama bir de tabii yurt dışı piyasalardaki tabloyu doğru okumak, doğru anlamak lazım. Bunun için de araştırma masasına gidiyoruz şimdi. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Yine çok yoğun bir gün. Gerçi bugün veri akışı ve gündem olarak böyle olacağını biliyorduk ama fiyat hareketleri de oldukça sert yer yer baktığımızda. Amerika borsaları, Avrupa borsaları. Bir detayda neler var onu duymak istiyorum senden. Özellikle bilançolar da gelmeye devam ediyor. Nedir elindeki notlar?

0: Didem, aslında sonuçla başlamak istiyorum. Çünkü şu an küresel piyasalara baktığımızda özellikle jeopolitik taraftan gelen haber akışıyla beraber 100 doların üzerinde seyreden bir Brent petrol görüyoruz. Keza öğlen Pelin'le yayın yaparken konuştuğumuzda 97 dolarla artık piyasanın bir miktar daha risk algısını yükseldiğini ve hızlı fiyatlamalara hızlı tepki verdiğini konuşuyorduk. Ateşkes sürecinden sonra şu an geldiğimiz noktada tabi öğlenden bu şu zamana kadar 100 dolar seviyesini aşmış bir Brent petrol görüyoruz. Hemen başa alıyorum. Dün akşam gelen bir bilançoları gördük. Teknoloji bilançolarını ve beklentinin üstünde gelmesine rağmen özellikle Alphabet tarafında yatırımların bir miktar daha yükseltilmesi, yukarı yönlü revize edilmesinin piyasa çok da olumlu karşılamadı. Ve hızlı satışlar gördük. Bilançonun hemen arkasından Alphabet ve Tesla tarafında. Keza bugün piyasa açılışından itibaren de hızlı satışları takip ediyoruz. Şu an Alphabet tarafında %8'e varan, Tesla tarafında ise %11'e varan satışlar var. Seans açılışından hemen sonra. Bugünkü makro verilere baktığımızda hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararlarını hem de ECB tarafından kararları karşıladık. İkisi de piyasa beklentisiyle politika faizini sabit tuttular. Arkasından Lagarde'ın yaptığı bir konuşma vardı ve Lagarde konuşmalarında enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü, büyüme beklentilerinde ise aşağı yönlü hareketleri takip edeceğini söyledi. Bütün bunları fiyatlayan piyasalarda ise tahvil faizlerinin özellikle ABD tarafında 10 yıllık tahvil faizlerinin bir miktarda jeopolitik gelişmelerin hızlı hareket etmesiyle Trump'ın yaptığı açıklamalarla beraber bir miktar daha yukarı yönlü gittiğini gördük. Keza 2 yıllık ve 10 yıllıklar 2025 Ocak döneminden beri en yüksek seviyelerine geldiler. 2026'nın da en yüksek seviyelerini test ediyorlar. Şu an geldiğimiz noktada ABD 2 yıllıklarında 4.36-19 seviyelerini yaşarken 10 yıllıklarda ise 4.70-95 seviyelerini yaşıyoruz. Ve 30 yıllıklarda ise 5.18-37 seviyesi tahvil faizlerin satıcılı seyri devam ediyor diyebiliriz. Buradan piyasaların bir miktarda aslında Merkez Bankası kararlarının beklentilere uygun gelmesi piyasa hareketlerini daha sınırlı tuttu. Çünkü zaten bizim beklediğimiz hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için hem de ECB tarafından fiyatlamaların sabit tutulmasıydı. Politika faizinin sabit tutulmasıydı. Piyasanın ancak bir yukarı yönlü bir hareket vermesini ya da aşağı yönlü bir hareket vermesinin bir miktardan Merkez Bankası açıklamalarının şahin tutumuna bağlı olacağını konuşuyorduk sabah saatlerinde. Yenilen açıklamalarda piyasalarda herhangi bir etki yaratmadı. Büyük majör hareketler yaratmadı diyebiliriz. Buradan hemen gelmek istiyorum. Aslında birazcık Lagarde'ın yaptığı açıklamaların alt kırılımlarına baktığında aslında petrol fiyatlarının ikinci tur etkilerinin asıl önemli olacağını söyledi ve şu an ECB tarafından piyasalar 2026 yılı için 2 faiz artırımı daha fiyatlanıyor. Şu an geldiğimiz noktada %87 Eylül ayında bir faiz artırımı fiyatlanırken Aralık ayında bu oran %98 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Yani totalde 2026 yılı için Avrupa Merkez Bankası'ndan 3 faiz artırımı fiyatlandı. Bir tanesini zaten gördük. 2 tane daha var. Bunda temel etki aslında petrol fiyatlarındaki yükseliş. Ateşkes sürecinin bu kadar uzaması ve aynı zamanda Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda Haziran ayında yayınladığı ılımlı senaryonun şu an artık geçerliliğin kalmadığı, Eylül ayı için yeni bir senaryo çalışılacağı ve veriler üzerinde daha fazla durulacağı vardı. Piyasalarda bir miktar daha bunların etkilerini göreceğiz önümüzdeki süreçte ama özellikle Temmuz ayında yukarı yönlü 100 dolar seviyesine gelmiş ki bugün itibariyle 100 dolar seviyesini test ettiğimiz Brent tarafından enflasyon üzerindeki baskıları artık bundan sonraki süreçte bir miktar daha kalıcı olacak mı söylemlerini güçlendirdi diyebiliriz bugünkü hareketler. Özellikle ateşkesin şu an söz konusu olmaması piyasalarda bir miktar daha olumsuz hava yaratması ve satıcılı seyri destekler nitelikte. Biz de önümüzdeki süreçte bütün bunları analiz etmeye ve değerlendirmeye çalışacağız.
1: Elif, teşekkür ediyorum. Bölmek istemedim seni ama bu arada tabii yine enerji tarafını ilgilendiren bir haber de geçiyor son dakika olarak ekranlarımızda. Rusya dizel ihracat yasağını bir ay, benzin ihracat yasağını da 6 ay daha uzatmayı tartışıyor haberi var. Herkesin biraz kendi kendine yetmek zorunda olduğu bir dönem tabii, o belirsizlikler ve jeopolitik riskler. Bunu da izlemek lazım diye tahmin ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Elif'i uğurlayalım, bir reklama gidelim. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde bana sevgili Murat İnce eşlik edecek. Portföy yöneticisi Murat İnce, ne zamandır da birlikte yayın yapmamıştık. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok uzun zaman oldu. Seninle denk gelmemiştik.
1: Evet. Güzel oldu. Evet. Ayağına sağlık. Şimdi aslında çok da önemli bir günde, çok fazla gelişmenin ve haber akışının, veri akışının olduğu bir günde seninle sohbet etme imkanı bulmak da güzel. Merkez Bankası ile başlayalım istersen, içerideki kararla. Bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve buna ilişkin beklentileri konuşarak başlayalım istiyorum. Kararı ve ardından gelen açıklamaları nasıl değerlendirdin sen? Enflasyona biraz vurgu var yine. Bu da biraz beklentileri herhalde ötelemekte etkili oldu gibi ama senin okuman nasıldı?
2: Ben aslında Merkez Bankası'nın bir şey yapmasını beklememekle beraber son birkaç toplantıdır, işte yayınlarda vesaire çağlarla çıktığımız zaman hep yapması gerekir diye düşünüyordum. Çünkü zaten 40'la o 300 bas puanlık marjını kullanarak piyasa faizini 40'la overnight'tan götürüyor. Oraya çektiğin andan itibaren benim düşüncem bunu aslında 37'den 40'a çıkartması, savaştı, petrol fiyatındaki yükselmeydi, Amerika'dan gelebilecek herhangi başka bir hareketti gibi durumlarda da o 300 bas puanlık marjını kullanacak yeri olması piyasaya biraz daha güven verirdi. Onun için yapması gerekir diye düşünüyordum. Büyük ihtimalle onlar da bu işin bu kadar uzayacağını tahmin etselerdi zaten yaparlardı. Tahmin etmediklerinden dolayı hani o 300 bas puanlık marjı kullanalım, piyasa 40'tan çalışsın, zamanı geldiğinde de indiririz. Ama daha uzun süre daha indiremeyeceğimiz belli oldu. Çünkü Merkez Bankası'nın söylediği gibi Temmuz enflasyonu biraz yüksek gelecek diyor. O piyasanın beklentilerinde de var zaten. Daha sonrası belli olacak. Büyük ihtimalle Eylül toplantısı çok önemli olacak. Fakat ondan önce şuna da parmak basmak lazım. Ağustos'ta bir enflasyon sunumu yapacak Merkez Bankası. Bir hani basın toplantısı yapacak. Orada büyük ihtimalle 26 olan o hedef rakamını revize etmesi gerekecek. Çünkü petrol düştü. Bir iki hafta bir mutluluk yaşandı. Ama bu hemen hemen hiçbir ülkede, ne Avrupa'da ne gelişmekte olan ülkelerde ne Amerika'da benzin, mazot vesaire diğer yakıtlara yansıyamadan petrol fiyatlarında düşüş tekrar hareket başladı. İki günde 100 olduk değil mi? 100'ü geçtik.
1: Evet, 100'ü biraz geçtik. Brent'te 100.70'deyiz şu an.
2: Bu yani hem bizim enflasyonu hem dünya enflasyonunu zorlayacak. Ve zaten bence Avrupa endekslerindeki baskı da o yüzden geliyor bugün.
1: Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Merkez Bankası bu petroldeki hareket özellikle hani bu hafta içinde böyle bir, hatta iki günlük bir şey aslında. Yani 95, ardından bugün 100'ün üstüne çıkması. Herhalde bu kadar hızlı ve ani gelen o yükselişi bugünkü toplantıda dikkate almaları biraz fazla mı erken davranmak olurdu diye düşündüler.
2: Şöyle
1: anlatabiliyor
2: söyleyeyim.
1: Muyum? Şimdi anladım. Ağustos'taki sunuma kadar daha nereden bak işte 1 aya yakın bir zaman var. Yani bugünden oraya bir yine takip alanı, Temmuz enflasyonunu göreceğiz. O esnada petrolün nasıl şekillendiğini göreceğiz. Çünkü bu savaş ortamı 2 haftada bitecek diyordu ya Trump. 2 haftada yani kaç ay oldu?
2: Biz de ona inanmışız demek ki. 2 haftada biteceğine inanmamak lazım demek ki. Onu öğrendik. Evet. Şöyle şimdi Merkez Bankası açısından bakarsak savaştan bu yana birkaç toplantı geçti değil mi? Tabii. 3 toplantı mı ne geçti?
1: 3 galiba. Bununla birlikte 3.
2: Bununla birlikte mi 3? 2 toplantı geçti bundan önce. O 2 toplantıda yapmadığını, sırf son 2 günde bu petroldeki baskı ve onun etkisiyle bugün bir şey yaparsan zaten şık olmazdı, uygun olmazdı. Onun için yapmayacaklar. Fakat uzun süre büyük ihtimalle bu 40'ta tutmak zorunda kalacak
1: Sen ne zaman indirmesini beklersin? Yani Eylül çok konuşuluyordu.
2: Eylül çok konuşuluyordu ama
1: onu da mı geçeceğiz?
2: Şimdi bugün bu Süveyş kanalında da olaylar var. Trump'ın Husilere bir yükselişleri ve lafları vesaireleri var. Yani bu petrol ticareti zorlanmaya devam edecek.
1: Rusya'nın da ihracatı...
2: Şimdi gördüm onu, değil mi?
1: Öteleme bir ay daha uzatma.
2: Diyor ki benim kendime kalsın, kendim alıp. Tabii. Çok mantıklı. Tabii. Zaten petrolü olan ülke. Onun için bu sürecek gibi geliyor. Eylül'de de şüpheliyim ben. Bizim enflasyon nerelere gelebilecek Eylül'de de? Merkez Bankası ne kadar? Ha, düşürmüş olmak için bir 100 puan düşürüp, ha yine 37'ye 300 bas puanı kullanıp, 36'ya 300 bas puanı kullanıp 39'dan çalıştırabilirsin. Hı. Yapılabilir belki ama ne manası kalır? Hı. Bence düşürebilmek için Merkez Bankası faizini önce bu 300 bas puanlık marjı yavaş yavaş indirip piyasa 37 ile çalıştığı halde hala dövizde bir baskı görülmüyorsa, enflasyonda bir baskı görülmüyorsa ancak o zaman indirilebilir. Şimdiden konuşmak zor olmakla beraber bir buçuk ay var ya da iki ay var. Eylül zor gibi görüyorum.
1: Eylül
2: zor gibi görüyorum.
1: En erken?
2: Artık son toplantı.
1: Evet. Peki şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda bugün yine faiz kararı vardı. Biraz hepsini böyle bir bütün içinde de konuşmakta fayda görüyorum. Zira biz günün sonunda dünyada ticaretin yapılış biçiminin de değiştiğini görüyoruz. Kimle, nerede, nasıl bir ittifak içinde olması gerektiğinin biraz sinyalleri ortaya çıkıyor. Avrupa tarafı biraz daha sorunlu doğal olarak, her zaman konuştuğumuz gibi yani, çünkü birlik üyeleri hepsinin kendi münferit sorunları var. ECB'nin işi bu yüzden biraz daha zor. Pas geçmesini nasıl karşıladın sen bugün ECB'nin? Ve aslında belki de en hızlı ilk arttıran ECB olmuştu. Arttırmaya da devam edebilir beklentileri çok konuşuluyordu. O konudaki düşünceni merak ediyorum.
2: Ben de o yöndeydim aslında. Evet. Ben de o yöndeydim. Arttırmasını beklediğimi düşünüyordum. Bu yüzden de zaten bugün Avrupa borsaları Amerika ve bizler gibi gelişmekte olan ülkelere çok daha fazla sert tepki verdi. Evet. İngiltere, Fransa %2'şer, Almanya değil mi? O civardaydı.
1: Yani
2: son
1: İngiltere
2: baktığımda
1: nispeten daha sağlam duruyor en azından, hı-hı, bu dakikalarda, ama %1,5'a yaklaştı Paris'te. Hı-hı. Mesela geçti, aha, hatta Frankfurt'ta yine öyle Almanya.
2: Bir saat önce falan
1: daha
2: bakmıştım
1: sert.
2: Ben yolda gelirken böyle ikiler vardı. Biraz toparlanıyor demek ki.
1: Evet.
2: Bence aslında arttırmasını beklerdim. Hı hı. O yüzden de zaten paritede traderlar da arttırmasını bekliyormuş, tabii, ki birdenbire 1.14 20.30'lardan 1.14'ün altına 1.13.80 civarlarına geldi, değil mi?
1: 1.13.67'yiz.
2: 1.13.67 mi? Hı. Yani piyasa da aslında Avrupa traderları indirim bekliyor, arttırım bekliyormuş. Fed yapar yapamaz, nasıl hareket eder ayrı konu, ama Avrupa'dan bekliyordum. Şimdi ise bir dahaki toplantıya mutlaka müdahale edeceklerdir.
1: Dolar endeksi de tabii, dolar değerleniyor. Dolar endeksi de 101.47'de. Ben aslında tahvil tarafının nasıl okunması gerektiğini de sana soracağım. ABD tahvillerinde bugün satışlar var. Gelsin o da ekrana, son getirileri de bir görelim isterim Murat İnce ile birlikte. 4.70.33. Ki bu aslında biraz daha zayıflamış gibi
2: biraz
1: hali.
2: Biraz zayıflamış hali.
1: Aynen.
2: 6 puan 7 puan yükseliş vardı orada.
1: Tabii. Şimdi ama burada yani hisse senedi tarafında gerilemeler var yaklaşık %1 ortalama 3 endekste de. Tahvil tarafında satış var. Altında satış var. Gümüşte satış var. Petrol yukarı. Nerede nasıl değerlendirilecek bu imkanlar, paralar? Bu faizler çok cazip değil mi Amerika tarafı için?
2: Amerika faizleri çok cazip. Hatta bir iki hafta önce konuşmuştuk bir yerde. Şöyle söyleyeyim. Tahvil piyasası aslında önden gidiyor. Önden gidiyor. Eskiden tahvil piyasası hareket ettiğinde 1-2-3 gün içinde hisse senedi piyasası ayak uydururdu. Hı hı. Fakat şimdi özellikle Amerika tarafı bambaşka şekilde hareket ediyor. Evet. Yapay zeka ve bu çip teknoloji hisseleri önderliğinde. Bir de tabii ki Kasım'daki Amerikan seçimine giderken borsada bir düşüş istemiyorlar. Bu böyle yani. Fakat oraya kadar dayanabilecekler mi? Bundan emin değilim. Amerikan faizlerindeki yükseliş aslında enflasyondaki beklentiyi gösteriyor. Artı büyük ihtimalle Fed'in şeyleri açıklandığında göreceğiz onu. Orada da orada da daha fazla Fed Governor'ının arttırım yönünde yorum yaptığını da oradan anlayacağız büyük ihtimalle. Onun için hisse senedi piyasası bu dönemde, son birkaç yılda böyle oldu bu Amerika'da, tahvil piyasasını izlemiyor. Fakat bu tahvil getirileri çok iyi. Onun için de tahvilin yükselişi ve petrolün tekrar yukarı çıkması altını, gümüşü etkiledi. Kıymetli madenleri. Çünkü o kıymetli madenlerde maalesef durum farklı.
1: Şimdi bir bu haftaki geriye kalan verileri bir yandan da görmeye çalışıyorum ama yani çok belirleyici bir şey yok anladığım kadarıyla. Bilançolar var Amerika'da tabii. Onun ötesinde yarın da konut var, yeni konut satışları. Birleşik PMI var, Temmuz ayı verisi. Yani şöyle, Amerika'da tabii Fed'in özellikle seçimler dedin ya, o bence hani bütün boyutlarıyla önemli bir başlık, bir milestone tabiri caizse. Yani o eşiği aşmak için ne gerekiyor Trump adına? Bunu biraz herhalde düşünmek gerekecek. Ama bu ne kadar normal veya ne kadar doğal akışında müsaade edilecek piyasaların hareketini orada da soru işareti getiriyor. Senin söylediğin gibi. Aynen. Peki hisse senedi tarafında sen özellikle teknoloji ve çip üreticileri, AI temasının nasıl yorumlanması gerektiğini düşünüyorsun? Orada da ben bunu hep soruyorum gelen herkese. Çünkü değerlemeler çok uçuk kaçık değerlemeler diyenler de var. Çin bunun çok daha iyisini, çok benzerini çok daha ucuza yapabiliyor. Bu şişkinlik çok uzun sürdürülemez diyenler var. Ne dersin?
2: Ben biraz daha muhafazakar taraftayım. Bu değerlemelerin abartıldığını düşünüyorum. Zira SpaceX'in IPO'sunda, halka arzında gördük onu. Tabii. Nerelere çıktı? Şimdi halka arz fiyatına, belki de altına geri geldi.
1: Geldi, değil mi? Şimdi, 120'lere falan geldi.
2: Onun için biraz abartıldığını düşünüyorum. Bu dönemde oralar sakin gitmeli ki tekrar seçime giderken bir yükseliş, bir güçlü bolsa, bir güçlü Amerika, Make America Great Again temasına sallanıp ona tutunup gideceksek, eğer öyle yapmayı düşünüyorsa Trump ve taraftarları, işte orada tekrar bir AI ve yapay zeka ve teknoloji hisselerinde bir rally görülebilir. Her ne kadar değerlemeler abartılıyor diye düşünsem de.
1: Peki. Bu arada SpaceX adı geçti, söyleyeyim hemen. 112,5 dolarda şu
2: yani,
1: an.
2: Peki.
1: Şimdi orayı biraz daha temkinlilikle takip etmek lazım herhalde. Yani bu hisseler prim yapmayacak bundan sonra, bu değerlemeler saçma değil de çok önden fiyatlanmış belki beklentiler olabileceği
2: öyle
1: konuşuluyor.
2: Tamam.
1: Hadi daha nazik bir ifadeyle öyle söyleyelim. Şimdi ama bir de bir yandan da bu işin giderek büyüyeceği, bu işlere çok büyük yatırımlar yapıldığını da biliyoruz. Ve burada da fonlama önemli. Yani faizlerin yüksek kalması da aslında o tarafta bu yatırımlar noktasını da birazcık zora sokmayacak mı? Daha fazla şirket kendi borçlanma yöntemlerini geliştirmeye çalışıyor. İşte bu da liquidation'a yol açabiliyor. Hisseler çoğalıyor vesaire, piyasada dolaşımda olan. Bu Amerikan piyasaları için bir tehlike değil mi zaten kendi içinde? Yine değerlemeler ve endeks seviyeleri açısından
2: evet,
1: baktığımızda.
2: Evet, aslında tehlike ama para o kadar fazla ki. Bir de Warren Buffett ve benzeri
1: nereye gidecek
2: nakitte
1: zaten
2: duran ünlü fonlar var. Ondan sonra bir yere geldiğinde onlar alacak. Ama onlar buralardan almıyor. Çünkü Warren Buffett'ın geçen Mart'ta mıydı, Nisan'da mıydı bir şeyi var. Yatırımcılara mektup yazıyorlar ya.
1: Evet.
2: Ondan sonra orada diyor ki gerekirse 2 yıl beklerim, uygun olduğu yerden alırım. Tabii. Nakitte beklemek benim için sorun değil diyor.
1: Tabii.
2: Çünkü o piyasayla ters giden bir yatırımcı olduğu için biliyorsunuz para çok, nakit çok. Orada sıkıntı yaşanmaz. Fakat inşallah SpaceX büyüklüğünde bir büyük teknoloji halka arzı daha olmaz bu arada.
1: Antropik diyorsun mesela, yıl sonu gibi.
2: Evet, yıl sonu gibi. Yani o Kasım geçse sonra olsun. Evet. Bunu hesap ederler büyük ihtimalle. Kasım'a kadar o da olur. O da para piyasadan bir likitte çekerse söylediğin işte orada tehlike yaratabilir.
1: Evet, yani biraz daha sakin IPO'lar tarafında halka arzlarda biraz belki frene basmakta, beklemekte fayda için var diyorsun, evet. Amerika tarafı için. Gelelim şimdi tekrar içeriye. Kalan sürede şunu merak ediyorum özellikle. Biz evet, faizler değişmedi. Bizde bu sene için herhangi bir seçim sohbeti, muhabbeti yok. Ama 2027 itibariyle artık bunu konuşmaya ve bunun ekonomi stratejilerine, para politika stratejilerine nasıl yansıyabileceğine ilişkin stratejiler konuşulacak, beklentiler konuşulmaya başlanacak. Bu seneyi enflasyon ve faiz olarak nerede tamamlarız diye düşünüyorsun? Bu politikanın, para politikası tarafının özellikle 3. senesini doldurduk. Artık miadı doldu mu? Yenilenmesi mi gerekir? Başka bir şeyler mi eklenmesi gerekir? Bir de tabii bir seçim ufukta var. Bununla da ilgili bir beklenti, bu stratejiye ekleyebilir miyiz?
2: Şimdi tüm ekonomistlerin dediği bir şey var biliyorsunuz. Sadece dövizin değer kazanmasını baskılayarak faizle carry trade'e izin vererek yaptığımız program ancak buralara kadar geldi. Ha, İran Savaşı olmayaydı belki 26 değilse 28'ler civarı bitirebilecektik. Şimdi büyük, en büyük şey bence hedef 30 veya 30'un altında bitirebilir miyiz? 29-90 filan. Ekonomistler de buralarda beklentileri olanlar var her şeye rağmen. Bugün Merkez Bankası şeyinden sonra da ekonomist arkadaşlar çıktı. Fakat 30'a kadar beklenti de var. Şimdi Temmuz yüksek gelecek dedi ya Merkez Bankası. Evet. Ne kadar yüksek? Kaç acaba? Evet. 30 civarı bitmese de 32 civarı bitip en kötü ihtimalle 31-32 civarı bitip Merkez Bankası faizinin de işte 36'lara inmiş olması çok da garip karşılanmayabilir. Ama bundan sonraki aylarda ekstra bir şey olmayacaksa, şimdi bu Brent 120'lere gider. Biz de mecburen içeride mazot ve benzinin pompa fiyatını bir yerlere arttırmak zorunda kalırsak, Eşer Mobil nereye kadar idare edecek? Tabii. İdare etmiyor tabii ki o sistem. Vergi sıfırladıktan sonra mecbur kalıyorlar. O zaman da başta tarım ürünleri olmak üzere gıda ve tüm gıda ürünlerine zam demektir. Bu da enflasyonu yukarı doğru risk demektir.
1: Şimdi aslında gıda tarafıyla ilgili biraz daha elimiz rahat diyoruz. Hı. Yani bu sene en azından, özellikle de geçen seneyle mukayese ettiğimizde. Ama sonuçta sürdürülebilir olmaz. Petrol fiyatlarındaki seyre ve o seviyelerde ne kadar kaldığına bağlı.
2: Ben taşıma maliyetinden olarak.
1: Taşıma maliyeti tabii.
2: Aynen.
1: Tabii.
2: Aynen.
1: Peki şunu da sorayım ben. Mesela şimdi Eylül ayı da aslında enflasyon açısından kritik bir ay. İşte okullar açılıyor vesaire. Gerçi mevsimsel olarak sıcaklıklar yüksek ama işte yavaş yavaş artık barınmaydı, kiralar vesaire, yenilemeler. Hı hı. Bütün bunları düşündüğümüzde bu sene sonunu hakikaten 30 civarında ve biraz altında tamamlayabilir miyiz? Sence, senin görüşünü merak ediyorum.
2: Benim görüşüm biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek. İşte 31-32 civarı olur diye düşünüyorum. Tam detaylı ekonomistler kadar modelleme yapmamakla birlikte, hani yılların verdiği tecrübeyle gidişat ancak görebiliyorsunuz.
1: Uzun yılların verdiği tecrübe aynen. Tabii ki bilmez miyim?
2: Ondan sonra benim tahminim biraz daha yüksek. Onun için de Merkez Bankası'nın faizi çok beklenti gibi yıl sonunda 35 kapatırız iyimserliğinde değilim.
1: Peki. Murat İnce, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Vallahi geldik. Şimdi Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan sektördeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Ve buradaki detayları röportajımızda bulacaksınız. Ben Murat İnce'ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Haberimize gidiyoruz. Dönüşte de seans notlarında görüşmek üzere.
3: Tabii sektörün ciddi problemleri var. Fakat hep problemle konuşmak istemiyorum açıkçası. Ciddi projelerimiz de var ihracatı artırmak için. Çünkü 20 milyar doları çok rahatlıkla yakalayabileceğimiz bir ortamdayız şu an. Körfez'deki problemden kaynaklı, savaştan kaynaklı Türkiye'ye çok ciddi yatırım da çekebiliriz. Sipariş de çekebiliriz. Ama tabii sektörün problemleri var. Bir kota problemi var. Artı yapısal bu kotadan kaynaklı yapısal problemlerimiz var. Dahilde işlemde olsun, gümrükte tabii ciddi kontroller yapılıyor şu an. Bu kontrollerden kaynaklı hem zaman hem de maliyet tarafında sorunlar yaşıyoruz. Bunların çözümüyle alakalı planlarımız, projelerimiz var. İnşallah Sayın Bakanlarımızla, Bakan Yardımcılarımızla yakın ilişki içinde bu işi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Kendim bildiğim bileli sektörde hep bir yetişmiş personel problemimiz olmuştur. Bununla alakalı bazı girişimlerimiz olacak. Özel bir kuruluşla yetişmiş bir personel yetiştiren bir atölye tarzında bir yer kuracağız. Bunlar planlarımız içinde. Artı fuarlar, yurt dışı ticaret heyetleri ve yurt içi alım heyetlerine çok ciddi önem veriyoruz. Daha önce yaptıklarımız vardı, zaten bunları geliştireceğiz. Bizim Antalya'da çok güzel bir alım heyetimiz var. Toplam 500 çevre ülkelerden toplam 500 büyük alıcıyı getiriyoruz.
4: Mustafa Bey, yılın ilk yarısını geride bıraktık. Dolayısıyla yılın geri kalanı için planlarınız neler? Nasıl bir ihracat hedefiniz var yıl sonuyla ilgili?
3: Evet, yılın ilk 6 aylık ihracat verilerimizde şu an mücevher sektörü en fazla düşüş gösteren sektör. -%33 ile bunu nasıl artıya çeviririz? Bunun çalışmalarına başladık zaten. Yapacağımız organizasyonlarla artı yapısal problemlerin çözümleriyle alakalı. İşte en büyük sıkıntımız kota, bildiğiniz üzere. Kota bizim ham maddemize, altına uluslararası fiyattan ulaşamamamıza neden oluyor. Türkiye'de çok ciddi farklılıklar oluyor. Bu da maalesef firmalarla çalışmamızı engelliyor.
4: Özellikle hedef pazarlar ve ülkeler neler olacak?
3: Burada özellikle hedef pazarlarımız Amerika ve Güney Amerika ülkeleri olacak. Burada Brezilya'sı olur. Meksika en önemli pazarlardan biri olacak. Asya pazarlarına biraz ağırlık vermeyi planlıyoruz. Çünkü biz zaten MENA bölgesine olsun, Rusya'ya olsun, Balkanlara olsun, Avrupa'ya olsun çok ciddi çalışan ülkeyiz. Yani ihracat yapan bir ülkeyiz mücevher sektöründe. Ama diğer taraflarda gidebileceğimiz yol çok daha fazla. Yani o yüzden o taraflara daha fazla ağırlık vermeyi planlıyoruz. Altın esaslı muhasebe şu an en muzdarip olduğumuz konulardan biri bu. Sektörün kayıt altına daha fazla kayıt dışıyla mücadele konusunda altın esaslı muhasebe en büyük etkenlerden biri olacaktır. 2018 yılında elimizde 100 kilo altın varken bunu alım satım yaptığımız zaman 2026 yılına geldiğimizde %86 vergi ödüyoruz. Yani aslında altının fiyat artışından kaynaklı bize bir kar görünüyor. Bu bizim aslında karımız değil. Biz altından kar etmiyoruz. Biz ona uyguladığımız işçilikten kar ediyoruz. Bundan dolayı da kayıt içine girmekte biraz sıkıntı yaşıyor sektör. İnşallah bunu da bakanlıkla çalışmalarımız sürüyor. Kısa zamanda Kuyumcular Odası, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Mustafa Atayık bununla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de destekliyoruz onu. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alınacak bununla alakalı.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Tekrar merhaba. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz tekrar ekranlarınız başına. Hemen rakamlara göz atalım. İçeride artık borsayı kapatmaya dakikalar kaldı. Yurt dışında da hisse senetlerinde satışlar olduğunu gözlemliyoruz ama içerideki kayıplar nispeten daha sınırlı. %0.54'lük bir düşüş var. En azından bu dakikalarda 14.061 puan seviyesindeyiz ki gün içinde gördüğümüz en düşük seviyede 14.031 olmuştu. Dolayısıyla hani buralar 14.000 puan seviyesi korunacak mı diye izliyoruz kapanışa yaklaşırken. Bu arada işlem hacmi de 191 milyar. Bunların detaylarını bir bütün olarak Mehmet Özdemir'le konuşuyor olacağız zaten. Dolar TL'ye dönüp baktığımızda yukarı yönlü o kademeli yükselişin bugün de devam ettiğini görüyoruz. %0.05'lik minik adımlarla yukarı yöndeki seyir bizi 47.23.51'e getiriyor bu dakikalardan. Öte yandan ECB'nin faiz kararının ardından ki orada faizin arttırılması yönünde beklentiler de vardı. Bunun gelmemesi biraz paritede aşağı yönlü baskı yarattı. 1.14'ün altına gelindi ve bu dakikalarda da Euro dolar 1.1369'da %0.38'lik bir gerileme var. Euro TL'de de %0.11'lik düşüş 53.83.54'e taşıyor bizi. Ve dolar endeksinde de 101 dolar 48 sentteyiz an itibariyle, onu da söyleyelim. Avrupa borsalarındaki sert satışlar da aslında yine ECB'den beklenenin gelmemesinin sonucu olarak yorumlandı. Londra'da %0.80'lik bir değer kaybı var. Paris'te %1.60, Frankfurt DAX'ta %1.44, İtalya'da ise %2.45'lik düşüşler olduğunu görüyoruz. ABD borsalarında da durum aslında çok farklı değil. Burada da özellikle Dow Jones'da %0.95'lik bir düşüş var ama S&P 500 %1.11 ekside, Nasdaq ise %2.16'lık bir değer kaybıyla işlem görüyor. ABD tahvillerinde de sert satışların yaşandığı bir gündeyiz. Burada bir miktar toparlama geliyor ara ara, özellikle 10 yıllık tahvilde belki ama 2 yıllık tahvil örneğin 4.35.98'e geldi getiri tarafından. 5 yıllık tahvilde getiri 4.46.29'da, 10 yıllık tahvilde de 4.70.33 seviyesinde bu dakikalarda. Şimdi MTI ile Bitcoin ekranımız, işte özellikle ABD-İran savaşı ve bu savaşta artık yeni oyuncuların olduğu, yeni katılımın olduğu, dolayısıyla da tansiyonun biraz daha arttığı bir günde Brent petrol 100 doların üstüne geldi. Hatta %7'nin üzerinde primliydi bir ara ama şu anda %6.79'luk yükselişle 100 dolar 46 sentten işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde de %5.82 oldu yükseliş. Burası biraz daha ivmelendi saat 17'de ben yayını devraldığımdan bu yana. Ve 92 dolara doğru bir hamle var. 91 dolar 87 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin tarafında %1.5'a yakın bir değer kaybı gözlemliyoruz. 64.922 dolardayız. Gümüş ki dün sert yükselişler sergilemişti. %2.98, neredeyse %3'e yakın düşerek 57 dolar 95 sente geliyor. Spot altında da yine dün bir 4200'e doğru hamle vardı. Burası aynı zamanda 50 günlük basit ortalamanın da geçtiği yer. Ama bugün %1.71'lik bir değer kaybı var. 4059 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bir haberimiz var. Azimut Portföy, Mesa ve Kuvars Invest gayrimenkul sektöründe işbirliğine imza attım. Detaylar haberimizde, hemen akabinde de reklamlar, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Azimut Portföy, Mesa ve Kuvars Invest gayrimenkul sektöründe işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında nitelikli arazilerin belirlenmesi, yatırım potansiyellerinin analiz edilmesi, fonlara uygun yatırım yapılarının oluşturulması ve projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi ortak bir strateji doğrultusunda ele alınacak. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, söz konusu işbirliğine yönelik Bloomberg KT'ye değerlendirmelerde bulundu.
2: Biz Azimut Portföy olarak son dönemlerde, son 1-2 yıldır birazcık daha menkul kıymet yatırım fonlarının yanına alternatif ürünler dediğimiz girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarında da büyüme evresindeyiz, çabası içerisindeyiz. Bu tarafta hızlı bir mesafe kat ettik alternatif ürünlerde, gayrimenkul yatırım fonlarında. Onu yaparken de kendimize uygun, bizim felsefemize yakın, bilinirliği, reputasyonu yüksek, özgeçmiş kuvvetli partnerler arıyorduk. Türkiye'de biliyorsunuz Mesa markası gayrimenkul tarafında çok kudretli bir markadır. Mesela stratejik bir işbirliği yaptık. İkinci gayrimenkul yatırım fonumuzda ki proje geliştirme işlerini münhasıran Mesa ile birlikte yapacağız. Yani Azimut ve Mesa, Azimut'un gayrimenkul yatırım fonunun yönetilmesinde bir stratejik işbirliğine gitti. Birlikte münhasıran yapacağımız fonun ilk ihracını yaptık. İlk ihracın şu andaki karşılığı, yaklaşık büyüklük, fonun varlık büyüklüğü $40 milyon civarında. Ama bu çok başlangıç. Biz hep şuna inanıyoruz. Önce emekleyip, sonra yürüyüp, sonra koşmak gerekiyor. Dolayısıyla daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye'de daha büyük rakamların gayrimenkul tarafında gayrimenkul yatırım fonları aracıyla yönetmeyi istiyoruz. Mesela işbirliğimizin devam etmesini istiyoruz. Onların da öyle bir isteği var. Bir test süreci yaşayacağız birlikte. Ondan sonra şimdilik her şey çok çok iyi gidiyor. Ama amacımız hep 1+1=3 yapmak. O sebeple başlangıçla finalize olduğu rakamın çok farklı olacağını düşünüyoruz.
0: Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, işbirliğinin $40 milyon büyüklüğünde bir başlangıç ölçeğiyle hayata geçirileceğini söyledi.
3: $40 milyon diye başlayan, şu anda bu yıl $400 milyon kadar çıkabilecek bir rakamdan bahsediyoruz bir içini. Yatırım miktarı. Bu yatırım miktarı derken tabii bu hani belki belli kaldıraçlar kullanarak daha da büyüyebilir. İlk proje olarak Riva'da bir açıkçası iş yapmayı planlıyoruz. Biraz farklı yaklaşım bir iş. Bu senior home dedikleri, aslında ikinci ev dediğimiz bizim. Daha çok hani belli bir yaşa gelmiş kişilere sunulabilecek. Bütün imkanlarıyla dizayn edilmiş. Daha çok kiralama mantığıyla dönen ama bu portföyü de bir yatırımcı network ile buluşturduğumuz bir iş olarak planladık. Bir çok değişik bir sistem olacak. Yani Türkiye'de pek yapılmamış şu ana kadar. Bu second home ya da senior home olayı Türkiye'de yok çünkü bu anlamda. Ve bunda sinerjiyi tutturabilirsek biz Türkiye'ye genel yayma, çünkü böyle bir şey yurt dışından da talebi büyük olacağını biz hissediyoruz. Böyle ama işte Marmara geneline ya da Türkiye geneline yayma diye bir hedefimiz var bu sistematiği.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Seans Notları Araştırma Masası'ndan analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın bugün?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Yoğun bir gün geçirdi araştırma masamız. İki tane Merkez Bankası kararı takip edildi. Bilançolar geliyor dışarıda. İçeride beklentileri konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan da tabii borsa hareketli. Yani hareketli derken... Şunu kastediyorum, özellikle hisse senetleri tarafında satışlar olduğu bir günü yaşıyoruz. Biz dışarıya oranla biraz daha sakin duruyoruz kayıplarda. %0.57 şu andaki kayıplar. Ama hisse bazlı baktığımızda dikkat çeken satışlar ve alımlar olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu hareketliliği de biraz konuşacağız seninle bugün. Bir de tabii ara ara yaparız. Özellikle sanayi ile bankacılık endeksi arasında da nasıl bir denklem oluşmuş yılbaşından bu yana, onu da ekranlarınıza getireceğiz. Mehmet Özdemir de üstüne konuşacak. Önce istersen dışarıdan başlayalım bugün.
1: Nasıl istersen.
0: Çünkü olan biten aslında biraz da ECB'nin beklentileri karşılamayan faiz kararıyla herhalde tetiklendi iyice. Ne oldu, ne bitti?
1: Burada ECB'nin kararını, şimdi Lagarde'ın mesajları biraz daha ön plandaydı ama zaten hani ECB tarafından da çok bir aksiyon alınmaması biraz daha gündemdeydi ve beklentiler dahilindeydi. Her iki tür, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Didem, hem de ECB tarafında. Tabii burada Lagarde'ın bazı öne çıkan özellikle noktaları var. Şimdi fiyat baskılarını önümüzdeki çeyrekte, şimdi ikinci tur baskıları henüz görmediğimizi söylüyor. Hı hı. Eğer bu şekilde devam edecekse onu muhtemelen göreceğiz ki zaten manşet verilerin özellikle ABD kanadında çok da çekirdeğe yansımadığı bir ortamdaydık diyorum. Henüz onu da dediğim gibi bugün Brent'in şu an $100.60'te görüyoruz Brent petrolü. Onun da işte biraz daha işte uçak fiyatlarına biraz daha yansıması, taşımacılık maliyetleri derken çekirdek veriyi de yukarı doğru çıkarabilecek enflasyon oranlarına karşı. Şimdi bu toplantıda değil ama bir sonraki toplantıda Eylül ayında biraz daha artık faiz arttırımları noktasında elini zorlayacak mı? Bu biraz daha özellikle gündemde olacak. Ama Didem şunu söyleyebiliriz ki şu anda tahvil piyasaları Alman 10 yıllıklarından tutun İngiltere 10 yıllıklarına kadar. ABD'de de bugün Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye gelen 10 yıllıktan ABD 2 yıllığına kadar, ki dün onu bir miktar daha söylemiştik, faiz artışlarını swap piyasalarına istinaden tahvil traderlarının da fiyatladığı bir ortam. Ama bu beklentiler özellikle bu fiyatlamada çok da haksız değilmiş gibi gözüküyor.
0: Bu arada bak, yani ABD piyasalarında da sert satışlar var. Bugün Nasdaq'ta %2.33 oldu şimdi. Son dakika olarak da verdik, %2'yi aştı diye. S&P 500'de %1.23. Orada o 7400 seviyesi, ki aslında destek olarak o yukarı yönlü olarak revize edilmişti bir miktarda ama 7400'lere tekrar geldi. Orası da kritik. Dow Jones'da da %0.97'lik bir düşüş var.
1: Daha perakende hisselerinin bir miktar daha görünümünü dirençli tutmaya çalıştığı bir ortamda. Şu anda işte tahvil satışlarından ben bahsettim ama hemen hisse senetlerine bakacak olursak Didem, anlıyoruz ki petrolün, özellikle işte piyasaların petrole karşı hassasiyeti $100'da bir miktar daha tetiklenmiş gibi gözüküyor. Dün biz burada otururken çok da bu konuşmaları yapmıyorduk
0: seninle. Yani 95'i geçti, şu dakikalarda 93'ler civarında diyorduk ki %100'de herkesin bir eli ayağı oynuyor anladığım kadarıyla.
1: Ben de tam olarak böyle söyleyebilirim ki özellikle STOXX 600 başta olmak üzere tüm piyasalarda şu anda hemen hemen diyelim. Özellikle mesela İngiltere'de bugün %3'e yaklaşan Londra hisse senedi piyasasının aşağıda olduğu bir görünüm vardı. Oralardan biraz daha toparlamaya çalışıyor. Dolar endeksi tekrar 101.50'nin üzerine doğru geldi. Ama şöyle bir baktığımız zaman ABD tarafına, önceden bir omuz atan işte piyasaları yükseliş yönlü bilançolarda bu sefer o desteği bulamamış gibi gözüküyor. Tesla'da dünkü gelen bilançonun, kapanışın ardından gelen bilançonun ardından çok sert satışlar var. %13'ler, %14'ler civarında Didem. Aynı zamanda belki Tesla'nın da önüne geçebilecek. Çünkü tema anlamıyla söylüyorum. Alfabet'te de en son yayına girmeden önce %8'ler civarında aşağıda bir performans görüyordum. İkisinin de bir miktar daha hikayesi farklı. Ama Alfabet'in yükselen $205 milyar çıkardığı yatırım harcamaları, Tesla'nın ise araç teslimatlarının arttığı noktada, bu tarafta biraz daha marjların daraldığı. Yani bu özellikle Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte bazı sübvansiyonel politikaların ortadan kalkmasıyla Tesla'nın bir miktar daha burada zayıflamaya başladığını görüyorduk ama araç teslimatları Avrupa'da artıyor. ABD içerisinde elektrikli araç, otonom projeleri Miami tarafına, işte Florida hizmet gösteriyor derken marjlardaki erimeleri gelir artışına rağmen görebiliyoruz Didem. Her ikisini de şunu da söyleyeyim küreseli kapatmadan önce. Alphabet halka açıldığından bu yana ilk defa serbest nakit akımında negatif tarafa geldi. Tesla 2 yılın ardından tekrar negatif tarafa geçti. Dolayısıyla yatırımcıların artık biraz daha tedirginliği rakamlara, bilançolara dökülmüş gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte projeksiyonlar önemli. Haftaya da çok önemli bilançolar var. Apple'ın, Microsoft'u. Bu tribülans biraz daha hisse bazında devam edecekmiş gibi gözüküyor. Petrol şokuna ayrıca ben bir parantez açmak istedim.
0: Tabii iyi de yaptın çünkü yeniden %7'nin üzerine çıktı Brent'teki kayıplar. Biraz önce sen anlatırken bakıyordum 101'e çok yaklaştık. Evet. 100.80 dolar civarından fiyatlanıyor şu anda. Bu arada WTI tarafı da %6'ya yakın primlendi. Bunlar önemli. Rusya'dan gelen bir açıklama olduğunu dizelde, benzinde, dizelde bir ay, benzinde 6 ay daha ihracat yasağının uzatılması yönünde düşünülüyor.

denildi. Herkesin biraz kendi kendine yetmeye çalıştığı bir dönem, jeopolitik riskler devam ediyor, anladığımız bu. Şimdi bununla birlikte biz içeride, girişte de söylediğim

0: konuştuk zaten. Hani bunun altına şimdilik gelmedi. Kapanışta eşleşmelerle birlikte 18-10'da zaten gong çalacak ama çok değişir mi bu durum? Bana fazla değişmezmiş gibi geliyor bu tablo. Ne dersin?
1: Buraya baktığın zaman özellikle işte bu hafta içerisinde 14.000 altında kapanış aldığımız da oldu Didem, hatırlarsan. Ama tabloya baktığımız zaman çok da savaşın özellikle uzantılarını görmeye devam ettiğimiz, fiyatlamalar olarak söylüyorum, sanayi endeksi yukarı, bankacılıktaki en azından bugün çok ciddi satış baskısının olmadığı ama yukarı doğru harekete katılamadığı, ulaştırma endeksinde %2'lerin üzerinde kayıpların olduğu bir gün. Dolayısıyla 62 hissenin geri çekildiği bir günde sanayi tarafı neyle yukarı doğru tutmaya çalışıyor? Klasik bizim seninle savaş döneminde özellikle sıkça bahsettiğimiz savunma hisseleri tarafında. İşte Aselsan'ın bugün yine %2'lik civarında bir yukarı doğru. Zaten o sadece 25 puan, 24 puan civarında endeksi yukarıya doğru götürüyor. Ereğli Demir Çelik. Onun yanına bugün özellikle dünkü düşüşlerin ardından bugün toparlanma çabasında olan Kardemir tarafı biraz daha dikkat çekiyor. Astor tarafında yine bir hareket var yukarı doğru. Özellikle bugün gelen bazı raporların ardından özellikle bu kuyumcu Türk Metal tarafında vesaire, buralarda da yukarı doğru bir hareket var. Ama Didem, fark ettiysen mesela bankalarda da bir ayrışma var ki işte Akbank tarafı 1007 civarında yukarıda o tarafta. Ama işte daha yatay ve hatta eksi o tarafta olan bankalar da var. Çünkü acaba şunu da biraz daha bize sordurtturuyor bu tablo. Bankalarda biz o kadar ciddi anlamda geri çekilmeler gördük ki son dönemde. Buradaki acaba düşüşler artık bir miktar banka hisseleri düşmekten de mi yoruldu diyorsun? Çünkü Didem, rakamlarla ben sana şunu söyleyeyim. Yapı Kredi hissesi tarafında 24 Haziran'dan bu yana işte 44 liralara gelen fiyatlamalarda biz bir ayda %25 civarında bir geri çekilme görüyoruz. Satışlar çok daha sertti. Orası dolayısıyla biraz daha diğer bankalardan da işte bazı bankalarla birlikte negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla bir ayda %25 civarında bir geri çekilme zaten hali hazırdaki fiyatlamayı, ikinci çeyrek beklentilerini, petrolün yukarıda kalmasıyla faiz hatlarının yukarıda kalacağını bir miktar daha fiyatlıyor mu, evet, sorusunu sorduruyor bize. Zaten baskıları da bakacak olursak o tarafta Didem, bugün işte BİM tarafında her ne kadar işte 400 liraya doğru yaklaşırken fiyatlama, bugün %2,5 civarında Aselsan'ın bütün pozitifliğini neredeyse götüren bir BİM var. Endeksin en değerli ikinci, en ağır ikinci hissesi olması kaydıyla. Turkcell tarafında, Türk Telekom tarafında bugün telekomünikasyon şirketleri bazında satışların bir miktar daha sert olduğu bir ortam. Her ikisinde de Turkcell'de %6'ya daha yakın olmakla birlikte %5'leri de aşan satışlar var o tarafta Didem. Şimdi onun dışında zaten petrol 100'ü geçer de Türk Hava Yolları bir miktar daha yukarıda tutunabilir mi? Hayır, orası da tutunamıyor. %2,5'lar civarında. Aksa Enerji tarafını dün iş yatırım model portföyünden çıkarırken burayı biraz daha özellikle dile getirmiştik. Aksa'da bir dönüş var. Orada bugün tabana yakın bir hareket görüyoruz.
0: Şimdi özellikle hızlıca bahsettiğin için sormak istiyorum. Şimdi bilançolar tabii yine önümüzdeki haftadan itibaren gözümüz kulağımız orada olacak.
1: Evet.
0: Hem Turkcell hem Türk Telekom'daki geri çekilmelerle ilgili bugünkü bu %5'in üstündeki satışlarla ilgili bilanço beklentilerinin etkisi olduğunu mu söylüyor uzmanlar?
1: Şimdi, evet, raporlara baktığımızda bugün en azından bilançoların ikinci çeyrek itibariyle çok da iyi gelmeyebileceği, en azından net karlar açısından söylüyorum. Bu biraz daha gündemde. Bunun bir özellikle tetiklemiş olduğu bir satış baskısı olabilir Didem. Şimdi baktığımızda şöyle bir aracı kurum raporlarına ve özellikle analistlerle konuştuğumuz tarafta. Şimdi burada mesela Türk Telekom sektörü açısından ziraat yatırımının şöyle bir özellikle notu düşülmüştü ikinci çeyrek beklentilerinde. Şimdi burada telekom sektöründe fiyatlama disiplininin korunması, faturalı abone bazında genişleme ve abone başı birim gelirleri dediğimiz o ARPU büyümesi sektördeki gelirleri ve operasyonel karlılığı desteklemektedir. Ancak yüksek faiz ortamı, kur hareketleri ve belki de en önemlisi Didem, altyapı yatırımlarına bağlı amortisman ve finansman giderleri net kar büyümesini operasyonel performansın gerisinde bırakabilir derler. Türk Telekom tarafında özellikle mobil segmentte güçlü mobil abone kazanımı ve kurumsal veri gelirlerinin desteğiyle operasyonel performansın güçlü seyretmesini bekliyorlar. Bir ama daha düşüyorum. Ancak yüksek amortisman yükü ve finansman giderleri net kar artışını o tarafta sınırlandırabilir demişler. Şimdi

0: Şöyle bir özellikle şimdi Türk Telekom rakamlarına baktığım zaman orada net karda yıldan yıla söylüyorum bunu %40 civarında bir daralma bekleniyor yıllık değişimler tarafında. Favök tarafında her ne kadar %5'ler civarında 4.7 civarında bir artış beklense de bu amortisman giderleri bir süre daha telekom şirketlerini baskılayacakmış gibi gözüküyor. Ya da en azından bu çeyrekte Türkcell için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Orada da net karda ziraat yatırım %20 civarında yıldan yıla net kar bazında bir gerileme bekliyor. O tarafta da özellikle hani şey tarafı da ya sadece Favök'te mesela %1,4 civarında bir geri çekilme bekliyorlar. Diğer aracı kurumların beklentilerine baktığımızda da buna paralel çok az oynayan rakamlar görüyoruz. Dolayısıyla telekom sektöründeki bugünkü geri çekilme belki bilanço beklentilerinden kaynaklı olabilir ya da bir pozisyonlanmayla alakalı olabilir. Ama yatırımcıların en azından bu notları bilmesinde bence fayda var.
1: Teşekkürler paylaştığın için bu durumda. Şimdi bankacılık ve sanayi endeksi üzerinden de bir paylaşımda bulunmak istiyoruz izleyicilerimizle. Bu grafik ekranda şu an yılbaşından bu yana bankacılık endeksi ve sanayi endeksin performansını ve aradaki makasın nasıl açıldığını bize gösteriyor. Dolar bazlı bir grafiktir bu. Ne anlatıyor bize?
0: Dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman yani benim şu anda yılın en yüksek spreadlerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu aradaki makasın. Bankacılık endeksi Didem yılbaşından bu yana dolar bazlı yatırımcısına çift taneli %13'ler civarında bir götürüsü var bu tarafta. Dolayısıyla bir ara dediğim sadece işte Şubat'ın sonlarına kadarlık gelen ortamda, savaşa kadar gelen ortamda bu rakamların biraz daha birlikte hareket ettiği bir ortam vardı. Ama Aselsan'ı Tüpraş'ı derken belki biraz içerisine Astor etkisi derken sanayinin ciddi anlamda ters bir fiyatlama yaptığını görüyoruz. %30'a yaklaşan bir sanayinin dolar bazlı getirisi. Ona istinaden bu yıl en azından Didem şöyle bir 7. ayın ortasına 7. ayı bitirirken şu fark biraz daha bize bir şeyler anlatıyor.
1: Pekala. Teşekkür ediyorum. Bu grafiği güncelleyerek yine paylaşırız önümüzdeki günlerde. Ağzına sağlık. Yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Gidelim borsayı kapatalım biz de. Buyurun.

0: BIST 100 günü %0.43'lük değer kaybıyla 14.077 puan seviyesinden kapattı. İşlem hacmi de 206 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Dünün bir miktar üzerinde olduğunu söyleyelim, yaklaşık %7. Yoğun bir gündü. Biz de bugünün detaylarını ve yorumunu almak üzere Philip Portföy'e gidiyoruz. Şimdi Portföy Fon yönetici yardımcısı Makoto Mitsuhashi telefon attığımızda zannediyorum. Bugün Makoto, hoş geldin yayınımıza. Hemen sözü sana vereyim ben, elindeki notlar için neler aktaracaksın?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle yayınlar. Dediğiniz gibi bugün çok yoğun bir gün geçirdik, hem yurt için hem yurt dışında. Yurt içinden başlayacak olursak TCMB'nin politika faizin beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit tuttu. Açıkçası yani bana göre karar metni bir tık daha güvercin bir tonla bir konuşma ya ifade etti diyebilirim. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın devam ettiği belirtildi. Ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş görülebileceğine dikkat çekildi. Burada yani neden güvercin diyorum? Çünkü geçici kelimesi benim dikkatimi çekti diyebilirim. İç talepteki zayıflama daha belirgin hale geldiği ifadesi yani önceki metne göre görece güvercin bir sinyal olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabii burada enerji fiyatları ve maliyet yönlü baskıların öne çıkarılması, Merkez Bankası'nın yakın vadede faiz indirimine başlamak konusunda biraz daha temkinli kalabileceğini gösteriyor ki yani bu da aslında önceki metinlerle aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Kararını aldığında ardında ben de gördüğüm gibi bir tık daha güvercin konuşma yaşandı. Dolayısıyla bence bankacılık endeksinin bu kadar stabil durması, yani daha sert düşüş yaşanmaması yatırımcıların da aynı eş fikir olduğunu gösteriyor. Tabii sigorta perakende tarafındaki satış baskısı biraz daha ön plana çıktı. Ama yani BIST 100'ün diğer borsalara kıyasla bir tık daha stabil, bir tık daha dirençli kalabileceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Küresel tarafta

0: ise bu yani son zamanlarda çok konuşuluyor. Çip balonu mu var, yok mu? Yani bugün Google'un bilançosu açıklandı. Ve burada yani net kar tarafında bulut tarafındaki yükseliş tabii ki yatırımcıların dikkatini çekti ama bunun büyük kısmının aslında antropik hisse senetlerin değerlendirmesiyle olması benim dikkatimi çekti. Aynı zamanda yüksek CapEx nedeniyle ve yani bundan sonraki dönemlerde de CapEx'in artması planlanıyor. Şimdi o taraftaki güncellemesi de yatırımcıları biraz daha tedirgin etti diyebiliriz. Bu bilanço sonrasında zaten bugün açılışta %6-7 civarında eksi açılmıştı. Ve yani bu CapEx'lerden dolayı, sermaye harcamalarından dolayı serbest nakit akışın negatif tarafına -6 milyar dolar olarak açıklandığını gördük. Dolayısıyla sadece Google değil ama genel olarak çip sektörü hatta teknoloji şirketlerindeki satış baskısının biraz da devam edeceğini düşünüyorum. Devam edebileceğini düşünüyorum ben. Onun yanı sıra bir tık daha makro tarafına baktığımızda zaten petrol fiyatları bugün çok konuşuluyor. Brent petrol 100 doların üzerini aştı. Aynı zamanda dolar endeksin tekrar 101 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması. Bu hisse senedinin yanı sıra biraz daha kıymetli metal tarafındaki satış baskısını sürdürülebileceğine dair sinyaller veriyor diyebiliriz. Bu petrol fiyatlarındaki yükseliş, bu Orta Doğu'daki gerginliğin hafiflenmemesi yakın zamanda veya yani kısa vadede bu beklentiyle paralel bir şekilde haftaya gerçekleşecek olan Fed faiz indirimine dair pardon faiz kararına dair beklentilerin biraz da Şahin tarafında olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar artık haftaya faiz artırım beklentileri bir tık daha yükseltti. Yani yatırımcıların üçte bir artık 20 bas puan 25 bas puanlık faiz artırım bekliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da biraz daha risk iştahı baskılayabilir diye düşünüyorum ben. Yarın da tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür
1: Pekala.
0: ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Makoto Mitsubishi paylaştığın tüm bu notlar için herkese sevgiler, selamlar diyelim. Seans notlarının da sonuna geldik. Bir araya gideceğim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterisi.

0: Bankası. Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun,

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
8: Tekrar merhaba, günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Az önce borsayı içeride birlikte kapattık. Bugünün haber akışı ve yoğunluğu içeride bizim kaybımız yurt dışına kıyasla biraz daha sınırlı kaldı. Bunu not edebiliriz. Gelsin rakamlar, isterseniz bir hatırlayalım. Hem içeride neler oldu hem de dışarıda neler yaşanıyor. BIST %0.43'lük bir kayıpla 14.077 puan seviyesinden günü noktaladık biz. 200 milyar liranın yeniden üstüne çıkan bir işlem hacmi eşliğinde oldu bu hareket. Bankacılık %0.22 düştü. Sanayi endeksi %0.77 oranında arttı. Burada dikkat çeken özellikle ulaştırma tarafıydı ki günü %2.1'e yakın bir değer kaybıyla noktaladığını gördük. Pozitif katkılar noktasında Aselsan, Ereğli, Odin Solutions ve Astor ilk dörtte yer aldı. Öte yandan BİM, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Koç Holding'de yine puansal en yüksek aşağı yönlü katkıyı yapan hisseler oldular gün sonu itibariyle. Dolar TL'de yukarı yönlü hareket %0.05 düzeyinde bugün de devam etti. 47.23, 49'dayız. Euro dolar paritesi ise %0.35'lik geri çekilmeyle 1.14'ün altına geldi. 1.13.71 seviyesinde bu dakikalarda. Euro TL'de de %0.20'lik bir geri çekilme var. Orada da 53.78-72 seviyesini görüyoruz ki elbette dolar endeksine de değinmek lazım. Orada da yön yukarı bugün, hatta 101.5 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Bu dakikalarda burayı zorluyor. Avrupa borsalarında bize oranla daha sert satışlar vardı gün boyunca. Londra'da %0.66 ile sınırlı şimdilik. Daha üstünü gördük. Detayları Ceren paylaşıyor olacak birazdan ama Paris'te örneğin %1.76 anlık kayıp. Frankfurt'ta %1.67. İtalya'da ise %2.54. ABD borsalarında da durum çok farklı değil. Nasdaq'ta 2,5

0: çoğun üstüne geçti kayıplar. %2,57'lik bir düşüş var. 25 bin puan seviyesine doğru bir geri çekilme izliyoruz. S&P 500'de 7400 seviyesinin altına sarktığını söyleyelim. Bu dakikalarda endeksin %1,42'lik bir düşüş var. Dow Jones tarafı da %1,11'e ulaştı. Burası biraz daha geriden geliyordu ama orada da satışların biraz daha hızlandığını görüyoruz bu dakikalarda. Peki ABD tahvilleri, burada da sert satışlar olduğunu izledik ve Ocak 2025'ten bu yana ABD 10 yıllık tahvil getirisi ilk defa yeniden 4.70'in üstüne çıktı örneğin. 4.70-4.74'teyiz. ABD 5 yıllık tahvilde getiri 4.46-29, 2 yıllıkta da 4.35-98'e ulaştı. Son ekranımız emtia ve Bitcoin. İşte bütün bunlara sebep Brent petrolün 101 dolara doğru yaklaşıyor olması. Bu dakikalarda %7,30'a yakın bir yükseliş. 100 dolar 94 sentten fiyatlanıyor Brent. ABD tipi ham petrolde de %6,5 oldu prim. 92,5 dolara doğru geldik o tarafta da. Bitcoin'de ise satışlar vardı gün boyunca aslında ve %1,64'e ulaştı. Şu anda 64.813 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş spotta %3,86'lık geri çekilmeyle 57 dolar 44 sentte. Spot altında da %1,95'lik düşüş var. Orada da 4049 dolardan geçiyor işlemler diyelim. Rakamlara paylaştık madem, şimdi dönelim bir yorum alalım. Yani bu fiyatlamalar ne anlama geliyor? İçeride, dışarıda neler oluyor ve nasıl yorumlanıyor? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke telefon hattımızda. Sertaç, hoş geldin. Şimdi bugün yoğun bir gündü. Hem içeride hem dışarıda merkez bankalarının faiz kararları vardı. Ardından elbette bilançolar var, ABD tarafındaki piyasaları belki etkileyen, tahvil tarafıyla hisse senedi tarafı arasında bir miktar ayrışma olduğundan bahsediyor uzmanlar bir süredir. Ama içeride biz nispeten daha sakin kalmayı başardık diyelim. Fakat tabii nereye doğru evriliyor bu iş, onu da merak ediyoruz. Nedir notların?
1: Bugün merkez bankalarının da diğer bütün akışında aslında topucunu dama biraz Brent petrol atmış durumda. Tekrar 3 haneli rakamların dibine kadar geldi. Yine bir korku salıyor piyasaya. Hiç de beklemediği bir yerden geldi. Yani biz aslında yine arzı konuşmaya başlamıştık. Yine bir dengelenmeye konuşmaya başlamıştık ama tekrar o yukarıdaki gap, iki tane gap seviyesi vardı. Bir tanesi kaçış boşluğu diyebileceğimiz o 103 dolarlar civarında. Oraya kadar kendini tekrar toparlayan bir fiyatlama görüyoruz. Yürümüş konusunda kafalar çok karışık. Savaş uzadıkça buradaki fiyatlama mekanizmasının bozulduğunu, özellikle başta şu ana kadar rally yapan yarı iletken çip, yani genel yapay zeka habitatındaki şirketlerin satışlarıyla birlikte endeksler üzerindeki baskının da arttığı bir süreçteyiz. Aslında ikiye bölünmüş bir piyasa var. Uzun vadede gerçekten tahvil tarafındaki fiyatlamanın ben geçer akçe olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için daha biraz daha zaman var. Kısa vadede de hisse senetlerindeki bu geri çekilme alım fırsatı olacaktır. Nedeni şu: mutlaka bir yerde illaki bir saldırmazlık ya da bir barış anlaşmasıyla tekrar burası taçlanacak ve Hürmüz dahil olmak üzere birçok konu aslında bir süreliğine rafa kaldırılacak gibi. İşte Çin'in Filipinler'le ilgili olan itişmesini şu an göze çarpmıyor ama belki birkaç ay sonra yeni konumuz orası olacak. O zamana kadarki süreçte burada bir selayete ereceğini düşünüyorum. Biz yine sıkışma 13.900'ün altına gelmek istemeyen ama yukarıda da 14.000'in üzerinde kalıcı olmakta zorlanan bir endeksteyiz. Biz genelde bu tarz sıkışmalardan sonra sert yukarı yönlü hareketlerin devamını getiriyoruz ama sert yukarıyı konuşabilmemiz için bizim hala bankacılık sistemine ihtiyacımız var. Bankacılığın negatif kaptığı bir günde bile 14.000 üzerinde olabilmek aslında iyi sayılabilecek. Hatta zirveye bu kadar yakın olmamız iyi sayılabilecek fiyatlamalardan biri. Ben genel anlamda merkez bankalarının zaten artık bekle gör tarafına çekildiğini ve özellikle barış atmosferinin oluşmasıyla birlikte tekrar bir yukarı yönlü hamle için geri çekilmelerde pozisyonlanan bir hisse senedi piyasasından bahsedebilirim. Ama uzun vadede kim haklı çıkacak diye konuşursak, uzun vadede tahvil tarafındaki pozisyonun daha haklı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dünya aslında hisse senetlerinde iyi gözükse de ya da genel anlamda risk iştahı geniş gözükse de kusursuz bir fırtınaya doğru koşturuyor finansal piyasalarda.
0: Sertaç, çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi hız kesmeden Londra'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, sen de hoş geldin. Senin için de çok yoğun bir gün oldu biliyorum. Takip alanında çok fazla başlık var. Ama lafı uzatmadan sözü sana vereyim. Bir, ECB'nin tabii kararı, piyasalardaki yansıması, bugün yaşanan satışların altında yatan diğer gerekçeler ve haber akışı neler anlatıyor bize?
2: Evet İzan, bugün piyasalara savaş fiyatlaması yeniden geri döndü diyebiliriz. Piyasalarda risk iştahı baskı altında küresel olarak bakıldığında Avrupa endekslerinde de son zamanların en sert satış dalgası yaşandı. İtalya borsası %2,5'a ulaşan düşüşle en kötü performansı gösteren borsa konumunda, diğer Avrupa borsalarında ise %2'ye yakın, %1,5 civarı kayıplar söz konusu. Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yeniden dengeleri alt üst etti. Brent petrolün varili 6 hafta sonra Mayıs başından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine tırmandı. Bugün sektörel bazda baktığımız zaman enerji sektörü %1,5'luk primle öne çıkıyor. Fakat enerji ve sağlık grubu dışında diğer sektörlerin değer kaybettiğini, kırmızılarda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ABD borsalarındaki satıcılı seyir de bunda etkili oldu. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman Nasdaq tarafında satışlar %2,5'un üzerinde. Orada özellikle biz teknoloji şirketlerinin bilançolarını takip ediyoruz. Yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler piyasalara yeniden geri döndü. Bugün aynı zamanda uzun vadeli tahvil faizlerinde de hızlı yükselişler vardı. Mesela Almanya'ya baktığımız zaman Almanya 10 yıl vadeli tahvil faizi 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 3 bas puan yükselişle %3,22 seviyesine yükseldi. ABD'ye bakacak olursak orada da uzun vadeli tahvil faizleri 2007'den bu yana ilk kez aslında bu kadar uzun süre %5 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan, Fed'den, küresel merkez bankalarından faiz artırım beklentileri yeniden güçlendiğini görmekteyiz. Avrupa Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 2 faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Fed'den ise bu yıl 2 kez faiz artırma ihtimali piyasalar %75 olarak fiyatlıyor. Avrupa Merkez Bankası toplantısına bakacak olursak piyasanın beklentileri doğrultusunda faizleri sabit bıraktı banka. Tabii geçtiğimiz ay G7 ülkeleri arasında çatışma sonrası ilk harekete geçen, ilk faiz artıran banka olmuştu. Temmuz'da pas geçti, mevduat faizini %2,25'te sabit bıraktığını açıkladı. Gözler Lagarde'dan gelen açıklamalardaydı. Özellikle petrol şoku sonrası Euro bölgesi enflasyon ve büyüme görünümü üzerinde nasıl bir etki yarattığına ilişkin açıklamaları önemliydi. Enerji şoku nedeniyle enflasyonun 2027'nin ilk yarısında belirgin bir şekilde hedefin üzerinde kalmasını beklediklerini ifade etti Lagarde. Henüz biz enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini tam olarak görmedik. İkinci tur etkiler henüz ortaya çıkmadı. Fakat Eylül toplantısına kadar elimizde daha fazla veri olacak açıklamasını yaptı. Aynı zamanda iklim olaylarına dikkat çekti. Gıda fiyatlarının yüksek kalabileceğini söyledi aşırı hava olayları nedeniyle. Enerji şoku yoğunlaşır ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse işte o zaman biz kritik ham maddelerinde etkilenmeye başladığını görebiliriz dedi. Aynı zamanda büyüme üzerindeki risklerin yeniden arttığına dikkat çekti. Fakat tabii son dönemde hem enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarında geçtiğimiz ay yaşanan düşüş sonrası. Aynı zamanda hizmetler tarafında bir toparlanma olduğunu, ekonomik aktivitede savunma harcamalarının imalat aktivitesini desteklediğini söyledi. Diğer yanda tabii görevi erken bırakıp bırakmayacağına ilişkin söylentiler, haberler gündeme gelmişti. Bu konuda soruldu kendisine. 2027 yılından önce görevi bırakmayacağım açıklaması geldi Lagarde'dan. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii az önce Bloomberg'de bir haber yeraltı toplantı sonrası kaynaklar Bloomberg'e konuştular ve Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artırabileceğini söylediler. Tabii koşullara bağlı olarak değişebilir bu durum. Eğer enflasyonist riskler devam eder, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa Eylül'de yeniden 25 bas puanlık bir faiz artışı gündeme gelebilir. Tabii şu cümle önemli de haberde, enflasyonu kontrol altına almak için bir çeyrek puanlık faiz artışına daha ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler. Fakat piyasadaki fiyatlamalar Aralık toplantısına kadar, Eylül toplantısının ardından bir faiz artışı beklentisine daha işaret ediyor diyebiliriz Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum ve paylaştığın notlar için de bir kez daha teşekkürler. Şimdi efendim bugün her perşembe olduğu gibi gazeteci Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım'la günden kalanlara devam edeceğiz. Hoş geldin Abdurrahman abi, nasılsın?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz valla. Bugün stüdyoda değilsin. Bak bir son dakika ile başlıyoruz. Malzeme bu saatlerde hep çok oluyor. Trump'tan bir mesaj. İran'a yönelik çok büyük bir saldırı kararına yakınız. Axios kaynaklı. Zaten herhalde bugün olan biten ne varsa biraz bölgedeki hareketliliğin artması ve tehditlerin dozunun da yükselmesiyle birlikte oldu. Brent petrolde 101 dolara doğru gelindiğini görüyoruz. İstersen bu konuya ilişkin, yani bölgede yaşananlara ilişkin senin tespit ve yorumlarını alarak başlayalım. Buradan tabii hani bugüne kadar nispeten bardağın dolu tarafına bakmaya çalışan piyasalar bugün 100 doların üstüne çıkan Brent'te biraz gardını sanki düşürmüş gibi, gücünü biraz kaybetmiş gibi. Ne dersin Abdurrahman abi?
3: Ya haklısınız. Yani bugünkü negatif gelişmelerin belki de tümü ve hatta belki daha fazlası bu Orta Doğu'daki stresten kaynaklanıyor, savaştan kaynaklanıyor. Bir kere İran-ABD çatışması şiddetleniyor. Az önce sen de okudun, işte Trump açıkladı. Bir şiddetlenme var. Yani şimdiye kadar çünkü kontrollü bir çatışma geldi. Yani taraflar birbirlerini öyle tam anlamıyla yıkıcı bir saldırıda bulunmadılar. İşte altyapı hedeflerini gözeterek saldırıları yaptılar vesaire. Karşılıklı yapıldı. Dolayısıyla piyasalarda bunu satın aldı. Hakikaten yani madem ki kontrollü bir çatışma söz konusu, o zaman bu savaş bir aşamada bitecek. Ondan sonrası iyi olacak. Bu umutla piyasalar işte rekor düzeylerine çok yakın seviyelerde seyretti. Ama bazı piyasalarda diyelim ki işte Güney Kore gibi çok yükseldiği için, çok kısa sürede çok hızlı arttığı için müthiş bir oynaklık içerisinde. Aynen bir gökdelen gibi ne kadar yüksek ise gelen rüzgara karşı o kadar salınıyor. Ya da olan depremlerde o kadar gelgit yapıyor, sallanıyor. İşte bir gün %5, diğer gün %10 düşüyor ya da %10 artabiliyor. Bunları görmeye devam edebiliriz bu piyasalarda. Ama geneline baktığımız zaman dünyanın genelinde çok böyle bir sarsıntı yok gibi görünüyor. Ama bugün mesela ya da son günlerde bu tahvil piyasasındaki hareketlenme, faizlerin yükselmesi, yüksek düzeylerinde kalacak olmasını destekleyen bu petrol fiyatları olayı var.
0: Evet.
3: Petrol fiyatlarına bir kere bu şey yol açtı. Dediğim gibi kontrollü savaştan işte son büyük bir saldırı gibi böyle kontrolsüz düzeye mi geçeceğiz şeyine. Bir de Hürmüz'ü kurtaralım derken bir başka körfez daha belki de uluslararası gemi trafiğine kapanabilir. O da Kızıldeniz.
0: Evet.
3: Yani orada da bir boğaz var, Mendap Boğazı. Dolayısıyla ikisi birden kapalı olduğu zaman yani Hürmüz'de ne olduğunu gördük. Dolayısıyla Kızıldeniz'de kapanır ise bu çatışmalardan dolayı bu da yine taşıma maliyetlerini artırıcı, fiyatları artırıcı bir gelişme, arz zincirini bozuyor.
0: Abdurrahman abi, bir araya gireyim mi? 30 saniye. Şimdi Levitt'ten de bir açıklama var. Suudi Arabistan biliyorsun son birkaç gündür haber akışında o da vardı. Yani o tarafta işte uranyum zenginleştirme, nükleer vesaire gibi konularla gündemimize gelmişti. Suudi Arabistan ile anlaşmayı tamamlamak için çalışıyoruz. Haberi yansıyor Bloomberg'e. Biraz bölgede, biraz önce senin de söylediğin gibi yani Hürmüz'den daha farklı alanlara, farklı rotalara da sıçrama olasılığı zaten bugün tedirginlik yarattı ama buradaki dengeler de yeniden sanki bir şekillenecek gibi. Yine Levitt diyor ki Suudi Arabistan'ın yakında İbrahim anlaşmalarına katılmasını umuyoruz. Bunu da lütfen hani yorumların içinde yer vererek devam edersen sevinirim.
3: Yani şüphesiz önemli ama yani dış politika konusunda İbrahim anlaşmalarına katılması Suudi Arabistan'ın ne derece mümkün ya da mümkün olur ve katılır ise bu ne kadar bölgenin çıkarına, yani bunu yorumlamayayım. Bu çünkü beni

0: aşar. Ama
1: Ya
0: bunun
1: bir
0: dışında...
1: de Abdurrahman abi, bir de Trump yine diyor ki ya çok özür dilerim, sürekli şimdi konuşmaya başladı, uyanmış belli ki.
2: Ya.
1: Talep etmem durumunda İsrail de İran'a saldırılara katılacak diyor. Yani
0: Yani
1: bayağı bir el yükselterek devam ediyor.
0: hayırlı olsun diyeceğim ama hayır değil
1: Değil
0: yani.
1: canım
0: Dolayısıyla
1: tabii.
0: çatışmayı bölgeye yayan bir şeye doğru gidiyoruz
1: Evet.
0: sanki. Yani bir boğaz kapalıyken ikinci bir boğaz kapanıyor. İran Amerikan müttefiklerine saldırıyor. Bir bölgesel savaşa doğru sanki gidiyor. Tabii bu endişe kaynağı.
1: Tabii.
0: Piyasalar bunu dikkatle izleyecekler. Ama Amerika eğer yani bu çatışmayı çok tırmandırır ve kısa sürede kazanamazsa Amerika'da seçimleri de kaybeder Trump. Dolayısıyla elini buna göre oynamak durumunda ve bir aşamada Trump'ın o geri adım şeyini belki piyasalar yine bekler ve bu önemli bir unsur piyasalar için. Belki de bunu Trump yine yapar.
1: Yine
0: Çünkü
1: tako diyorsun. Diyor ki
0: tako
1: Trump,
0: evet.
1: İran anlaşmak istiyor ancak bir anlaşma yapmaya hazır değil.
0: Yani bu bence hazır değil hakikaten. Anlaşma yapmak da istemiyor. Amerika da istemiyor. Yani isteseler yaparlardı. Yani dolayısıyla o son yapmış oldukları ön protokolde öyle bir anlaşma işaret etmiyor. İran'ın sanki galip geldiğini ilan eden bir anlaşmaydı. Dolayısıyla orada bir terslik, bir aksaklık olmuş. Aracılık görevini yapanlarda bir eksiklik, bir şeylik var gibi görünüyor. Dolayısıyla iki taraf da anlaşmak istemiyor bence. Ve sonucunu da gördük. Yeniden sıcak çatışmaya döndü. Şimdi petrol fiyatları 100 doları buldu. Petrol yükselince elbette bunun beraberinde enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselince merkez bankaları mecburen faizleri düşüremiyor ya da bazıları artırmak zorunda kalıyor. Faizler artınca tahvil fiyatları aşağıya geliyor ve tahvillerin faiz oranları yükselmiş oluyor. Tahvillerle beraber hisse senetleri de darbe yemiş oluyor. Ve asıl işte dolar da değerli kalıyor. Dolar ve faiz yukarı gidince altın da düşüyor. İşte 2 günlük biraz hızlı sayılabilecek bir altın fiyatlarındaki canlanmanın ardından bugün gelen %2'lik kayıp bunun bir sonucu olsa gerek. Bir de yani petrolün yanında diğer emtialar da var aslında. Baktığımız zaman emtia fiyatları da rekor düzeylerine çok yakın toplamda. Dolayısıyla sadece petrol demeyelim, diğer işte gıdadan kaynaklı bazı şeyler de var, artışlar da var.
1: Evet.
0: Bunları da eklediğimiz zaman önümüzdeki dönemde enflasyon küresel çapta yüksek kalmaya devam edecek, belki daha da yükselecek. Dolayısıyla faizler de düşmeyecek. Piyasada yapılan fiyatlama da bu. Amerika'da bütün vadelerde faizler yükseliyor. Sadece Amerika'da değil, Almanya'da da, Japonya'da da, her tarafta ve Türkiye'de de.
1: Peki bunun sonucunu da hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama mevcut politikalar, daha doğrusu mevcut politika seti, özellikle içeriği konuşacak olursak, dezenflasyon sürecini daha fazla desteklemeye kafi mi, değil mi, neler yapılabilir noktası konuşuluyor, o da gündemde. Bu konuya ilişkin ne söylemek istersin Abdurrahman abi? Bugün İçeride de Merkez Bankamızın kararı vardı. Beklendiği gibi herhangi bir adım atmadığını da gördük hep birlikte ama mesela dikkatimi çekiyor. Türkiye'de 5 yıllık CDS'ler 245'e geldi tekrar. Bugün bir %2'nin üzerinde bir yukarı yönlü hareket var orada. VIX endeksine bakıyorum, 20'ye yine yaklaştı. 19.97, %20'lik bir artış var. Yani biraz hakikaten
0: piyasalar karışıyor.
1: karışık. Evet. Ne dersin?
0: Piyasalar karışıyor. Şimdi savaşın şiddetine bağlı olarak bu karışıklık da büyüyebilir. Ya da o şiddette ani bir geri çekilme olabilir. O zaman da piyasalar yatışabilir. Dolayısıyla tamamen savaşa odaklı, petrol fiyatlarına odaklı bir gidiş olduğunu söylememiz lazım. Petrol fiyatları tam olarak dünyanın piyasaların gidişini gösteren tam barometre. Yani petrol fiyatlarına bakmak gerekiyor. Dolayısıyla petrol fiyatları aşağıya gelmeden öyle bir piyasalarda ya da dünya ekonomisinde sakinleşme beklenmemeli.
1: Abdurrahman abi şunu sorayım mı, petrol fiyatı demişken hemen, yani biraz daha interaktif gidiyorum ben, uzaktayken de çok kolay olmayabiliyor ama kusura bakmıyorsun umarım.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Brent petrol, yani sonuçta ne kadar oldu, 2 hafta öncesine kadar savaş öncesi seviyelerine zaten döndü diyorduk. Arada yükselişleri de çok umursamıyordu piyasa. İşte girişte söylediğim şey hep bardağın dolu tarafına. Yani petrol fiyatları düşerse piyasalar toparlar diyorsun ya, orada eşik ne? Yani 100 dolarda bir eli ayağı oynadı herkesin. Dolayısıyla nerenin altına doğru gelirse piyasalar tekrar böyle peki artık bir şeye doğru gidiyoruz der.
0: 70-80 dolar arası bir yer.
1: Tekrar oraya gelirse
0: altın diyorsun. Altın bir dengesi yok ama öyle bir şey söyleyebiliriz. Yani hem savaş öncesinde petrol fiyatları 73 dolardı. Hı hı. Dolayısıyla yani 70-80 dolar civarı dünyanın hazmedebileceği, enflasyonu çok fazla azdırmayacağı bir petrol fiyatı olarak kabul edilebilir. Eğer bu savaş olmasaydı normalde 50-60 dolar arasında bir petrol fiyatını görebilecektik. Bu bekleniyor idi. Dolayısıyla 50 dolardan 70 dolara çıkan bir alt şey diyoruz. Ya da 60 dolardan 80 dolara çıkmış bir üst bant diyoruz. Yani bunu dünya ekonomisi hazmedebilir. Yani bunu sindirebilir. Çok büyük yara bere almadan bu işten çıkabilir. Ama dediğim gibi savaşın seyri belirleyici olacak ve aynı zamanda yine savaşın seyri Amerikan seçimleri için ve Trump'ın geleceği için de belirleyici olacak. Şimdi Türkiye'de verilen karar gayet normal. Yani faiz artıracağı artırması gibi bir şey söz konusu değildi zaten. Çünkü artan petrol fiyatları karşısında siz faizi artırsanız da ekonomiyi boğmuş olursunuz. Başka bir şey değil. Yani petrol fiyatları faizlerden dolayı artmıyor ki. Yani dış işte bu savaş nedeniyle artıyor. Dolayısıyla buna faiz yerine belki hani ikincil etkileri var ise bunu da gözlemleyerek onu sınırlamak üzere bir faiz artışı olabilir. Ama ben bundan da Türkiye'yi biraz uzak görürüm. Ancak dış açık ve döviz rezervlerinde bir olumsuzluk ortaya çıkar ise o zaman bence faiz artırımı gündeme gelebilir. Ama bunun dışında beklemem ve önümüzdeki haftalarda bir bu Orta Doğu'da yatışma olabilir ise ilk toplantıdan itibaren de gevşemenin başlayabileceğini tahmin ederim. Ama bu da sınırlı olacak. Yani çünkü Temmuz ayında da enflasyonun yükselebileceğini Merkez Bankası bugün açıkladı. Bu önemliydi bence. Dolayısıyla kamusal yapılan zamların kısmen burada etkili olduğunu söylemek lazım. Demek ki gıda fiyatlarındaki o sert düşüş bile enflasyonu çok da fazla düşürmeye yetmeyecek. Dolayısıyla yaz aylarında biz yine beklediğimizi, umduğumuzu elde edemeden geçireceğiz. Dolayısıyla toplum da ekonomi de yoruldu gibi sanki. Üçüncü yılına girdik. Yani üçüncü yılını bitirdik. Dolayısıyla burada gevşemenin bir ön işaretlerini almaya başladık. Yani kredilerde işte bir miktar ve faizlerinde bir düşüş olmasa da özel amaçlı kredi paketlerinin açılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ben faizlerde belli ölçüde bir gevşeme beklerim. Ama savaşta tırmanma olur, dünya karışır vesaire olursa o zaman çok farklı şeyleri konuşuruz.
1: Peki. Bu arada bir iki tane Merkez Bankası verisini de hızlıca sormak istiyorum. Sonra borsa değerlendirmeni alacağım kapatmadan. Bir rezervlerle ilgili bir değerlendirme rica edeceğim senden. Bir de döviz tevdiat hesaplarındaki yükseliş dikkat çekiyor. O tarafa ilişkin görüşün nedir? Özellikle de hani kur tarafına, dolar TL'ye baktığımızda yani küçük adımlarla yukarı yönlü seyir zaten uzunca bir süredir takip ettiğimiz trend oldu. Ama geçen hafta bayağı bir artış yaşandığını gördük. Biraz önce arkadaşlarımız da grafiğini de paylaştı. 5.3 milyar dolar artmış. Nedir bu konudaki yorum ve beklentilerin?
0: Şimdi rezervlerdeki belli bir eksilme olmuş ama döviz mevduatlarında da artış var.
1: Evet.
0: Döviz mevduatlarındaki artışın önemli bir kısmı ya da hemen hemen tümü şeyden kaynaklanıyor. Şirketlerin ya da kurumların döviz talebinden kaynaklı. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Şeydeki gelişmeler ışığında, Orta Doğu'daki bu çatışmalar ışığında döviz açık pozisyonu rekor düzeyde 204 milyar dolar olan özel sektör şirketlerinin bu açığı önümüzdeki aylarda olabilecek herhangi bir olumsuz gelişme karşısında sürdürebilmek için ihtiyatlı davranma. Önceden işte kur artmadan vesaire ortalık karışmadan bunu temin edip kasaya koymak şeklinde ben görüyorum.
1: Borç geri ödemesi burada, için bir önden planlama olarak okuyorsun o
0: evet,
1: halde
0: evet,
1: onu.
0: Evet, çünkü orada kısa vadede yani bir yıl ve altındaki vadelerde bakıldığı zaman şirketlerin döviz açık pozisyonu yok, döviz fazlası var. Ama o fazla çok önemli biçimde azalmış durumda. Yani 50-60 milyar dolara varan o fazlalık
1: evet.
0: 10 milyar doların altına ya da o civara inmiş. Dolayısıyla sınırda. Bazı şirketler tedbir amaçlı önümüzdeki aylardaki ödemeleri için, yükümlülükleri için böyle bir döviz talebinde bulunmuş olabilirler. Ben
1: peki.
0: buna yorumluyorum şirketlerin ve kurumsal yatırımcıların döviz talebini.
1: Pekala. Şimdi gelelim borsaya o halde. Bugün nispeten yurt dışına oranla daha güçlü durduk. Yine ekside kapattık günü ama özellikle 14 bin puan seviyesinde de bir korumacılık var. Onun üstündeyiz. Pekala, nasıl bir seyir beklemek lazım bu andan itibaren? Çünkü biraz sıkışmışlık da var Abdurrahman abi. Onu da kabul edelim. En düşük 14.031, en yüksek 14.228 bugün. Ya bu bant dar bir bant sonuçta.
0: Doğru, haklısınız. Sıkışmışlık var. Sanayide de aynı şey var. Ekonomide de var. Enflasyonda da var. Yani yol almakta zorlanıyoruz sanki. Ama bu durum bence geçici. Bir türlü ya aşağı yönde ya yukarı yönde bir çözülme olacak. Gidiş olacak. Ben borsanın çok çok ucuz kaldığı kanaatindeyim. Ve bu seneki şeyim yani borsanın enflasyonu da diğer yatırım araçlarını da işte çoğun ortalama bazda geçeceğini tahmin ederim. Yani yılın ikinci yarısında da birinci yarısına benzer şekilde bir prim yapacağını, hatta işte ekonominin de son ikinci yarıda birinci yarıdan daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ve bu yılında yine geçen yılki büyümeden daha yüksek bir büyümeyle sonuçlanacağını tahminim var. Ayrıca Merkez Bankası'nın bu yurt içi talep yavaşlamasına daha pek katılamıyorum. Yani ekonomi, coğrafya gayet canlı gözüküyor benim gözümde. Gayet demeyeyim yani canlı gözüküyor. Öyle
1: evet.
0: Yavaşlayan bir şey yok. Çünkü insan, bazı insanların en azından gelir artışı var, serveti var ve harcıyor. İnsanlar tüketiyor yani biriktirmiyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı bence daha iyi bir büyümeyi yakalayacağız. Gelecek sene daha da iyi olacak. Dolayısıyla bu sene borsa iyi, gelecek yıl daha da iyi
1: daha
0: bir
1: da iyi.
0: Mas gösterecek.
1: Abdurrahman abi stüdyodan uzaktayken daha bir pozitif olduğunu hissediyorum ben. Neden
0: yok,
1: bilmiyorum.
0: Bu görüşümüzü daha önce de dile getirdim.
1: Burada içimi karartıyorsun bazen yorumlarınla. Şimdi bak orada ne kadar yok, güzel.
0: Dünya konusundaki görüşüm gayet karamsar ama yani.
1: Evet, doğru.
0: Gayet karamsar demeyeyim yani. Bana göre
1: nispeten
0: gerçekten
1: nispeten karamsar Türkiye'ye mukayeseyle.
0: Kötüye gidiyoruz çünkü.
1: Evet,
0: dünya
1: doğru, doğru.
0: Maalesef öyle.
1: Peki hala çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Yıldırım. Bana eşlik ettiğin için haftaya görüşmek üzere diyelim. Ben biz günden kalanların da sonuna geldik. Vallahi zaman su gibi akıp geçiyor. Benden hemen sonra Ece Maat 60 dakikada sizlerle birlikte olacak. Biz de yarın saat 17'de kapanışa doğru da tekrar buluşacağız kısmetse. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat, ben Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında bugünün en önemli verisi, haftanın da en kritik verisi içeride Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Bir kısa da olsa değerlendirelim. Gerçi beklentiye paralel olarak sabit bırakıldı ve aslında mesajlarda da çok bir değişiklik yok. Bir miktar sadece Temmuz ayı enflasyonunun eğilimde yukarıya gidebileceği mesajını gördük ama sizin detaylarda neler dikkatinizi çekti, nasıl yorumladınız?
2: Bir önceki metinle çok bir değişiklik yok. Tutuş diyelim veya görüntü de çok farklı değil. Yani bir tarafta avantajımız ne? Azalan talep, geciken işte eğitim, konut ve kısmen gıda fiyatlarının pozitif bir etkisi devam ettiği algısı var. Ama aynı zamanda da enerji fiyatlarına olan o riskin devam ettiği vurgu da devam ediyor. Metin içerisinde sıkılaşma vurgusu değişmedi. Her ne kadar üçüncü toplantı yanılmıyorsam hala biz gecelikten fonlamaya devam ediyoruz. Yani hala şahin bir duruş devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama hani iyimser olarak şunu belki söyleyebiliriz. Eğer olur da bir petrol fiyatlarında böyle yine geçen ay sonunda olduğu gibi 70 dolarlara doğru bir geri çekilme olursa anladığımız kadarıyla bu talep tarafındaki geri çekilmeyle birlikte Merkez Bankası normal haftalık fonlamasına geçecek ve sonra da bu baskı ne kadar olacaksa özellikle gıda, konut ve eğitim tarafında burada bir geri adım atabilir faiz tarafında. Ama biraz zaman alacağı benziyor ve belirsizlik devam ediyor. Tahmin ediyorum bugünkü ECB kararı da aynı şekilde değişmedi. Benzer beklentilerle. Haftaya da aslında 3 tane majör Merkez Bankası yine kararını alırken de bizim Merkez Bankası'na benzer riskler ve talep azalmasını ön plan

tutarak hala belirsizliğin devam ettiğini, belki Japonya bir sürpriz yapabilir ama onun haricinde İngiltere ve Amerika'dan ben çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Dolayısıyla bizde böyle çok değişen bir senaryo yok.

0: fiyatlamalar da var. Yani petrolde ve işte tahvil faizlerinde özellikle Amerika'da. Dolayısıyla şu an için piyasa bunu nötr karşılamış olabilir. Beklendiği gibi ve açıklamalar da çok daha işte iki taraflı riskler ve şu an için enflasyon için olumlu olabileceğimiz taraf olarak Merkez Bankası'na özetleyebiliriz gibi gözüküyor.
1: Peki çok da fiyatlamalara yansımadı dediniz. Orada da petrol tarafına dikkat çektiniz. Orayı bir miktar konuşalım çünkü 100 doların tekrardan geçirdiği bir gündeyiz. Dolayısıyla bir sonraki durak eğer böyle riskler devam ederse işte 120 dolarlar olabilir mi diye konuşuluyor. Goldman'ın da raporunda vardı. Şimdi bir yandan zaten arz tarafında sıkıntılar devam ediyor diyoruz. Bir yandan stokların da azaldığına dair aslında veriler paylaşılıyor. Geçen hafta işte hem IMF'den hem Uluslararası Enerji Ajansı'ndan benzer söylemleri takip ettik. Bir yandan da Husilerin saldırıları bu sefer Kızıldeniz'den geçecek petrol sevkiyatı da sıkıntıya gireceksek tüm bunları alt alta koyduğunuzda piyasalar aslında tüm bu riskleri fiyatlamalara dahil etti mi diye sorayım.
0: Şimdi ben çok güzel özetledin. Bu 15 Haziran'a kadar olan kısmı birinci faza olarak görüyorum savaş esnasında ve yaşananlar fiyatlamalar açısından. Çünkü o zaman her bir anlaşma olacak. İşte 120 doları biz 3 kere test etsek de sert bir geri çekilme oldu. Sonrasında devam etti. Tahvil faizleri mesela bugün 4.70'leri görüyoruz 10 yıllıkta Amerika'da ama 4.60'ları 4.55'leri çok geçmedi. Dolar endeksi kabaca böyle bir doların değer kazandığı bir dönem olsa da daha yukarıya doğru bir ivme kazanmadı. Ve aslında orada işte stratejik rezervler harcandı dendi. Hürmüz Boğazı zaman zaman açık kaldı. Bu da aslında piyasayı bir dengeliyordu. Ama şimdi ikinci faz özellikle 8-10 Temmuz'dan sonraki durumda dikkat ediyorsan kademeli böyle bir fiyat yükselişi var. Çok fazla aşağı gelmiyor. Ve aslında bunun yanında tahvil faizlerinin de yükseldiği. Biraz daha özellikle bugün mesela Nasdaq'ta bence o 29 binlerin altındaki seviye evet bilançolarla belki biraz gerçekleşiyor ama 29 bin altında kalıcı olması biraz endeksler üzerinde de bir satış dalgasını beraberinde getirebilir. Yani şöyle bir riskimiz var bizim. Zaten dünyanın ürettiği hizmet ve mal toplamının 3 katı bir şu anda dünyada bir borç durumu söz konusu. Yükselen bir faiz ortamı var. Yükselen bir enerji fiyatı mantalitesi var. Dün bir raporda okudum. Küresel piyasaların büyüme beklentisi bu yıl için 1.3'e kadar çekilmiş. Mesela biz enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın 1.7 küresel büyüme beklentisi olduğu için biraz eleştirmiştik de yani bu kadar hızlı bir geri çekilme olabilir mi? Yani bu bir durgunluk ifadesi diye. Dünyanın 1.3 büyümesi demek yani resmen bir resesyon beraberinde geldi. Bunun yanı sıra enerji fiyatlarıyla da bir enflasyon olursa bu stagflasyon dediğimiz yüksek enflasyon düşük büyüme dengesi tekrar gündeme gelecek. Ama bu sefer farkı şu. 6 aylık bir savaş dönemi yani bir altyapısının oturmuş o risk algısının biraz daha oluştuğu bir dönemin üstüne biz bunu yaşıyoruz. Yani tekrar 120 doları petrol gider. Faizler yükselmeye başlar ve biz büyümenin de gerçekten düştüğünü görürsek şimdi Amerika ve Avrupa'da enflasyon düştü Haziran'da veya sabit kaldı Avrupa'da ama bu aslında esas risk o stagflasyon tarafındaki durgunluğun nedeni mi? Yani bizim bugün Merkez Bankası'nın söylediği şey de aynı. Talep azalması var. Bu iyi bir şey. Hani sıkı politikaya rağmen. Ama aynı zamanda da bir enflasyon karşısında durursa dolayısıyla biz varlık fiyatlarında ne gördük? Mesela altında, gümüşte, kripto varlıklarda bir satış dalgası gördük. Tahvilde bir satış dalgası gördük. Ama henüz hisse senedi tarafında yurt dışında özellikle teknoloji hisseleri ağırlıklı bir düzeltme hareketi görmedik. İşte bugün 29 binin altındaki Nasdaq acaba aynı zamanda bu ikinci fazda burada da bir varlık satışına, bir realizasyona götürür mü? O zaman ne olur? Biz likiditeyi işte altında, gümüşte, kriptoda beklerken orada zaten bu düzeltme olduğu için bu sefer hisse senedi tarafında bir likiditeye geçiş söz konusu olur. Dolayısıyla böyle topyekün bir piyasada aslında hani kriz senaryosu diyebileceğimiz o düzeltmeyi daha sert yaşayabiliriz. Dolayısıyla piyasa ne yapıyor? Kademeli petrolde bir yükseliş geliyor. Bir süre veriyor. Yani anlaşırsanız evet bu seviyede dururum. Ama anlaşma geciktiği sürece hatta tansiyonun artacağı beklendiği sürece kalıcı bir petrol fiyatı artışı geliyor. Yani bu sefer 120 dolara gidip tekrar 70 dolara gelemeyeceğimiz bir ekonomik döngüye doğru da gidebiliriz. Onun için izleyenler, yani şimdi çok kritik olacak belki şey, işte bir tek Nasdaq 29 bin altında diye mi bu kadar panik havası olmamız gerekiyor? Gerçekten bu olabilir, çünkü bu muhtemelen

0: Yaşam yedilinin grafiğine baktığınızda iki hisse senedi son dönemde destekliyordu. Biri Microsoft'tu, diğerini belki Alphamet'in bilançosu olabilir. Hani bugün bozulmuş olabilir tekniği. Diğer 5 şirketin aslında yatay kaldığı bir 2-3 ay içindeyiz. Yani kararsız bir teknoloji tarafında yatırım isteği de var. Şimdi siz talep olmayan bir dünyada teknolojinin de getirebileceği bir hacim artışını karşılayamazsınız. Dolayısıyla burada da bir realizasyon olma ihtimali artıyor giderek. Yani böyle bir petrol fiyatıyla piyasadaki oluşabilecek riskleri de özetlemekte fayda var.
1: Peki bu gelişmekte olan ülke piyasaları için ne anlam ifade eder?
0: Ya bizim için tabii bu durgunluk ayrı bir kötümser senaryo. Faizlerin yüksek olması dünyada ayrı bir kötümser senaryo. Çünkü sermayenin yer değiştirmesi noktasında biz daha çok hani faizlerin düşmesi gelişmekte olan gelişmiş ülkelerde işte biraz da böyle hacmin artması, büyümenin de güçlü kalmasıyla bizim gibi ülkelerde petrol fiyatlarının da düşmesiyle bir sinerji oluşabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu senaryonun üçü de ters tarafta gerçekleştiği için sermaye akışı bizde biraz daha sınırlı kalabilir. İşte son kabaca bir aydır borsada gördüğümüz gibi böyle endeksin sıkıştığı, çok fazla buraya yabancı sermayenin gelmediği, kendi aramızda biraz daha böyle top çevirdiğimiz bir ortama götürebilir. Ve en önemlisi de aslında artık faizlerin artması bir tehlike değil. Durgunluk dolayısıyla faizlerin artamaması bir tehlikeye dönüşebilir. Çünkü faizi arttırdığınızda o durgunluk daha da genişleyecek. Dolayısıyla bizim için veya bize benzer ülkeler için de bu sermaye akışının olmaması piyasada bir aslında kısa vadeli böyle bir likidite sorununa da yol açabilir. Yani yurt dışında oluşabilecek bir satış dalgasını biz bu seviyelerde olmamıza rağmen endekste görebiliriz, devam ettirebiliriz yani.
1: Peki şu anda bir yandan da bilanço dönemindeyiz. İşte Türkiye Sigorta ile başladı. Bu hafta başka bir şey almadık ama devamını takip ediyor olacağız. Bilançolar şu anda endeks üzerinde çok önemli bir volatiliteye sebebiyet verir mi? Yoksa anlatımımız hala işte petrol, savaş dışarıya bağlı kalmaya devam mı ediyor?
0: Bence çok yani oynaklıktan kasıt hani biraz daha yukarı doğruysa bunda pozitif tarafta olma imkanının çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikinci çeyreğin tamamı savaş döneminde geçti. Yani aslında yüksek maliyetli enerji fiyatlarıyla geçti. Biraz daha finansmanın zor olduğu bir dönemle geçti. Ha, ne olabilir? Belki biraz daha fiyatların, hani şirket fiyatlarının çok yüksek seviyelerde olmadı ama kötü bilanço açıklayan şirketlerde satışlar sınırlı kalabilir. Biz bence çok iyi bir bilanço dönemi geçirmeyeceğiz. Evet, sigortacılık, ben biraz daha gıda perakende ön planda kalabilir diye düşünüyorum. Ama bunlar hani genel bir sinerji olmayacağı için yükselişler olsa bile diyelim ki beklentiden daha iyi bir bilanço sınırlı gördük. Evet, bunun da sınırlı kalacağını düşünüyorum.
1: Peki son soru bugün aldığımız verilere dayanarak soruyorum. Şimdi 17 Temmuz haftasında döviz mevduatlarında 5 milyar 259 milyon, milyon dolarlık bir artış var. Mart 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıkmış olduğunu görüyoruz. Bir tedirginlik yaratır mı bu sizde? Ne ifade eder?
0: Ya şu an için benim baktığımda yine 63-37 bir TL ve döviz tarafında mevduat şeyi var, oranı var bu yükselişe rağmen. Bunun arkası gelirse olabilir ama son zamanlarda raporlar çıkıyor, işte Merkez Bankası'nın biraz daha kuru yukarıda tutma, işte ihracatçıyı yavaş biraz daha pozitif tarafta bırakma gibi. Ama ben bunun çok olacağını düşünmüyorum. Onun için fiyat hareketi çok fazla olmazsa bu döviz tarafına kayışın da çok yüksek olma ihtimali yok. Yalnız bu süre çok uzarsa, yani bu savaş ortamı ve bahsettiğim stagflasyon etkisi bu sefer genel ekonomilerde bir tedirginlik olabilir. O zaman değişebilir. Bunu ne zaman görürüz? Eylül, Ekim gibi. Yani bir önümüzde 1-2 ayda acaba bir anlaşma olacak mı algısıyla ve dövizin daha stabil kalabileceği, haftalık o yükselişinin devam edebileceği bir dönem var. Hani bu haftaya özel bir değişiklik, daha doğrusu geçen haftaya özel bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Şu an için çok fazla dövize bir yönelişin olduğunu ben görmedim. Ağustos'taki enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın büyük ihtimal bunu çok daha net değerlendireceklerdir diye düşünüyorum.
1: Allat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için ve bir diğer konuğuma geçiyorum. Hemen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile beraberiz. Ayhan Bey, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi sabah saatlerinden bu yana tabii faiz kararını tartışıyoruz, yorumlar alıyoruz ama bir sanayici gözüyle nasıl yorumladınız kararı? Beklentilerinize paralel miydi veya isteklerinize yönelik olarak bundan sonrası için neler beklersiniz?
2: Ece Hanım, doğrusu beklentilere paralel geldi. Yani değişmeyeceğini tahmin ediyorduk ama dün bizim meclis toplantımız vardı. Orada 200 bas puan düşmesini temenni etmiştim. Açıkçası bunu söyleyeyim sizle, arkadaşlarımla paylaştığım bir bilgi. Dolayısıyla moral açısından ihtiyacımız olduğu için bunu söyledim. Çünkü hakikaten bizim bölgemiz Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bölgelerinden bir tanesi. Üstelik bizim ihracatlarımızın da çoğu Avrupa menşeli. Yani Türkiye ortalaması Avrupa Birliği 42-43 seviyesinde, Avrupa 55-56 seviyesinde, bizdeki bu rakamlar 65-70 seviyelerinde. Ama Avrupa'nın yavaşlaması, komşularımızdaki diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz son 3-4 yıla oranla daha artması biraz farklılık yarattı. Geçen ayki ihracatımız da aslında oldukça iyiydi. Fakat tabii ki bizim en büyük sıkıntımız kurlar. İthalatımıza baktığımız zaman Ece Hanım, en büyük sıkıntı ihracatımızda, yani ithalatımızda sermaye malından fazla maalesef tüketim malı veya eşdeğer miktarda tüketim malı alıyoruz. Bu hakikaten bizim için tehlikeli diyebilirim. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla bizim argümanımız şu: evet, enflasyonla mücadelede Sayın Bakan'ın programını destekliyoruz. Onu hiç tartışmıyoruz. Ancak çok uzun süredir bu desteği yapıyoruz ve artık gücümüz kalmadı. Kapanan firmalarımız var. Yatırımlarını Türkiye'den çekme kararı alan yabancılar var. Bunları da anlatıyoruz. Ama ihracatın desteğinden çok bir taraftan da ithalatın desteklenmemesi konusunda taleplerimiz var. Şimdi malumunuz, değerli TL'de ithalat daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla bunun da olmaması adına, öte yandan faizlerin ve faiz oranlarının ve krediye ulaşımın zor olduğu bir ortamda, tabii ki biz faiz oranlarında bir 200 bas puan azalmayı beklememiz, temenni etmemiz normaldi diye düşünebilirim.
1: Peki, yani bu riskin boyutunu sormak istiyorum. Şimdi dün Erdal Bahçıvan'ın bir açıklaması vardı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Sanayisizleşme riskine dikkat çekti, erken sanayisizleşme riskine dikkat çekti. Üretimdeki sıkıntılar bizi bu taraflara götürür mü?
2: Ece Hanım, maalesef şimdi bakın, cari açığımıza baktığımız zaman son 12 aylık yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar mertebesinde. Hani bunu Türkiye döndürebilir. Ama ilk 5 aya bakarsak 26 yılı için bu rakam 30 milyar. Bunu yıllıklandırırsak, aynı trend devam ederse 65-70 milyar dolarlık bir cari açığı finanse etme zorunda kalacağız. Zaten yanılmıyorsam sizin yayınlarınızda Goldman Sachs'ın bir temennisi vardı. Artık TL'nin biraz değer kaybetmesi cari açığın finansmanı açısından önemli tarzında bir bilgilendirme yapmışlardı. Bu da çok önemli. Yani ithalatı kolaylaştırırsanız sanayileşmeye adım atıyorsunuz demektir. Bizde sanayide çalışan işçi sayıları azalıyor. Malumunuz en büyük partnerimizde şu anda %14 mertebesinde olan sanayi üretimi, gayri safi milli hasılaya oranı. Onlar da hedef koydular 2030-2035 yılları arasında bu oranı %20'ye çıkartmaya. Yani bizim böyle bir lüksümüz olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası.
1: Peki bundan sonraki döneme ilişkin, şimdi dün biz reel kesim güven endeksini de aldık. Oradaki bulgular bize söylüyor ki işte 0,8 puanlık bir azalış var. 101 seviyesine gerilemiş ama hani şu anki bugüne dair aslında bulgular bir miktar endeksi aşağıya çekiyor diyebiliriz. Ama öte yandan gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler de endeksi artış yönünde etkilemiş. Bundan sonraki 3 aya ilişkin sipariş tarafında, üretim tarafında daha pozitif beklentileriniz var mı endeksin söylediğine paralel bir şekilde?
2: Şimdi Ece Hanım, hepimizin doğal olarak geleceğe yönelik beklentileri pozitif ağırlıktadır. Öyle de olması lazım. Biz de mesela kapasite kullanım oranlarını Merkez Bankamızda eş zamanlı yapıyoruz. Her zaman düşüş olmasına rağmen geleceğe yönelik herkesin beklentileri pozitifte. Ama burada önemli olan hakikaten işte az önce söyledim, çalışan işçi sayılarımız azalıyor. Yani sanayide çalışan işçi sayılarımız. Öte yandan mesela şu anda ihracatımız geçen ay 26 milyara çok yaklaşmıştı. Bu çok önemli, güzel bir rakam ama artık bizim ülke olarak aylık bazda 30 milyarları görmeyi temenni ediyorum ben. Bunu neden söylüyorum? 2 sene evvel bizim malumunuz Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimiz hiç iyi değildi. Ama o tarihlerde de aylık bazda 26 milyarlık ihracatı bu ülke yapabilmişti. Şimdi Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın bizden ithalat yapmaya başlamalarından itibaren demek ki bizim 27-28 milyarları görüyor olmamız lazımdı. Dolayısıyla hakikaten burada bir yavaşlama mıdır? Bunu tabii ki tüm veriler ellerimizde yok ama TÜİK'in açıkladığı verilerden anlayabildiğimiz kadar, yaptığımız araştırmalardan, sanayide çalışan insan sayısından, Türkiye'de tüm çalışan insan sayısından baktığımız zaman bir yavaşlama var ülkemizde. Tabii ki yeni yatırımlar maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Hükümetimizin en başarılı olduğu dönem hatırlayacaksınız, 2005'li 2006'lı yıllardaydı. O yıllarda biz neredeyse 22 milyar mertebesinde yıllık bazda yabancı sermaye getirebiliyorduk. Şimdi burada da bir yavaşlama var. Bu nedenle bizim artık bu reform sürecine biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum efendim.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde iş dünyasında görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Evet, konuğum İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Assu. Sayın Assu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam biz birçok seminerlere gidiyorum ekibimle birlikte. Hem orada öğrencilerden, akabinden de okulların rehber öğretmenlerinden aldığımız bazı sorular var. Onları harmanladık, sizlere iletmeye çalışacağız. Özellikle de üniversitelerde artık ayrımlar yapılabilmesi için şunu soruyorlar. O üniversite, üniversitenizi klasik üniversite modelinden ayıran yaklaşım nedir?
2: Evet. Öncelikle Başarıya Doğru programının 20. yılını kutluyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Şahane bir birliktelik. Sait Gürsoy, Turgut Özay, mükemmel işler yapıyorsunuz. Parlak, güzel bir ışık tutuyorsunuz eğitime.
1: Hocam çok naziksiniz. Sayın değerli yapımcım Sayın Turgut Özay'la biz 20 yıldır abi kardeş gibiyiz. İnşallah bundan sonra da öyle gider. Buradan da kendisine sevgilerimi sunuyorum.
2: Bu arada 50 yılın üstünde tecrübenizin olduğunu biliyorum.
1: 51.
2: 51 yıl. 50 yılın üstü dedim.
1: Evet, 51 yıl eğitimci.
2: Demek ki bu buna
1: eğitimci.
2: Yansıyor. Böyle evet. De bu güzellikler oluyor. Evet.
1: Ne fark ne? Söyle.
2: Evet. Şimdi fark ne? Bir kere İstanbul Kent Üniversitesi'nin farkı aslında adında saklı. Bir kent üniversitesi, kentin içinde yaşayan üniversite ve büyümesi de hep kentin içinde devam eden bir üniversite. Hiç biz dışarıya göz dikmedik. Hep kentin içinde gençleri çeken yerler, gençleri çeken kampüsler yapmaya çalıştık. Bir. İkincisi ilerici bir üniversite. Hızlı, kararlı, düzgün bir şekilde ilerleyen bir üniversite ve yenilikçi bir üniversite. Var olan tüm yeniliklerin peşinden gidiyor. Ve dediğim gibi bu büyüme mantıklı. Yani bir yeri yaparken öbürü küçülten, bir yeri büyütürken diğerini arkada bırakan bir büyüme değil. Tabii ama burada konjonktürel bazı durumlar, bazı değişiklikler tüm Türkiye olacak çapında ve dünya çapında olduğu gibi oluyor. Bunu mutlaka koymak lazım. Şu anda 5 kampüse geldik ama yetinmiyoruz bundan.
1: İşte pardon, hemen bir soru. Kampüsler nerede diyorlar?
2: Kampüsler ne? Kampüslerin hepsi buralarda. Bir tanesi Taksim'de. İşte yabancı diller kampüsümüz yine Taksim'de. İki kampüsümüz Kağıthane'de. Şimdi 5. kampüsümüz yapılıyor Çekmeköy'de. Yani hepsi kentin içinde, kentin çok merkezinde yerler. Ama bu arada bir teknopark yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kağıthane'deki kampüsümüzün içinde bir research kent dediğimiz çok ciddi dünya çapında araştırma merkezi ve bir üretim merkezi var. Yani eczacılık fakültesi ve onunla ilgili alanlar, diş hekimliği fakültesi olabilir, sağlık bilimleri fakültesi olabilir. Orada bir aslında fabrikanın içinde eğitim alıyorlar. Düşün, yani bu son derece ilerici. Hani Kent Üniversitesi'nin farkı olarak söyleyebileceğimiz. Kent Üniversitesi aslında kafasındaki şey 4. nesil üniversite olabilmek. Biliyorsunuz işte eğitim üniversiteleri, eğitim araştırma üniversiteleri, eğitim araştırma işte kendi kendine bir şeyler yapma, gençlerin sisteme katıldığı üniversiteler falan derken gitti iş ekosistemi idare eden üniversiteler. İstanbul Kent Üniversitesi bunları hep bu noktaya gidebilmek için yapıyor ve bunları yavaş, aslında hızlı gibi görünse de aslında yavaş yavaş ve kararlı yapıyor. Tabii bunun yanında öğrenci dostu bir üniversite. İşte bu sene yaz okullarında Türkiye'nin her yerinden, geçen sene de aynı şekildeydi, gençleri kabul ederek eğitimlerini hızlı bir şekilde bitirmesini sağlayan bir üniversite. Çift anadal, yan dalı destekleyen bir üniversite. Sosyal destekleri çok fazla olan, sporcuları ayrı destekleyen. Yani her yönüyle öğrenci dostu bir üniversite. Ve tabii bunların tamamını yaparken de belli standartlara uyan, belli standartların içinde giden bir üniversite. Akreditasyona önem veren, program ve kurumsal akreditasyon açısından son derece hızlı ve önemli işler yapmaya çalışan, birçoğunda yapmış olan bir üniversite. Farkımız bu.
1: Şimdi cümlelerinizden cımbızla birkaç kelimeyi seçeyim. Şehir üniversitesi diyerek üzerine çok durdunuz. Şehir üniversitesinin öğrencilere avantajı nedir? Örneğin ben şunu söylüyorum. Şehrin artı ve eksilerini yaşarsınlar. Yani biraz yorulsunlar ama ileride onun artılarını görebilirler.
2: Kesinlikle. Bir kere tabii şunu da hemen parantez içinden dışarıya çıkartmak lazım. Şehir üniversitesi derken aslında bir İstanbul üniversitesi.
1: Evet.
2: Yani sıradan bir şehir. İstanbul dünya şehri. Bir dünya şehrinin merkezinde, kalbinde.
1: Hayatın zorluğunu yaşayacak.
2: Kesinlikle. Ama hayatta ne var onu görür. Hayatta kendine zarar verebilecek ne var onu görür.
1: Evet.
2: İnsanlarla tanışır. Bir de İstanbul Kent Üniversitesi'nin bu yapısından, bu yerleşkesinden dolayı, yerleşkelerinden dolayı daha doğrusu, uluslararası öğrenciler için önemli bir albeni üniversitesi, albeni merkezi. Dolayısıyla İstanbul Kent Üniversitesi'nde şehirle beraber üniversitenin içindeki yapının getirdiği bir çok ulusluluk görür, çok dillilik görür, çok kültürlülük
1: mozaik
2: görür. Evet, onu görür. Yani İstanbul görür ama aslında İstanbul'un çok güzel bir kopyasıdır. Bir küçük kopyasıdır İstanbul Kent Üniversitesi. Bunu görür. Hı hı.
1: Hocam şimdi tabii burada önemli olan olaylardan bir tanesi de ama günümüzde bu artık değişti. Eskiden biraz zordu. Öğrenci akademisyen işbirliği.
2: Evet.
1: Bu çok İlişkiler. Önemli.
2: Kesinlikle. Ya bir kere burada tabii bir abi kardeş işte evlat aslında.
1: Emanet anne, işte.
2: Tabii
1: emanet.
2: Böyle düşünmek lazım. Doğru. Biz zaten alırken mesela bu tanıtımlarda çoğunlukla ben de oluyorum. En azından belli kısımlarda. Hı hı. Hep ona vurgu yapıyoruz. Biz o çocukları kendi çocuğumuz gibi alıyoruz. Sadece bunu ben düşünmüyorum. Üniversitemizdeki tüm öğretim üyelerim düşünüyor. Hı hı. Sadece tabii bu o anlamda hani manevi manada söylemiyorum. Maddi anlamda da bunu böyle yapmaları lazım. İşlerini paylaşmaları lazım. Bildiklerini paylaşmaları lazım. Çalışmalarını, ürettiklerini, fikirlerini öğrenci akademisyen paylaşması lazım. İstanbul Kent Üniversitesi'nde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Başardığımızı da düşünüyorum büyük oranda. Öğrencilerimiz memnun ki bu böyle oluyor. Ama bunu tabii artarak devam etmesi lazım. Eğitim çünkü böyle. Yani öyle git okula iki tane kitap anlatsınlar, bir tane işte video göstersinler falan. Böyle bir şey yok artık. Herkesin işin içine katıldığı, hocayla öğrencinin artık yani o hoca-öğrenci ilişkilerinden de öte. Kardeş olduğu, arkadaş olduğu, beraber bir şeyler yaptığı bir hayat. İstanbul Kent Üniversitesi'nde bunu yapmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi yönetmenimize gelen bir soru var. Ona ileteyim ben size. Bu çok önemli. Hakikaten de gençler soruyor. Birinci madde bu. Üniversite seçerken öğretim üyesine altyapısına bakılıyor.
2: Bakıyorlar
1: öğretim
2: zaten.
1: Öğretim üyesini artık. Seçimini hangi noktalara dikkat ediyorsunuz? Ben geldim size.
2: Ya her şeyden önce şöyle bir bakıyoruz. İnsan seviyor mu? Yani hı-hı. Çok iyi bilimsel yapı olabilir. Bambaşka yerlerde çalışacak insan olabilir. Ama eğer siz öğrenciyle birebir karşılaşacak bir öğretim üyesi alıyorsanız önce ona bakmanız lazım. Ama tabii onun dışında objektif kriterler mutlaka.
1: Tabii o bilimsel tarafı.
2: Bilimsel tarafı mutlaka. Ama onun dışında bir kardeşi gibi, bir çocuğu gibi bakabiliyor mu öğrenciye?
1: Ona şey.
2: Onu öyle görüyor mu? Yani onu görmüyorsa bilimsel tarafı. Şimdi o insanların da çok önemi var aslında bilim dünyasında. Hı hı. Ama onların farklı yerde çalışmaları daha uygun. Biz de genelde bu tür kurgular yapıyoruz öğretim üyeleriyle olan ilişkilerimizde.
1: Profesyonel hayattan mı geliyor diye bir soru var.
2: Tabii ki öyleleri de var. Öyleleri de var. Öyleleri de var.
1: Bir soru daha hocam. Onu da söyleyeyim. Günün şartlarına göre program değişikliği yapılıyor mu?
2: Her zaman yapıyoruz. Az önce onu söylemiştim. Hani birini büyütürken öbürünü küçültmüyoruz evet. Falan ama öyle bir şey de yok tabii. Konjonktürün getirdiği bütün dünyanın aslında gerçekleriyle uyumlu bazı programları kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Yenilerini açıyorsunuz.
1: Bunu GÖK de yapıyor.
2: Yapıyor tabii. Zaten GÖK
1: yani.
2: İstiyor.
1: Günün şartlarına göre yani.
2: Sayın Başkan bunu söylüyor öyle, zaten. Tabii. Erol Hocamız hep bunu söylüyor. Yani atıl programlar. Yani şu amaç. Üniversitenin amacı ne? Yetişmiş insan değil mi? Hı-hı. Oradan onu çıkartmak ve hayatta bir noktaya gelebilecek insan. Elinde bir diploma var ama o diplomayla bir yere gelemiyorsa, bir şey yapamıyorsa niye yetiştirdiniz, niye o kadar emek verdiniz, o niye o kadar emek harcadı, para harcadı, zaman harcadı?
1: Hocam yurt dışı işbirliklerinizden biraz söz eder misiniz?
2: Ya İstanbul Kent Üniversitesi'nin aslında hani dedim ya hızlı gidiyoruz ama çok da hızlı değil falan. En hızlı gittiği yer burası diyebilirim. İstanbul Kent Üniversitesi 6,5 yıl, ben 6,5 yıldır
1: üniversitede. 6,5 yıl oldu
2: evet,
1: mu?
2: 6,5 yıl oldu, evet. 5-6 tane yalan olmasın. Uluslararası bağlantımız vardı. Hı hı. Şu anda 150'ye yakın uluslararası bağlantımız var. Bunlar Erasmus Plus ve Erasmus dışı bağlantılar. Birçok üniversiteyle çift diploma programımız var. Hem hocalarımız için hem öğrencilerimiz için. Biz sadece bununla da kalmıyoruz. Personelimizin de yani idari personelimizin de bundan faydalanmasını, çok kültürlü olmasını istediğimiz için onlara da bu programları açıyoruz. Ve aktif olarak da kullanıldığını görüyorum. Bizim işte ulusal ajansla ilişkilerimiz,
1: çok iyi.
2: Erasmus'tan aldığımız paylar falan böyle inanılmaz bir hızda artıyor. Bunun sebebi de bu. Çok başarılıyız o konuda.
1: Hocam diş hastaneniz var. Orada klinik deneyimler öğrencilere nasıl aktarılıyor?
2: Şimdi onunla ilgili de hatta akşam gelirken sayıları aldım. İşte diş hastanesi açılışını siz biliyorsunuz zaten. Görmüştünüz de hastaneyi. Diş hastanesi aynı şekilde çok büyük bir hızla ve çok emin adımlarla büyüyor. Hı hı. Sadece Türkiye değil dünyaya hizmet veren büyük bir yapı. 100 ünit var şu anda aşağı yukarı. İstanbul Kent Üniversitesi'nin Taksim kampüsü yani ana kampüs tamamen dişe tahsis edilmiş durumda. Hastane, fakülte hepsi orada. Ve şimdi artık iş o kadar büyüdü ki, o kadar hastamız arttı ki spesifik merkezler oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bir oral kanserler merkezi. Bu dünyada örneği çok az olan bir şey. İstanbul Kent Üniversitesi diş hastanesinin içinde Diş Hekimliği Fakültesi'nin içinde böyle bir merkez şu anda kurmaya çalışıyoruz. Evet evet. Hı hı. Onu kurmaya çalışıyoruz şu anda. Yani hani artık klasik eğitim, işte öğrencilerin işte ne bildiği, kaç tane diş çektiği, kaç tane köprü yaptığı filan, oraları biz çok geçtik.
1: Evet. Hocam, sağlık alanında öğrencinin eğitim sistemi tamam. Bir tarafta toplum var. Onlara da bir hizmet veriliyor. Bunu nasıl bağdaştırıyorsunuz?
2: Sağlık zaten bildiğiniz gibi aslında bir sosyal proje. Yani sağlığın her şeyi öyle. Eğitim aşaması da öyle. Eğitim aşaması da pratiğiyle beraber zaten insanların elini tutan bir eğitim. Yani hiçbir zaman sağlık eğitimi, hiçbir alanında sağlığın kağıt üzerinde kalan, kitap okuyarak yapılacak bir şey değil. İnsana dokunduğunuz, aslında sosyal bir hizmet verdiğiniz bir eğitim. Dolayısıyla Kent Üniversitesi içindeki tüm sağlık branşlarında bu yapılıyor. İşte bahsettiğiniz gibi diş hekimliğinde öyle, sağlık bilimlerinin tüm alanları, hemşirelik, ebelik, fizyoterapi, insana dokunan. Çok afiliye hastanemiz var bu arada, Sağlık Bakanlığı'yla evet. birlikte. Onların hepsinde öğrencilerimiz çalışıyor, öğretim üyelerimizle beraber. Orada gerçek hayatta canlı canlı her şeyi öğrenerek, yani insan üzerinde, tabii ki öncesi var ama insan üzerinde birebir çalışıp öğrenerek eğitimlerini alıyorlar.
1: Tabii. O çok önemli.
2: Ve çok güçlüler bu konuda.
1: Hocam, hadi çok dostlarını konuşalım. En güçlü olduğunuz alan nedir?
2: Şimdi... Hocam bizim 9 tane yani, çocuğumuz var.
1: Tamam, 9
2: tane sayalım. Bizim 9 tane çocuğumuz var. Şimdi 6 tane fakültemiz, evet. 3 tane de yüksekokulumuz tamam. var. Şimdi sizin 9 tane çocuğunuz olsa der misiniz ki ben şunu daha çok seviyorum?
1: Hayır,
2: öyle
1: denemezsin.
2: Bir şey yok. Tamam. Ben de 9 çocuğumuzun 9'unu da aynı derecede çok seviyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Ama tabii belli alanlar ister istemez daha öne çıkmış. Hı-hı. Neden öne çıkmış? Sizin de bahsettiğiniz gibi halka olan hizmet, halka dokunmak, daha sosyal işlerin içinde olması. Mesela ne diyebiliriz işte... Bahsettiğiniz hastane yönüyle ve işte hastanenin içinde gelişecek spesifik alanlar yönüyle Diş Hekimliği Fakültesi.
1: Hocam onu programın öncesinde de yani program girmeden önce de ben bir yakınımla ilgili size aktardım ve gerçekti o.
2: Öyle. Eczacılık Fakültesi mesela.
1: Yani artı olarak aktardım evet. onu söyleyeyim.
2: Eczacılık Fakültesi örneği olmayan, az önce söyledim, bir research kent dediğimiz araştırma merkezi var. Gerçekten Hı-hı. dünya çapında. Hı-hı. İşte bir üretim merkezimiz var. Üniversitenin içinde bir tane fabrika bu. Yani sizi gezdirmek isterim. Normalde ilaç dahi üretebileceğiniz güçte hı hı. bir fabrika. Hani regülasyonlar dolayısıyla ilaç üretmiyoruz ama ilaç dışında her şey yapılıyor. Şöyle düşünün, çocuğunuz geliyor, Eczacılık Fakültesi'nde okuyor. Okurken bir ilaç prosesini gidip bir yerlerde değil, alt kata iniyor, asansöre basıyor, eksi birinci, eksi ikinci katta.
1: Hayata profesyonel geçiyor. Hazırlanıyor.
2: Evet, öyle, çok yani önemli. Bunlar ama söylediğim gibi... 9 çocuğumuz var.
1: 9'u da kıymetli.
2: Tabii iktisadi, idari, sosyal bilimler ayrı kıymetli, sağlık bilimleri ayrı kıymetli.

0: Meslek okullarımız ayrı kıymetli ve özellikle mesela yabancı diller için söyleyeyim hazırlık bu dördüncü.
1: Onun ayrı bir binası
0: tabii,
1: var.
0: Tabii dördüncü nesil üniversitenin gereği o. Ne kadar çok çünkü uluslararası öğrenciye evet. hizmet verebilirsiniz ve yabancı dille eğitim yaparsanız o kadar kıymetli. Onun için onları ayırdık. Bambaşka bir binada tek başlarına çalışıyorlar ve içlerinde herhalde Türkiye'de çok az olan sayıda doğal dilini kullanan native speaker evet. denilen hocalardan oluşan bir hoca kadrosu var.
1: Peki hocam, olayın akademik tarafına baktık da akademik başarının yanında bu da gençlerden gelen bir soru, tercih yapacak gençlerden. Sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişmeleriniz nasıl?
0: Hocam bir konuda çok övünüyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi şu anda genel spor tüm branşlarda Türkiye birincisi vakıf üniversiteler arasında. Bu kadar yeni ve aslında olanakları nispeten kısıtlı bir üniversite olarak düşünürseniz bizi inanılmaz bir başarı. Bu tabii içerideki ekiplerin, hani az önce söyledim ya, gözüne bakan, elini tutan, onlarla beraber olan ekiplerin evet. başarısı. Yani hocaların başarısı, SKS'nin başarısı, üniversitenin başarısı. Sadece bu değil tabii. Yani sadece spor değil. Sporda dediğim gibi birçok alanda evet. Türkiye şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları falan. Türkiye'de vakıf üniversiteler arasında birinci. Ama onun dışında diğer pek çok sosyal alanda da spor olsun, sanat olsun, onun dışındaki sosyal aktiviteler olsun ileri gitmiş pek çok organizasyonumuz var.
1: Esasında son derece önemli bir olay. Programın sonuna, bölümün sonuna geliyoruz ya. Öğrenci sportif olsun, kültürel alanda sanatla ilgilensin ya da sosyal bir alanda bir şey yapsın. İnanın çok daha disiplinli çalışıyorlar. Çok daha disiplinli karar verme durumuyla karşı karşıyalar.
0: Taksim'in tabii öyle bir artısı da var. Yani özellikle sanat alanında Taksim bir laboratuvar yani dünyanın laboratuvarı. Dolayısıyla o bölümdeki yani sanat tasarım içindeki arkadaşlar inanılmaz şanslılar.
1: Peki sevgili hocam ama tek cümle istiyorum.
0: Tek cümle.
1: Üniversite adaylarına ne diyorsunuz?
0: Kendin karar ver diyorum. Her zaman olduğu gibi. Annen bir şey söyler, baban bir şey söyler. Sait Bey bir şey söyler, ben bir şey söylerim. Dinle ama son kararı kendin ver.
1: Peki. Efendim bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dostlar, Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümünde Kunduz Rehberlik Koordinatörü Sayın Ecem Aydın'a bağlanıyoruz.
2: Sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı. Tercih döneminde listemizi hazırlarken tedbirli tercih yapmak çok çok önemli. Çünkü önceki yıllardaki deneyimlerimiz bize kimi zaman öğrencimiz Türkiye birincisi olmuş olsa bile yanlış tercih listesiyle açıkta kaldığını gösterdi. Bu da şu anlama geliyor. Biz sadece kendi sıralamamızın önündeki ve kendi sıralamamıza eşit okulları değil, kendi sıralamamızın altında olan ve giderim dediğimiz okulları da listemize mutlaka eklemeliyiz. Çünkü hem okulların kontenjanı değişebilir hem de yazacağımız okul ve bölümlere talep bu yıl ekstra artış ya da azalış gösterebilir. Bu sebeple her zaman listemizi hazırlarken kendi sıralamamızın altındaki okulları da pay bırakarak hazırlamalıyız. Böylece tüm yıl yaptığımız çalışmaların boşa gitmesini engelleyebiliriz. Tercih süreci ince düşünülmesi gereken bir süreç. Biz de bu süreçte tüm yıl boyunca olduğu gibi YKS öğrencilerimizin yanındayız. Herkese çok keyifli bir tercih dönemi diliyoruz.
1: Başarıya doğru devam ediyor. Konuğum Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Taner Arsan. Sayın Arsan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yıllar sonrası bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Takriben bir 10-12 yıl önce tekrar bir araya gelmiştik ve hemen hemen üniversitedeki ilklere imza atan değerli öğretim üyelerinin, bilim insanlarından bir tanesiniz.
3: Çok teşekkür ederiz. Biz de bu arada 20. yılınızı kutluyoruz.
1: Sağ olun. Birlikte geldik hep birlikte.
3: Çok teşekkürler.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam şimdi yapay zeka ve veri mühendisliği önemli bir olgu. Gittiğim konferanslarda soruyorum öğrencilere. Ne olmak istiyorsunuz? Sayısalcıların büyük bir çoğunluğu el kaldırıyor. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Hocam üniversitenize bu bölümü açarken aldığım bilgiler doğrusu yanlışı düzeltin. Bayağı bir çalıştınız, tartışmalar yaptınız. Bu bölüm nasıl oluştu?
3: Şimdi öncelikle bilgisayar mühendisliği alanında biliyorsunuz 27 senedir biz eğitim veriyoruz.
1: Evet.
3: Burada ciddi bir bilgi birikimimiz oluştu. Ama artık zaman değişti. Biz aslında bilgisayar mühendisleri de yapay zeka mühendisleri de sistemlere akıl ekleyen mühendisleriz. Ama yapı şöyle değişti. Şimdi bir otomobili göz önünde bulundurursanız, biz onun içerisinde bilgisayarlar eklemek vasıtasıyla işte ışık sensörü, yağmur sensörü, kör nokta uyarı sistemleri türünden şeyler ekledik ve bunu bilgisayar mühendisliğinin yapısı altında çok rahat bir şekilde geliştirebildik. Ama artık devir değişti. Otomobiliniz size, aracı ben kullanacağım diyor.
1: Dolayısıyla, ben park edeceğim.
3: Evet diyor. Ben park edeceğim diyor. Dolayısıyla bunlar artık yapay zeka mühendisinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Biz bu noktada oturup aslında çok disiplinli, disiplinler arası mühendis olma kriterini sağlayan yapay zeka ve verim mühendislerini nasıl yetiştireceğimizi dünya kriterleri çerçevesinde belirlemeye çalıştık. Bu alanda öncü bilişim teknolojileri ve bizim özellikle üzerinde vurduğumuz veri bilimiyle ilgili önde gelen üniversitelerin müfredat programları kesinlikle bir yere bağlı kalmaksızın hepsi ayrıntılı detaylı üzerinde çalışılarak veri bilimi, yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanları teker teker incelenerek elit bir müfredat programı oluşturuldu. Bu yapı aynı zamanda MÜDEK ve ABET akreditasyonuna uyumlu, YÖK müfredatına uyumlu ve aynı zamanda bizim için en önemli olan dünyanın en büyük 10 üniversitesi, en iyi 10 üniversitesinin programlarıyla müfredatı da yarışacak elit bir program oluşturma.
1: Hocam bölüm şimdi çok ilgi çekti, hemen şu var. İçeriğini anlatır mısınız bölümü?
3: Tabii şimdi...
1: Ben çok az konuşayım çünkü bayağı bilgi istiyorlar.
3: Şimdi yapay zeka ve veri mühendisinin aslında bilgisayar mühendisinden ayrıldığı nokta disiplinler arası bir yapı olması. Bilgisayar mühendisliğinde temel bilgisayardır ve her şey onun üzerine odaklanır. Ama yapay zeka ve veri mühendisliğinde temel veri bilimi üzerine kuruludur. Çok disiplinli diyoruz, disiplinler arası diyoruz. Bunun içerisinde matematik, programlama, olasılık ve istatistik var. Ama merkezde veri bilimi var. Ve bu veri biliminin üzerinde de aslında derinlemesine geliştirdiğimiz konular var. Bunların içerisinde veri bilimi analitiği, gene daha derine indiğimizde makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmaları. Hele bir de bunu etik ve hukukla birleştirdiğiniz takdirde bu donanıma sahip tek bir mühendis yapısı içerisinde ama bilgisayar mühendisliğinin ekip olarak çalıştığı işi tek başına yapabilecek donanımlı mühendisler yetiştirme üzerine kurulu bir yapay zeka ve veri mühendisi bölümünden bahsediyoruz.
1: Hocam bir şehir efsanesi var. Bunu açık konuşalım çünkü çok merak ediyorlar. Efendim işte ana mühendislikler şunlar şunlar şunlar. Yapay zekanın bölümünün dersleri burada görülüyor. Siz bu bölümleri seçin. Yapay zeka mühendisi olabilirsiniz cümlesi var. Ben pek katılmıyorum ama siz ne diyorsunuz? Bir açar mısınız bana?
3: Diğerleri için değil ama kısmen bilgisayar mühendisi bölümü bunun içinde barındırabilir.
1: Onu bir kenara koydu.
3: Aynen.
1: Hatta ona çift ana dal yapabilir derse onlar ayrı. Ama her mühendisin içerisinde herhalde olmaz gibi geliyor bana.
3: Bu çok mümkün değil. Çünkü söylediğim gibi merkezde veri bilimi olacak şekilde derinlemesine eğitim verecek. Ve bu çok disiplinli yapıyı öğrenciye tam anlamıyla aktaracak. Ve tamamen donanımlı, ileride yeni teknolojileri, yeni hedefleri ve aslında geleceğin zekasını kullanan değil, oluşturan, yapılandıran mühendisler açısından baktığımızda bu ancak yapay zeka ve veri mühendisliğinin
1: peki,
3: alanına
1: peki tam geliyor. Donanımlı diyorsunuz. Peki üniversitenin altyapısı buna uygun mu?
3: Tabii biz 26-27 senedir bilgisayar mühendisi alanındaki bütün bilgi birikimimiz aslında bu alanda yaptığımız çalışmalar da var. Yani son 10 yıla baktığımızda ciddi anlamda özellikle veri bilimi ve yapay zeka mühendisi alanında yaptığımız yayınlarla ön plana çıkıyoruz. Şöyle bir avantajımız daha var. Mevcut ve yeri gelecek hocalarımızla aslında sadece akademik tarafta değil, 10-15 yıl sektör tecrübesine sahip öğretim üyeleriyle biz bu işe talibiz. Yani dolayısıyla çok farklı bir eğitim modeliyle, çok iyi öğretim üyeleriyle, hocalarla ve sektör tecrübesi bulunan mühendislerle biz bu işi gerçekleştirme yoluna gidiyoruz.
1: Şimdi sektörden de öğretim üyeleri dedin. Zaten üniversitenin çoğu bölümü bu şekilde hareket ediyor. Peki burada günün şartlarına göre derslerin, müfredatların değişmesi gerekiyor. Bu şart yani bugün olan bir olay yarın değil. Bu konudaki olayınız nedir? Bakın gençler burada şuna çok dikkat ediyorlar. Hep aynısını mı uygulayanlar yoksa günün şartlarına göre değişim gösterenler mi?
3: Bunu zaten bilgisayar mühendisliği bölümünde de aktif olarak uyguluyoruz. Her iki senede bir sektör danışma kurulumuz bir araya geliyor. Akademisyenler de içinde bulunduğu bir danışma kurulu sayesinde müfredat programlarımız güncelleniyor. Yapay zeka ve veri mühendisliği müfredatı şu anda dünyadaki en iyi 10 üniversitenin uyguladığı elit bir program. Yani dolayısıyla ama iki sene sonra ne olacağını tabii ki tekrar oturacağız, tekrar planlayacağız ve yeni mühendisliklerle bu işleri ileriye taşıyacağız. Açık.
1: Peki bu bölüm yeni açılıyor diyorsunuz. Bu bölüm özel bir bölüm deniliyor. Nasıl öğretim görevlisi ya da üyesi seçiyorsunuz? Yani altyapıda ne arıyorsunuz onu soruyorlar.
3: Bu noktada tabii söylediğim
1: hocam,
3: gibi...
1: Hocam bu soruların tamamı öğrencilerden ve rehberlerden geliyor.
3: Çok doğru. Çok çok güzel sorular ve biz bunlardan da çok mutlu oluyoruz. Bir akademisyenlik tarafında aslında bizim yapmamız gereken en önemli uygulamalardan bir tanesi TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinin bulunması. Şu andaki öğretim üyelerimiz 150'nin üzerinde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projesinde görev yapmış, yürütücülük yapmış, araştırmacılık yapmış öğretim üyeleri. Bir diğer önemli faktör öğretim üyelerimizin yapmış olduğu makale ve bildiriler, yayınlamış olduğu makale ve bildiriler. Yani şu anda baktığımız zaman 1029 makale ve bildiri gözüküyor öğretim üyelerimizde. Ve bir diğer önemli kriter de yapmış olduğu yayınlara almış oldukları atıflar. Şu andaki öğretim üyesi kadrosuyla 31.959 tane atıf almış öğretim üyelerimiz var. Ve bu öğretim üyelerimizin yarıdan fazlasının da sadece akademisyen tarafı değil 10-15 yıl sektör tecrübesi var.
1: Bakın projeler dediniz. Peki ileriki süreçte tabii bu yıl başlıyor. Öğrencilerinizde projeleri olacak mı? Onların çalışmasında nasıl destek olacaksınız?
3: Tabii mutlaka. Şu anda zaten bilgisayar mühendisliği bölümünde aktif projelerimiz sürüyor. Ve sektör ortaklarımızla beraber yapmış olduğumuz projeler sürüyor. Aynı uygulamayı yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü içinde uygulayacağız.
1: Uygulayacağız diyorsunuz. Efendim şimdi öğrencilerinizin staj yapabileceği, ki bilgisayar mühendisi olduğuna göre bunlar altyapısı vardır.
3: Tabii ki.
1: O açık firmalar var mı, işbirliği yaptınız?
3: Tabii ki var. Bu hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi teknoparkımız var. Bu bizim için son derece önemli faktörlerden bir tanesi. Yani şu anda %80'inden fazlası dolu ve %60 proje şu anda yapay zeka projesi. Ve odak noktalarından bir tanesi, Teknopark'ın odak noktalarından bir tanesi de yapay zeka. Ve bununla da kısıtlı değil. Akıllı tarım teknolojilerinden tutun, sanayide kullanılabilecek akıllı sanayi uygulamaları, işte Endüstri 4.0 uygulamaları, buna benzeyen projeler de var. Yani dolayısıyla hem bilgisayar mühendisliğinin hem de yapay zeka ve veri mühendislerinin rahatça staj yapabilecekleri, part-time çalışabilecekleri bir doğal yapı üniversite içerisinde zaten mevcut.
1: Şimdi hocam... Tamam, Kadir Has Üniversitesi'nden öğrenciler soruyor. Bir dakika, şimdi olay değişti. Şimdi önce sizin bölümü alalım, yeni açılanı. Bir de sizin öğrencilerinizden gelen bir soru var. Bölümünüzdeki öğrenciler çift anadal ya da yan dalda, ki fakültenin içerisindeki bölümlerle birlikte ya da başka bölüm, fakültenin bölümlerini yapabilecekler mi?
3: Tabii ki.
1: Hangisi?
3: Tabii ki. Şu anda zaten bilgisayar mühendisliği bölümü özellikle çift anadal konusunda üniversitenin en popüler bölümlerinden bir tanesi. Birçok farklı bölümden birçok öğrencimiz çift anadal programından faydalanıyor. Bunun olabilmesi için tabii başarı kriterlerimiz var. Onları sağladıkları durumda gene yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünde çift anadal programından faydalanabilecekler.
1: Peki şimdi sizin öğrencilerinizden arayan olmuş. Sizde okuyor, ismi kalsın. Diyor ki ben şu bölümdeyim. Yeni açılıyor ya burası. Orayla çift ana dal ya da yan dal yapabilir miyim ileriki süreçte?
3: Tabii bununla ilgili hiçbir problem yok. Bu birinci sınıf öğrencilerimiz hayata geçtikten sonra hemen ikinci sınıfta biz çift ana dal programları ve yan dal programlarını da hayata geçiriyor olacağız.
1: Tamam, ben programların İngilizce olduğunu biliyorum ama hocam size bir deklare edin. Çünkü o da geldi. Dil nedir diye
3: tabii,
1: soruyorlar.
3: Tabii eğitim dilimiz tamamen %100 İngilizcedir.
1: Evet, o şekilde geliyor. Şimdi efendim... yapay zeka ve veri mühendisi seçecek öğrenci var.
3: Evet.
1: Bakın ne araştıracak demiyorum.
3: Evet.
1: Siz onlarda hangi nitelikleri arıyorsunuz?
3: Şimdi gene bilgisayar mühendisinde olduğu gibi yapay zeka ve veri mühendisinde...
1: Şunu bir açıklayalım o zaman.
3: Tabii.
1: Bir tabanınız var. Temel
3: tabii.
1: Sağlam.
3: Tabii.
1: Bilgisayar binayı dikmiş. Şimdi yapay zeka ve veri mühendisliği
3: bravo.
1: Onun gibi aynı binayı dikiyor. Aynen. Aynı kalitede.
3: Şimdi birincisi bizim her şeyimiz matematik. Yani biz bu yapıyı oluştururken özellikle matematik, programlama, istatistik ve olasılık ve merkezde de veri bilimi olacak şekilde bir yapı oluşturduğumuzu daha önce söylemiştim. Bu yapı içerisinde aslında bir numaralı etken matematik, iki numaralı etken merak. Çünkü yeni teknolojileri tasarlayacak. Bunu yapay zeka yapısına nasıl aktarabilirim? Yeni bir düşünme kriteri nasıl oluşturabilirim? Yeni bir akıl yürütme mekanizması nasıl yapabilirim? Yani aslında biz yapay zekayı kullanan değil, yapay zekayı

0: oluşturan, hayata geçiren mühendisler yetiştireceğiz. Dolayısıyla meraklı, teknolojiye meraklı, bir de çok önemli şeylerden bir tanesi, bilgisayar mühendisliğinde belki belki farklılaştığımız noktalardan bir tanesi, iletişimi kuvvetli mühendisler, kişiler bizim için temel teşkil ediyor. Çünkü yapay zeka mühendislerinin disiplinler arası yapısı sebebiyle özellikle iletişimi kuvvetli mühendisler bizim için temel kriterler. Bu kriterleri sağlayan bütün öğrenciler kolaylıkla, rahatlıkla yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünü seçebilirler.
1: Kariyer merkeziniz
0: tabii ki aktif olarak çalışıyor. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi kariyer merkezimiz. Hem stajda hem CV oluşturmada hem onlara hayat tecrübesi kazandırma noktasında öğretim üyelerimizle ve üst sınıf öğrencilerimizle kariyer merkezimizin inanılmaz bir öğrenci desteği var. Biz de onlarla çalışmaktan son derece mutluyuz. Bölümlerle, iş birlikleriyle hayata geçiriyoruz.
1: Şimdi üniversitenin diğer bölümlerinin uluslararası ilişkilerini biliyoruz. Bilgisayar bölümünde var. Peki bu yeni açılacak bölümün uluslararası ilişkileri nasıl olacak?
0: Mutlaka olmazsa olmazlardan bir tanesi. Zaten Avrupa'nın birçok üniversitesinde de özellikle yapay zeka ile ilgili bölümler var. Gerek Erasmus çalışmaları, gerek exchange, öğrenci değişim programlarıyla bunları da en kısa zamanda planlayıp öğrencilerimizin kullanımına, hizmetine açacağız. Zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Öğrencilerimizi özellikle Erasmus programından yararlanmalarını istiyoruz. Neden? Çünkü öğrencilerimiz oraya gittikleri zaman bir 4 ay ayakları üzerinde durabiliyorlar. Bizde edinmiş oldukları bilgilerle orada rekabete girebiliyorlar ve başarılı olduklarını hissediyorlar. Bu da öğrencilerimize ciddi bir özgüven kazandırıyor. Erasmus bunun için son derece önemli. Hele 3. sınıfta yapılan bir Erasmus programı ciddi anlamda öğrencilerimizin iş arama noktasında kişisel özgüvenleriyle beraber kişisel gelişimlerinde tamamlamalarında büyük yardımcı rol oynuyor.
1: Programın sonuna geldik ama hocam bir soru var. Üniversitenizde ana başlıklarını sıralayabilirsiniz. Bir genç üniversite ya da bölüm seçerken neye dikkat etmeli?
0: Şimdi her şeyden önce üniversitesine dikkat etmeli. Her şeyden önce geleceğin mesleği olacak bir meslekte nasıl ilerleyeceğini belirlemeli. Tabii yapay zeka ve veri mühendisliği söz konusu olduğu zaman gelin geleceğin zekasını birlikte tasarlayalım ve hayata geçirelim gibi bir de düşüncemiz var. Bu da son derece önemli. 9 Ağustos'a kadar tanıtım günlerimiz devam ediyor. Hafta sonları da üniversitedeyiz. Mutlaka gelsinler, tanışalım. Ne hedefledilerse bizde onların birer karşılığı var. Bu da bizim en önemli, senelerdir önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Beraber planlayalım, beraber hayata geçirelim.
1: Peki. Evet, değerli dostlar, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum, Kadir Has Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Taner Arsan'a bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Yarın 19.20'de buluşmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

Uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm dayan.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sevgili Mehmet Göçmen ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz bu akşam ekonomik görünümde. Son derece keyifli, bilgilendirici bir program sizleri bekliyor. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Gayet iyiyiz.
1: Vallahi siz sohbete önceden başladınız. Evet. Ben de şöyle bir dahil oldum. Neler var neler ceplerinde bir bilseniz. Bir kısmını almaya çalışacağım sizler için. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Savaş konuşacağız. Enflasyon konuşacağız. Sanayimizi konuşacağız. Her zaman konuştuğumuz konuları konuşacağız dedim. Ama tabii oralara farklı bakış açıları da getireceğiz her zaman olduğu gibi. Hem Mehmet Bey'in hem Hakan Bey'in zaten programlarda takip ediyorsunuz. Çok yerinde ve kıymetli tespitleri oluyor. Şimdi yeniden petrol, estağfurullah ne demek, iltifat olarak söylemiyorum. Gerçekten düşüncelerim öyle. Şimdi yeniden 100 doların üzerine 61 Brent petrol var karşımızda. Hatta şu anda 101 dolar 53 sent civarında. Ne güzel 70 dolarlara inmişti, daha aşağısını görür müyüz diyorduk. Bu hikaye burada herhalde sönümlendi diye öngörüyorduk. Evet, biraz böyle volatiliteler olur, tekrar bir kızgınlıklar, bir gerginlikler yaşanır ama hani bu kadar olmaz tekrar diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. ABD Başkanı Trump tehditlerini savurmaya devam ediyor. Gerçi yetkilerini bu anlamda biraz kısıtladı Senato ama yine de baktığınız zaman Orta Doğu'daki gerginlik öncelikle petrol fiyatları üzerinde, sonra piyasalar üzerinde yeniden bir sert dalga yarattı. Ekonomiler açısından da elbette çok önemli petrol fiyatları. Her zaman konuşuyoruz zaten. Biz de Türkiye özelinde de öyle. Dünyada da öyle. Küresel ekonomiler açısından da öyle. Bu noktayı bir kere nasıl değerlendiriyorsunuz, geldiğimiz noktayı? Oradan başlayalım. Mehmet Beyciğim.
2: Aslında bu enteresan bir durum. Savaştan iki taraf, hani bir tarafta İran, bir tarafta Amerika var dersek, savaşın iki tarafta petrol fiyatının yükselmesinden menfaati olan iki ülke. Yani dolayısıyla hani bu bir defa bir soru işaretli bir durum. Savaşan ülkelerin bir tanesini, iki tarafı da tutan, birisi Avrupa Birliği diyelim, bir tanesi de Çin diyelim. Bu ikisi de petrol fiyatlarının düşmesinden nasiplenmesi gereken ülkeler. Böyle bir enteresan durum var. Yani savaşan tarafların lehine bir ortam yaratıyor. Ama savaşan tarafların destekçisi olanların da bunun tam zıttı hareket etmesinden menfaatleri var. Dolayısıyla hani bu aslında böyle devam eder. Hani

bu istatistiki tabirle standart sapması çok yüksek bir petrol fiyatı piyasası oluşur diye benim öngörüm. Hani belki bunun ortalama değeri 60-65 dolarlar seviyesinde olur ama bunun etrafındaki yaratılan dalgalanma daha önce yaşadığımız dalgalanmalardan çok daha sert.

0: Yine bir durumdur. Yani petrol fiyatlarının yükseliyor olması Türkiye'nin lehine bir durumdur. Çünkü bunca yıl konuşmalarla ikna olmayan Türk ekonomisi belki bu sopayı yediği zaman adam olur. Hani Nuzle Islamya'nın hakkı köteklerin kötekler faslına geldik. Yani bu bizi hırpaladığı için bizi ister istemez enerji yoğunluğumuzu düşürme, enerji verimine yatırım yapma ve hani biraz daha fazla yerli ve kaynaklara yönelmemiz açısından da bize ışık tutar. Hani bu kısa vadede ciddi bir cari açık sorunu yaratır. Ama cari açık sorununu çözmek için biz ithalatla çözüyoruz. Çünkü yani Türkiye'de patates fiyatları artıyor. Hükümet patates ithalatını destekliyor. Yani dolayısıyla hani arzla talep arasında arzın eksikliğinden kaynaklanan işi biz arzı ithalatla arttırarak ve daha doğrusu yeni cari açık yaratarak ve dolayısıyla bir enflasyon şeyi riski yaratarak çözmeye çalışıyoruz. Enerjide de aynı şey var. Biz yakın zamana kadar belki bugün de enerji teşviklerimizin içerisinde yani teşvik enerjiden de veriliyordu. Yani sanayi teşviği verirken enerji teşvikleri vardı. Yani enerji yoğun sektörlerin birçoğunda ben dahil bir sürü sanayici kullandık biz bu teşvikleri. Hı hı. Halbuki bu Türkiye için bence çok olumsuz sonuçları doğuran bir işti. Ve biz bugün bu iki yanlış politikanın kesişim noktasındayız. İşte belki biraz sonra sanayisizleşmeyi falan da konuşacağız. Hani bir taraftan düşük işçi maliyetine dayalı emek yoğun sektörü yıllarca destekledik. Bir taraftan enerji kaynaklarımız olmamasına rağmen ya da kısıtlı olmasına rağmen enerji yoğun sektörleri sonuna kadar destekledik. Dünyada çimento ve demir çelikte ki iki çok yoğun enerji kullanan sektördür. İlk üçteyiz ihracat rakamlarında. Ve bir ara o kadar komikti ki ben de o zamanlar şaka gibi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı'ydım. Bizim ihracat rekorları kırıyordu sektörüm. Ve ihracat rekoru kırdığı ülkelerde Nijerya'ya satıyorduk. Irak'a satıyorduk ve Rusya'ya çimento satıyorduk. Yani ne kadar enerjiyi ithal ettiğimiz ülke varsa evet, hepsine çimento satarak rekor kırdık diye de gazetelere demeçler veriyorduk. Evet. Bugün de benzer durum hala devam ediyor. Yani dolayısıyla Türkiye eğer bu politikalarını değiştirmediği takdirde doğal olarak bizim dışımızda gelişen enerji piyasalarından ya faydalanacaktır ya zarar görecektir. O yüzden bizim biraz daha hani kendi ayağımızı yorganımıza göre uzatacak yeni politikalara ihtiyacımız var. Bu da o kadar zor değil. Yani yani Türkiye dünya demir çelik şampiyonu olmayabilir. Türkiye dünya çimento şampiyonu da olmayabilir. Ama iyi bir demir çelik, iyi bir çimento üreticisi ülke olabilir. Ya bugün dünyada hani biraz şey olacak ama 5 milyar tona yakın çimento tüketilir.
1: Evet.
0: Bunun 3 milyar ton civarı Çin'de üretilir ve tüketilir. Çin'in 1 gram çimento ihracatı yoktur. Çünkü Çin biliyor ki enerjiyi ithal ediyor. İthal ettiği enerjiyi enerji yoğun bir sektör üzerinden ihraç etme akıllı bir iş değil. Ve bundan 20 küsur sene önce bunun ihracatını frenledi. Yani o yüzden hani bu savaş bence siyasi sonuçları ekonomik sonuçları kadar önemli olacak. Biz çünkü genelde ekonomik sonuçları konuşuyoruz ama bir taraftan da Orta Doğu'da yeni bir güç dağılımı, yeni güç dengeleri de oluşuyor. Türkiye'nin de buradan etkilenmemesi de mümkün değil. Belki hani bu programın konusu değil ama buranın sonuçları da Türkiye'yi çok etkileyecek. Şimdi biz diyoruz ki Suriye yapılanacak. Suriye'ye çok çimento satacağız, demir çelik satacağız. Peki savaş bitecekse İran'a karşı uygulanan ambargo aynı kalma şansı var mı? Ambargolar gevşeyecek demektir barış olacaksa. Peki bu enerji yoğun sektörlerin bir numaralı üreticisi İran. Peki biz mi gireriz Suriye'ye, Irak'a savaştan sonra yeniden yapılanmaya? İran mı girer? Dolayısıyla yep

0: yepyeni bir rekabet ortamı oluşacak savaştan sonra aynı zamanda. Hı hı. Ben biliyorum, bir dönem İran'dan Türkiye'ye çimento ithalatı yapılırdı. 17 dolara Van'a getirirlerdi İranlılar çimentoyu. Van teslimi 17 dolar. Şimdi yani Türkiye'de 70 dolarla 17 dolarlık bir mala karşı rekabet etme şansınız yok. Ve bu artık bundan sonra yasallaşacak ve hep böyle olacak. Bir taraftan da Avrupa Birliği Hindistan'la anlaşma imzalıyor. Otomotivde, tekstilde vesairede Hindistan'la rekabet etme şansımız var mı? O da yok. Peki günün sonunda biz nasıl rekabetçi bir ülke haline geleceğiz? Yani bunların hepsi üzerinde düşünülmesi, politika üretilmesi ve bilinçli şekilde hayata geçirilmesi gerektirecek. Gün geçti çünkü. Yani şu anda cepten yiyoruz. Yani bundan belki 3-5 sene önce bunu konuşurken gelecek diye konuşuyorduk. Şimdi geldi ve gelmiş olmasına rağmen adımlar biraz cılız atılıyor gibi geliyor bana. Hani teknolojiye geçmek bir günde olmaz, eğitim sistemini değiştirmek bir günde olmaz, Türk sanayinin yapısal değişimini sağlamak bir günde olmaz. Peki bir günde olacaklar ne? Biraz onların tartışılması gereken ve sonuç ortaya konması gereken günlerden geçiyoruz. Hem siyaseten, hem ticari dengeler olarak, hem de enerji piyasaları olarak etrafımızdaki bu savaş ortamının dan sonraki gelişmeler Türkiye'yi çok çok çok fazla etkileyebilecek nitelikte olduğu için de önemsemeliyiz.
1: Peki kısa vadede yapabileceklerimiz üzerinde belki biraz fikir telakisi yapabiliriz, sizin de değerli görüşlerinizi almak isterim. Hakan Bey, enerji piyasası ile ilgili Mehmet Bey konuşurken o söylediklerin aynısını sanayiye de uyarlayabileceğimizi düşündüm. Size de öyle geldi mi? Yani işte verilen teşviklerin ne kadar doğru bir şekilde kullanılmış olması geçmiş zamanda. Ya da işte orada stratejik hamlelerin devreye girmesi, ya da küresel piyasalardaki ya da küresel ekonomilerdeki gelişmelerin farkına varılıp o gelişmelerle birlikte yapılması gerekenlerin yapılması. Bütün bu noktaların aslında sanayimiz için, üretim tarafı için de geçerli olduğunu ve bu eksiklikler nedeniyle bugün geldiğimiz noktayı özetleyebiliriz diye düşündüm. Tabii ki artan maliyetler, enflasyon içerideki dinamikler şüphesiz etkili, bu süreci de hızlandırdı, ama onlar olmasaydı bile aslında bu yeni dünyaya hazırlık noktasında bizim eksiklerimiz vardı. Evet. Şimdi onlar daha da fazla ön plana çıktı. Hani hem artan enerji maliyetlerini düşünerek, onları da hesaba katarak ne düşünürsünüz, ne söylersiniz mevcut sanayi politikasıyla ilgili?
2: Ya, mutlaka iş dünyasının da, tabii ekonomi yönetiminin de bir bütün olarak Türkiye'nin bütün bu konulara daha fazla kafa yorması gerektiği çok açık. Evet. Yani enerji için biraz tabii memleketin hastanesi neyse postanesi de öyle olduğu için, yani enerjisiyle sanayisi de birbirine benzerlik gösteriyor. Belki başka alanları da birbirine benzerlik gösteriyor ki çok doğru olarak Sayın Göçmen, hani sanayinin önünde de böyle hani deyimi mazur görün ama deve dişi gibi duran sorunlara da bu anlamda değinmiş oldu. Şimdi şöyle bir tarafından bakacak olursak, tabii bazı yönlerde belki farklı nedenlerle, kendi içimizden kaynaklanan bazı dinamikler ve etkilerle daha öncesinden bazı adımlar attık. Şimdi The Economist'in geçenlerde şeyi vardı, diyor ki işte 3 konu var. Önümüzdeki dönemde bir yeniden sanayileşme yarışı falan başlıyor. Hmm. Bu 3 konuda esas itibariyle bir tanesi bunun silahlanma, savunma harcamaları. Bir tanesi küreselleşmeden geri dönüş. Çünkü çeşitli ülkeler sanayilerini kendine, üretimlerini kendilerine istemeye başladı. Amerika'da bunlardan bir tanesi. Ve üçüncüsü de hidrokarbondan çıkış. Yani diyelim ki yeşil dönüşüm filan. Bunlar bir süredir yeniden sanayileşmenin belki de temel dinamiklerini oluşturan konular gibi görünüyor. Buraları çok doğru okumak önemli. Ama herkes de çok doğru da okuyamayabiliyor. Bambaşka gelişmeler de var. Yani hakikaten okuması da kolay değil. Dünya Ticaret Örgütü dedi ki 2025 için %1'in altında ben büyüme bekliyorum. 2,5 oldu. Çünkü işte

0: küresel güneyin kendi içindeki ticaret %8 arttı. Daha da artması bekleniyor. Hı hı. Yapay zeka ile ilgili bu telekomünikasyon donanımları, çipler vesaire filan buradaki alışveriş ciddi bir hareket yarattı. Bir de tarifeler yani ya da bu gümrük vergi savaşı öncesinde şirketler, sektörler biraz önden davranıp bir parça stok yapmaya filan çalıştılar. Şimdi de tam tersi bir durum var. Küresel imalat stokları düşmeye başladı. Yani endeksler filan bunu gösteriyor. Şimdi savaş sürer mi? Tabii bu herkesin merak ettiği bir konu. Trump geçen bir acayip bir laf etti. Böyle çok da bir Türk basın, yani bizim basında böyle çok yer edinmedi ama dedi ki...
1: Yakalayamamışızdır. O kadar çok konuşuyor ki.
0: Vallahi o da olabilir ama olabilir. Bana ilginç geldi. Yani iki kere ilginç geldi. Dediği şuydu. Hı hı. Çünkü önünde aslında dar bir zaman ufku var. Seçimler geliyor orada.
1: Doğru.
0: Evet, belki buradan Mehmet Bey'in söylediği gibi kazanan bir kesim var petrol tarafında vesaire filan. Ama bir yandan da petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları iki katına çıktığı için şeyde Amerika'da bunun sıkıntısını yaşayan önemli bir orta sınıf var. Hı hı. Onların da bir tepkisi var. Yani bugün baktığınız zaman Maryland'de filan gibi yerlerde, hani Kaliforniya'yı söylemiyorum, orası 6 dolarlarda ama burası da 5,5 dolarlara geldi, 4,5 dolarlara geldi birçok yerde. Evet. Böyle farklılıklar göstermekle beraber hani bir sene öncesinin, 1,5 sene öncesinin resmen iki katı. Hani bunun yarattığı bir enflasyon ortamı var ve bütün hesaplar birbirine giriyor. Bir takım, yani bu özellikle sadece bu akaryakıt fiyatları üzerinden değil ama siyasi etkileriyle beraber, işte İsrail'in güvenliği en önemlisi diyen grupla buna karşı çıkmaya başlamış olan grup arasında da bir Cumhuriyetçi Parti içerisinde de bir kutuplaşma, daha doğrusu bir çekişme başladı. Hı hı. Ve giderek yapılan son anketler, herhalde Mamdani'nin de gelirse buraya tutuklama filan gibi laflar etmesi Netanyahu'ya ilişkin, 25 yaşın altındaki gençlerin çok önemli bir bölümünün bir tür bu Netanyahu'ya ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ciddi bir tepki duyduğu artık Washington Post'undan New York Times'ına her yerde yazılıp çizilmeye, konuşulmaya başlandı. Yani orada da şimdi İran'la şeyin durumunu, hani savaş ne kadar sürer, ikisini karşılaştırdığımız zaman İran çok ağır bir bedel ödüyor. Enflasyon olarak insanların problemleri, ama bir yandan da ciddi bir direnç gösteriyor. Bu arada Trump'ın lafını da unutmadan söyleyeyim. Böyle laf lafı açıyor. Dedi ki Vietnam'da 19 yıl kaldık dedi. Ha. İran'da daha 4. aydayız dedi.
1: Evet, doğru.
0: Böyle bir laf etti yani. Bu bilmiyorum, beni hakikaten şaşırttı.
1: Korkutucu bir laf,
0: itiraf,
1: evet.
0: Bir itirafı da içinde barındıran bir alan gibi. Çünkü piyasalar başta olmak üzere hepimiz ya bu iş 3 vakte kadar biter filan diye düşünüyoruz. Düşünüyorduk. Biraz şimdi şüpheler arttı ama gene de düşünenlerimiz daha fazla. Yani ne olacak canım, bunu artık herhalde bitirecek benzin fiyatı filan diyoruz. Fakat İran'ın içinde bulunduğu durum, Amerika'nın izlediği politika açısından bu savaşın daha uzun sürebileceğini de gösteriyor. Bu örneği söylememdeki neden, şöyle bir yanı da var bu işin gördüğüm kadarıyla. Şimdi Trump bir şeyler söylüyor, tehdit ediyor, olabildiğine tehdit ediyor. Evet. Ama hiç güvence vermiyor. Güvence veren bir politika izlemiyor. Yani bunları yapmazsan seni yakarım, yıkarım diyor. Ama yaparsan da şu hakları elde edersin. Ambargonu kaldıracağım. Şu taraftan sana destek olacağım. Hiç merak etme, rejimle uğraşmayacağım diye bir takım vaatlerde bulunmuyor. O zaman İran açısından sorun ne oluyor? Durum ne oluyor? Bir taraftan sürekli talep eden bir Trump, Amerikan yönetimi taviz verdikçe daha da talepleri arttıracak, kışkırtacak bir durumda İran yönetimi için direnmek, taviz vermemek daha karlı, daha rasyonel.

0: Böyle bir noktaya doğru da gitti bu iş. Onun için de İran bu Hürmüz, birkaç şey de var tabii ortada. Hürmüz'ü kapattın mı iş uzuyor, Amerika sıkışıyor filan. Şimdi Babül Bendep'e de bir anlamda sıçratmaya da çalışıyor. Öyle bir takım İran'ın da bazı işte vekil güçleri filan diyelim var. O da onları devreye hala sokmaya da çalışıyor. Öte yandan da bir taraf 10 bin dolar harcıyorsa bir drone'a, öbür taraf Patriot'un o bilmem kaç milyon dolarlık füzesiyle onları vurmaya çalışıyor. Amerika'yı biraz yordu da. Onun için bu geçenlerde, şimdi ismini unuttum ama çok bence önemli bir şey vardı. Her bir ateşkes, hı hı, her bir masaya oturma çabası bir sonraki savaşın hazırlığı gibi oluyor. Hı. Yani böyle bir noktaya doğru da iş gelmeye başladı değil mi? Her seferinde bir soluklanma, tamam anlattık, anlaşıyoruz, hiç merak etmeyin. Sonra belki bir öncekinden daha da sertleşebilen, çünkü artık İran'ın sosyal hayatını da doğrudan etkileyecek bir takım yerler de vurulmaya başlandı. Bu İran'da buna karşılık bir bölgesel savaşa da yol açabilecek türde adımlar atmaya başladı. Geçen kulakları çınlasın Ali Ağoğlu ile konuşuyorduk. Ya 100 doları geçer mi sence dedim. O petrol piyasalarının içinde ya, hep böyle hesap kitap yapıp duruyorlar. Dedi ki bu gidişte geçer. Nitekim geçti. Hı hı. Yani olmaz denen şeyler oluyor, kontrol yok, belirsizlik var. Onun için uzayıp gidebilir mi bu savaş? Valla gidebilir. Hani gitmez demek için elde yeterince veri yok. Ben bazı yönlerden Türkiye'nin bundan avantajlı olacağını söyledi ama ben de aynı şeyi düşünüyordum, hı hı, Mehmet Bey'le. Sonra tabii başka bir yerden vurdu olaya. Dedi ki biz aklımız başımıza getirirmiş. Çok doğru. Ama öte yandan tabii ki yani bu savaşın sona ermesi belki Türkiye açısından daha da şey olabilir, hazırlıklar açısından doğrudur. Suriye'ye İran'da girer, Çin'de girer, herkes girecek filan, ama Türkiye'nin de bu konularda bazı güçleri olacaktır ve son dönemde İran yönetiminden gelen, ya bu işler çok değişebiliyor tabii, hani bunlara güven olmaz, fakat gelen mesajlar genellikle Türkiye'nin bu yaklaşımlarından memnun olunduğu yönünde. Yani işte bize o bombalamalar sırasında başka yerlerden saldırıları Türkiye engelledi diyorlar vesaire filan. O süreçte Türkiye'ye düşürülen neyse bir takım füzelerin peşine düşmemiş olmanın getirdiği bir şey var. Batı da bir şekilde Türkiye'nin bu rolünü, yeni rolünü kabullenmiş görünüyor, ağırlığını kabullenmiş görünüyor. Bütün bunların mutlaka bir yansımaları, ekonomik yansımaları da olur diye düşünüyorum. Hani belki o kadar olumsuz olmayabilir bir barış Türkiye açısından.
1: Barış olursa Türkiye için olumlu olur.
0: Olumlu olur diye düşünüyorum
1: yani
0: ben.
1: Yani her türlü, evet, bütün dünya için olumlu.
0: Hayır,
1: olur.
0: Öbür taraftan katılıyorum. Yani bizim hani bir şekilde ders almamız ve bazı şeyleri, çünkü
1: ha, barış olmazsa bize ne faydası olur noktasında, evet, söylüyorsunuz. Evet, evet, yani işte o noktada aslında sanayiyi de düşünebiliriz. Yani biraz böyle yumurta kapıya dayanınca ders çalışan çocuklar gibi davranıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü aynı şekilde yani çok uzun yıllar enerjiyle ilgili attığımız adımlar geleceğe hazırlık değilse, aynı şekilde üretim tarafında da geleceğe hazırlanan bir yol izlememişiz gibi görünüyor bugün geldiğimiz noktada. Evet. Belki bu tablo, hani dışarıda kaybettiğimiz rekabetçilik, Çin'in yeniden yükselişi, artan maliyetler, bu konjonktür belki bize bazı şeyleri yeniden inşa etmek için fırsat verebilir. Tıpkı enerjide olduğu gibi diye düşündüm, o yüzden de size söylemiştim. Evet. Çünkü artık galiba başka da bir çıkış yolu yok. Yani her türlü dengeyi, dinamiği, senaryoyu göze aldığınızda yok.
0: Yani Merkez Bankası ile olmayacak diyorsunuz.
1: Hemen. Ben o tarafa girmemiştim hikayenin, ama onun da olmayacağını hep birlikte konuşuyoruz, evet, zaten. Hani evet, destekleyici politikalar olması gerektiğini en başından beri. Merkez Bankamız kendisi de söylüyor zaten, evet, yani tabii, sadece doğru, biz değil. Doğru. Ama benim baktığım taraf biraz da bu işte son dün İSO Başkanı Sayın Bahçıvan'ın değerlendirmeleriyle tekrar, doğru, yani daha çok daha sık bir şekilde gündeme geliyor zaten. Şimdi erken sanayileşme nedir Mehmet Bey ve bize ne gibi bir zararı vardır? Bir kere bunu bir

0: Açığa kavuşturalım, herkes anlasın.
1: Şimdi genellikle sanayileşmede belirli olgunluğa gelen, varlık yaratan ve bu varlığı da olumlu üleştirebilen ülkelerin bir sonraki aşaması hizmet sektörü. Ve bu varlıkların üzerinden daha düşük sermaye yoğunluğuyla yeni işlerin kurulması yönünde olur. Yani bugün Avrupa'ya baktığınız zaman ya da Amerika'ya, hizmet sektörü hem istihdamın hem ekonomilerin %70'ten fazlasını oluşturur. %72-74 gibi rakam. OECD galiba %72'dir.
0: Biz de maşallah oraya doğru gidiyoruz. Şey,
1: Türkiye'de de inşaatı sayarsanız biz de oralardayız.
2: Evet.
1: Ve dolayısıyla ama biz üretmesi gereken bir ülkeyiz. Bizim sorunumuz üretememeden kaynaklanan sorun. Yani sanayisizleşme doğru ama yeterli bir tanım değil. Yani sadece biz imalat sanayinde az üretmiyoruz. Biz tarımda da az üretiyoruz. Dolayısıyla bizim nüfusumuzun %92'si kentsel nüfus haline geldi. Biz tarım sektöründe ciddi cari açık yaratmaya başladık bir taraftan. Ve şehirler yaşanmaz hale geliyor nüfus yoğunluklarında. Dolayısıyla bizim tek sanayi değil, belki kısa vadedeki çıkış noktamız tarım sektörüdür. Ve ben şöyle görüyorum hadiseyi, belki abartarak görüyorum ama Türkiye'nin bugünkü iktisadi koşulları 1920'lerdeki iktisadi koşullarına çok benzer durumdadır. Üretememeden kaynaklanan ve ürettiğinden daha fazla tüketen bir ülke olduğumuz için üretimde üretmediğimizi tüketerek ve bunu da ithalat yoluyla sağlayarak biz zararı iki misline çıkartıyoruz. Hı hı. Aslında üretememeyi daha fazla üretmenin girdisi olarak kullansak belki kısa vadede daha rahat çıkabiliriz bu durumdan ama biz şu anda bütün dünya Çin'e karşı rekabetçiliğini kaybetmiş vaziyette. Türkiye 40 yıldır ucuz işçiliğe dayalı bir sanayi politikası izledi. İşte geçenlerde yine sizin programlarınızdan birinde konuşulduğu gibi Türkiye'deki şirketlerin neredeyse her 5 tanesinden bir tanesi emek yoğun tekstil ve hazır giyim şirketlerinden, fabrikalarından oluşuyor.
0: Evet, daha dün akşam Bader Bey'le konuşuyorduk.
1: Şimdi yani böyle,
0: mobilya ve tekstil.
1: Şimdi ben onu yıllarca şöyle dile getiriyorum. Türkiye'nin ihracatının %64'ü emek yoğun ve enerji yoğun sektörlerden oluşur. Yani biz hem cari açık veriyoruz hem cari açığın gelir tarafı normalde rekabetçi olmamamız gereken sektörlerden kaynaklanıyor. Yani bu ne demek? Yani bir müddet sonra bunlar da bugün yaşadığımız gibi zayıfladığı takdirde cari açık sorununu daha fazla yaşayacağız demek. O yüzden Türkiye'nin kısa vadede yapması gereken zirai üretimi artıracak ya da kentlerdeki zirai tüketim miktarını azaltacak çözümler bulmaktır. Yani şehir pazarlarından gidip domates, biber alacağınıza kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz domates, biberi yemeye başladığınız zaman hem arza bir katkınız olacak hem de talebi düşürücü bir katkınız olacağı için fiyat dengelemesi daha rahat olabilecektir.
0: Çok zor onu yapmak Mehmet ama, Bey. Ben deniyorum, ama, çok
1: ama
0: zorlanıyorum.
1: Şimdi şöyle, Türkiye'de şu anda yaşadığımız koşullar ve ödediğimiz bedel,
0: evet,
1: çok ağır bir bedel. Yani hem moral olarak ödüyoruz bunu, hem gelecek umudunu kaybederek ödüyoruz, hem de ekonomik olarak birebir yaşayarak ödüyoruz.
0: Öyle.
1: Şimdi böyle bir durumda bizim artık daha radikal tedbirlere ihtiyacımız var. Bizim kentsel nüfusu azaltacak politikaları hızla hayata geçirecek bir toplumsal konsensüs sağlamamız lazım. Bu ancak tüm paydaşların inandığı takdirde olur. Dolayısıyla birinci adım bence tarım olmalı Türkiye'de. Ve ondan sonra tarıma dayalı sanayi ve turizm ve turizme dayalı sanayi ve bu aşamalarda da teknolojik altyapımızı geliştirerek teknolojik seviyesi daha yüksek imalat sanayini geliştirmeye başlamak. Yani bu üç politika eş zamanlı uygulanabildiği takdirde Türkiye bundan olumlu netice alır. Şimdi yanlış olarak şunu söylüyoruz. Ya Türkiye'deki sanayi istihdam sorununu çözmeli. Hiçbir ülkede sanayi istihdam sorununu çözmez. Eğer sanayinin istihdam sorununu çözmesini bekliyorsak bugünkü sonuçla karşılaşırız yine. Çünkü sanayimiz bizim emek yoğun olmamalı bu saatten sonra. Dolayısıyla biz istihdamı başka alanlarda sağlayacak, sanayide daha yüksek katma değere geçecek politikalar üretmemiz gerekir. Bugün bakıldığı zaman bütün büyük grupların çok ciddi bir iş portföyü sorunları var. Ya ben geçen gün şöyle bir baktım, yüktüm. Çok büyük, işte Türkiye'de en büyük diye geçinen 10-15 tane grubun iş portföylerinin yarısından fazlası regüle sektörlerde oluşuyor. Yani kendileri enerjiyi atmışlar, finansman dünyasını atmışlar ve oralarda, yani regüle sektörlerde rekabetçilik zayıftır. Çünkü kuralları regülatör belirler ve siz o kurallara göre mücadele edersiniz, rakibe göre değil. Kural der ki işte sana şu kadar verdim. Siz onun altında yaparsanız, fazla para kazanırsanız, onu geçerseniz para kaybedersiniz. Dolayısıyla daha rekabetçi ortam değildir regüle sektörler. Ya bir defa bizim bu sektörel dağılımlarımıza çok dikkatli bakmamız gerekiyor bir taraftan. Ve eğer hani haller kanunundan, hal kanunundan başlayarak bütün değer zincirini tarım sektöründe gözden geçiremezsek, şimdi deniyor ki ucuz kredi verilsin, işte ucuz krediyle can suyu olsun, Türk sanayi kurtulsun. Bunu hep denedik. Yani bunu çok denedik. Ve olmuyor. Çünkü eğer bir şirketin sahibi şirketine sermaye koymayı reddediyorsa, bu ne demektir? Ben şirketimin yaptığı işe güvenmiyorum. Şirketim benim koyduğum parayı çarçur edecektir diye sermaye koymuyor, parayı alıyor, başka taraflara kaydırıyor. Şirketi borçla ayakta tutuyor. Şirketin borçluluk oranı yükseldikçe de şirketin para kazanmasına imkan kalmıyor. Şimdi siz bu borçlanmayı ucuzlattığınız takdirde bunun çok geçici bir süre, 3-5 ay bir faydası olur. Ama bu geçtikten sonra bunun hiçbir olumlu katkısı ekonomiye olmadığını görürüz. Yani Türkiye'nin sanayi girişine ihtiyacı var. Yani sadece yabancı sermaye değil, yerli sanayiye de, yerli sanayi ve sermaye girişine de ihtiyacımız var. Bunlar olmadığı takdirde eğer biz sermaye verimi yüksek işlere yatırım yapmadığımız ve sermaye bulamadığımız takdirde işte bugünkü gibi bu sıcak parayla ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştırırız. İşte o zaman da şeyle, faizle dolar kuru arasındaki sarmalda kalırız. Bir başka görüş, işte faizler düşsün, bu yetmez, bir de kur yükselsin. Peki kurun yükselmesini neden istiyor sanayici? A, satış fiyatı yükselecek. B, işçilik maliyeti düşecek. Çünkü işçilik ücreti aynı kaldığı zaman, daha yüksek bir dolar euro kuruna böldüğü zaman maliyeti düşmüş. Bu yıllarca gördüğümüz olaydı. Bu da kalıcı ve sürdürülebilir bir değer yaratmıyor ülkede. Yani dolayısıyla bakıldığı zaman bizim öncelikle bir kendi sahamıza dönmemiz lazım. Bu nedir? Tarımdır, turizmdir ve buna dayalı işlerdir. Ve ondan sonra da teknoloji seviyesi, katma değer seviyesi yüksek sanayi üretimine doğru gitmemiz gerekiyor. Ama bugün bu yönde adımlar atılmasının yanısında hiçbir şey yapılmadan bir taraftan da deniyor ki işte kur artsın, faizler düşsün.
0: Peki, burada bir virgül koyacağım müsaadenizle. Siz de azıcık soluklanın. Bir reklam arasına gideceğiz. Bu arada reklam arasına giderken Van Gölü Havzası Sürdürülebilirlik Gelecek Çalıştayı Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenmiş. Çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi de kamuoyuyla paylaşılmış. Kısa bir haber arkadaşlarım hazırlamışlar. Onu da izleyelim bu vesileyle.
2: Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlendi. Toplamda 325 katılımcının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede havzanın ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre, altyapı, turizm, tarım ve kalkınma

başlıklarında önerilere yer verildi. Çalıştay'ın kapanışına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2050 hedefine yönelik bir planlama üzerine yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Bakan Yumaklı, bilimsel çalışmalar bize Van Gölü Havzası'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğunu gösteriyor. Ana hedefimiz geleceği planlamak. Bugünü konuşmuyor, geleceği planlamaya gayret ediyoruz. Van Kapalı Havzası Master Planı da önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacak dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ise Van Gölü Havzası tarihindeki en kapsamlı çalıştaylarından bir tanesini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceği değiştiren ortak hedefler belirlemek, birlikte hareket etmek ve alınan kararları uygulamaktır. Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonunun Sıfır Atık Vakfı olarak takipçisi olacağız. Türkiye'deki bütün sulak alanlarla alakalı toplumsal faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Çalıştay'da iki gün boyunca ortaya konulan değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanacak sonuç raporunda su kaynaklarının korunması, doğal yaşam sistemlerinin güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, iklim değişikliğine dirençli havza yönetiminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek politika önerilerine yer verilecek.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, kıymetli konuklarım Mehmet Göçmen ve Hakan Güldağ'la kaldığımız yerden devam ediyoruz ekonomik görünüme. Peki sanayici ne düşünüyor? Yani evet, onun kafasında ne var? Çünkü bir reçete var belli aslında. Bugüne kadarki uygulamaların bundan sonra geçerli olmayacağı ya da olamayacağı yönünde. Nasıl bir hazırlık var? Yani beklentiler işte bu mevcut konjonktürün değişmesi, işte kur tarafı ya da faiz, bununla mı sınırlı, yoksa biraz daha artık geldiğimiz noktada farklı düşünceler de var mı?
2: Ya sanayici de çok homojen değil. Yani herkes aynı şeyleri düşünmüyor. Herkes bunların üzerine bu kadar çok kafa yormuyor. Günü idare etmeye çalışan çok önemli bir kesim var. Özellikle KOBİ'lerimiz, yani onlar işin böyle üzerine titriyor. Ailesi işi, işi ailesi, böyle bir bu şeyi yürütmeye çalışan çok geniş bir kesim var. Yani belki TÜSİAD, MÜSİAD gibi gruplar biraz daha bu konulara bakıyorlar. Şunu tabii herkes farkında. Yani bu politika bir böyle sürmeye devam ettiği sürece ilk başta bir takım destekler alındı. Yani hükümet, ekonomi yönetimi, sanayicinin de bir desteğini aldı. İhracatçının da desteğini aldı. Çünkü ya öbür türlü çukur kazıyoruz kardeşim. Nereye gidiyoruz? Yani gittiğimiz yer belli değil. Bu böyle olmaz diye. Belki o ucuz ucuz krediler dağıtıldığı dönemden bu tarafa, ya bunun arkasından bir Çapanoğlu çıkar düşüncesi belki çok matematik formüllere dökülmemiş olsa bile seziliyordu açıkçası. Ama şimdi hangi sanayiciye ya da hangi iş insanına diyebilirsin ki sen şu ucuz krediyi alma? Ya da böyle ucuz kredi almayayım ben, bu memlekete yarın öbür gün hayır getirmez diyen bir iş adamı da biz bilmiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde var mıdır onu da bilmiyorum doğrusu.
1: Ama basiretli tüccar denmiyor zaten.
2: O basiretli tüccar olmaz. Evet, olmaz. Bu sonuç olarak tabii ki ülkelerin uyguladığı ekonomik politikalar bu işlerde çok önemli. Giderek de daha da önemli hale geliyor. Şimdi siz eğer son 2-3 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde Çin Avrupa Birliği'ne yaptığınız ihracatta ki ürünlerin yarısında Çin'e pazar kaybetmişseniz, o zaman TSKB'nin araştırması, o zaman burada başka bir politikanın devrede olması, başka bir aklın, bir üst akıl, bir yüksek akıl neyse, bu burada devrede olması gerekiyor. Yani ben mesela teşvik sisteminin filan buna göre belki yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bir takım seçimler yapılacak. Sadece bir kere artık şunu görmek lazım. Ben öyle görüyorum. Dünyada bu yöne doğru gidiyor. Böyle serbest piyasa filan diye bir şey kalmadı. Yani artık fiyat, ne diyorduk biz? Vallahi işte şey olursa karşılıklı bağımlılıklar barış getirir. Serbest piyasa içerisinde karşılıklı bağımlılık ilişkileri insanlığın ilerlemesine yol açar falan. Yok arkadaş, savaş getiriyor. O bağımlılıklar silaha dönüşüyor. Fiyat nihai hakemdir. Hadi canım, yok öyle bir şey. Tamamen artık bu, eğer sen kalay madenine yatırım, kalay madenin varsa ama o madeni işleyecek şeyi yapmamışsan, örgütlenmeyi yapmamışsan, o maden bile senin işine yaramıyor. O örgütlenmeyi yapmış olan diyelim ki Çin, evet, yani nadir toprak elementlerini ayrıştırabilen tesislere sahip olan, lityumu pil kimyasına çevirebilen tesislere sahip olan fiyatı belirlemeye başlıyor. Ve bu yönde de çok adım attı Çin. Evet. Kendi o büyük, devasa devletin de sürekli ölçeğini büyüt, maliyetini düşür, ölçeğini büyüt, maliyetini düşür baskısı altında Çin öyle bir kapasite yarattı ki şimdi herkesin kapasitesini bastırıp her tarafa satmak zorunda. Öbür türlü kendisi kapasite kaybetmek durumunda. İçeriği de canlandıramıyorlar. Buna karşı böyle tek tek sanayicilerin filan politika üretip de savaşması çok zor. Olmuyor mu? Oluyor. Rastlıyoruz. Diyor ki herkes tekstil sektöründe, herkes sıkıntıda ama o sanayicimiz diyor ki Allah benim işler iyi. Senin işler nasıl iyi oluyor ya? Çin boğmuş herkesi. Vallahi diyor, benimkini daha çözemediler Çinliler diyor. Ben daha en iyisini ben üretiyorum. Kumaşçı. Büyük işte fabrikada o... yapıyorum. Ama bunlar tek tek.
1: Ama işte onların da bir zaten şey noktası olacak ya, bir noktada onun işi de çözülecek. Demek ki daha
2: çözülecek
1: farklı
2: tabii.
1: Hazırlık lazım.
2: Çözülecek tabii. Öyle değil mi? Daha farklı hazırlık lazım. Ben Mehmet Bey'den özür dileyerek sadece tarımla bir yere gidebileceğimizi, turizmle bir yere gidebileceğimizi düşünmüyorum. Hmm. Çünkü yani tarım çok önemli, turizm müthiş. Ama iki yerde bomba patladı mı turizm bitiyor bir anda. Sizin bir şey üretmeniz lazım. Hmm. Yani... Ve Türkiye'de sanayi kasları güçlü bir ülke. Çeşitliliği de, ürün çeşitliliği de. Ben söylemiyorum, OECD diyor. 1600 üründe dünya çapında rekabet edebilme kapasitemiz var. 247 üründe Türkiye bütün bu patinaj yapan şey içerisinde, ihracat içerisinde yeşil ürünlerde, yeşil ürün daha doğrusu... yeşil mutabakata, yeşil dönüşüme hizmet eden, kendisi yeşil olmasa da ürünlerde 2 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktı. Hem miktarını arttırıyor, hem değerini arttırıyor. Bunlar eğer bir sanayi kültürünüz ve bir bununla ilgili bir beceriniz varsa devam edebilecek konular. Biz Çin'le de başa çıkabileceğimiz alanlar var. Anlıyorum peki. Ki bir başka konuya geçmemiz
1: yok,
2: gerekiyor.
1: Sadece ama süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mehmet Bey'e de tamam. Kısacık bir değerlendirme almak istiyorum peki. Sadece. Ama buyurun buyurun.
2: Hayır Söyle sadece edelim. Şunu söyleyeceğim. Kur meselesi bence burada biraz ya bununla yanlış yapılıyor. Ben öyle inanıyorum. Hı. Kurun da bir yere kadar sanayicinin tek sorunu kesinlikle kur değil. Kesinlikle sıkı para politikası kalksa bugün sanayi rahat filan etmez. Çok ciddi rekabet sorunlarımız var. Evet. Biraz önce de konuştuğumuz konular ama bu sürekli her problemde başvurduğumuz yüksek faiz, düşük kur politikası sonuçta hem fakirden sürekli zengine bir aktarım yapıyor hem de bir yanıyla da sanayiciyi de korumuyor. Halbuki bütün dünya korumadan bahsediyor. Serbest piyasa kalmadı. Onun için bu yöntemlerle Türkiye sanayisini geliştirmemiz bana pek mümkün görünmüyor.
1: Çok kısa 2 dakikam kaldı.
3: Tamam.
1: Katılıyor musunuz?
3: Ya bence şu var, Türkiye'nin bir enflasyon sorunu olduğu kadar ondan daha önemli. Türkiye'de bir de satın alma gücü sorunu var. Hı hı. Yani kişilerin Doğru. satın alma gücünü destekleyecek politikalara ihtiyaç var. Dolayısıyla bazı devletin vermesi gereken hizmetleri özel sektörden alıp tekrar kamunun gözetimine vermekte yarar var. Bunun başında eğitim geliyor. İkincisi işte bu elektrik, doğalgaz vesaire gibi konular geliyor. Sosyal politikaları uygulayamıyorsunuz bugünkü haliyle. Üçüncüsü sağlık geliyor.
2: Doğru.
3: Tüm bunları rahatlatacak politikalara ihtiyaç var. Tarım da zaten... Bu satın alma gücünü yerine getirmek için kullanılması gereken bir araçtır. Tabii ki Türkiye tarımla gelişmiş bir ülke olamaz. Ama tarıma dayalı sanayi, Sümerbank'ın kurulması yeme içme değildi. Pamuk ülkede tabii. üretildiği
2: tabii,
3: için
2: tabii.
3: pamuklu kumaş üzerinden yapıldı. Madencilikte Etibank sadece şey değildi, maden işletmecisi değildi. Onun arkasındaki sanayiye de hükmediyordu. Aslında bütün bunlar tekrar gözden geçirilip devletin de üretimde elini taşın altına sokacak yeni politikalara ihtiyaç var. Özellikle sosyal politikalara ihtiyaç var. Vatandaşı biraz bugüne kadar ezildiği bu satın alma gücü sorunundan da kurtarmak için.
1: Çok doğru. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Vallahi doyum olmuyor.
2: Benim şimdi buna söyleyeceğim bir şeyler var ama bir başka zamana.
1: Peki.
2: Çok güzel
1: devam
2: ama gerçekten katılıyorum.
1: Inşallah.
2: Eğer hayatı ucuzlatmazsak bizim emeği ucuzlatarak gidebileceğimiz bir şey yok artık bundan
1: evet,
2: sonra.
1: Evet.
3: Aynen peki. Katılıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim.
1: Efendim ekonomik görünümün sonuna geldik. Bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayalım. İngiltere Maliye Bakanı John Healey ekonomik şoklara karşı korunmak için ülkenin kamu maliyesinin disiplinli bir şekilde kontrol edilebileceğine dair söz verdi. Healey işletmeler için artan maliyetlerle mücadeleye yardımcı olacağını da vaat etti. Haberimizi izleyelim. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
4: Konstantin politikada güçlü geçmişim var dediğinde aslında uzun zamandır buradayım demek istiyor. Ama tekrar sizlerle birlikte olmak harika. Haklısınız. Yıllarca birlikte birçok etkinlik yaptık. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. Savunma Bakanı olarak savunma sanayisinin büyümenin motoru olduğunu söylemiştim. Maliye Bakanı olarak ise tüm ekonomi adına konuşuyorum. Ve her sektörden, her ölçekteki işletme bu ülkede sağlamaya çalıştığımız sağlıklı büyüme için çok kritik. Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yatırımı, inovasyonu ve yeniden sanayileşmeyi sağlamak için sadece halkın güvenini değil aynı zamanda kendi refahımızı

da sarsan bu karamsarlığı ortadan kaldırmak için gerçekten de hep birlikte çalışmalıyız. Ve İngiliz iş dünyasına mesajım oldukça basit. İngiliz işletmelerine, İngiliz yenilikçilerine, İngiliz yatırımcılarına, bakanınız olarak sizi destekleyeceğim. Finansal hizmetlerde, teknolojide, perakende de, sanayide, ekonominin her alanında yanımızda olacağım. Ve biliyorum, işler pek de kolay gitmedi. Hükümette yaşam maliyeti hakkında çok konuşuyoruz ve bu doğru. İnsanlar giderek artan baskılarla karşı karşıya kalıyor. Hayatlarında o nefes alma alanının eksikliğini hissediyorlar. Ama sizler de öyle ve ben iş yapma maliyeti konusunda en az yaşam maliyeti kadar endişeliyim. Vergi, enerji, tedarik zinciri maliyetleri, iş gücü, büyük ve küçük işletmelerin gerçekten sıkıştığını biliyorum. Ve başbakan ile ben insanların iyi yaşamasını sağlayan yeni bir ekonomi inşa etmekten bahsettiğimizde bu mutlaka iş dünyasına olan desteğimizi ve onlarla çalışmamızı artırmayı da içermeli. Sizler bireylere yatırım yapan, işletmelerinize yatırım yapan kişilersiniz. Ülkenin her yerinde refahı sağlayabilecek olanlar sizlersiniz. Ve son birkaç gün mü? Bu sadece işteki üçüncü tam günümün başlangıcı. Şöyle diyelim, son iki gündür. Bakan olarak önceliklerimi belirledim. Ve bunlar beş maddeden oluşuyor. Birincisi, mali disiplin, mali güvenilirlik. Tıpkı ulusal güvenlikte olduğu gibi ekonomik istikrarın da temel taşıdır ve başbakan ile ben belirsizliğe karşı bir tamponla mali kurallarımızı yerine getirdiğimizden emin olmak için nasıl uyum içinde çalışacağımızı konuştuk. İkincisi, her posta kodunda büyüme, her hükümet departmanının bir büyüme departmanı olması, mali çerçevemiz dahilinde kamu yatırımlarından mümkün olan en iyi şekilde yararlanılması ve İngiltere'yi desteklemek için özel ve uluslararası yatırım sermayesinin getirilmesi. Üçüncüsü, İngiltere'yi desteklemek, hükümet olarak her düzeyde sadece mümkün olduğunda değil, bilinçli olarak İngiltere ürünlerini satın almak, böylece İngiltere'deki her bir tedarik pondu, Britanya'daki işleri, çıraklık eğitimlerini, becerileri ve ulaşım, enerji, yapay zeka, teknoloji ve savunmadaki İngiltere inovasyonunu desteklemek için harcansın. Dördüncüsü, refah artışını teşvik etmek. Hükümet kararlarının İngiltere merkezli işletmelerde yatırım, inovasyon, güven ve kar düzeylerini artırmasını istiyorum. Ve İngiltere'nin tıpkı savunma alanında savunduğum gibi iş kurmak ve büyütmek isteyen fikir sahipleri için dünyadaki en iyi yer olmasını istiyorum. Ve beşincisi, hayatı daha hesaplı hale getirmek, yaşam maliyetini ve iş yapma maliyetini düşürerek insanların hayatları üzerinde yeniden daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmak. Ve umuyorum ki bu yeni hükümetin ilk haftasında görmeye başladığınız şey bizim somut adımlar atan bir hükümet olduğumuzdur. Bu yüzden hanelerin elektrik faturalarındaki vergiyi indirdik. Otobüs ücretlerini 1998-2007 yılında 2 pound ile sınırladık ve bu sabah yaşadığımız yerleri sevdiğimiz yerler haline getiren şehir, merkezlerimizdeki bazı işletmeler için işletme vergilerini sınırladık. Başbakan için sadece 4 gün, benim içinse 3 gün oldu. Bu sadece başlangıç. Gidecek daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Ve biliyorum ki benim hedeflerime, başbakanın bu ülke için olan hedeflerine ulaşmak için, ki bunlar insanlara şimdi yardım etmek, kamu maliyesini istikrarlı tutmak, İngiltere'nin her kesimi için işleyen bir ekonomi inşa etmektir. Bunu siz refah yaratanlar olmadan, siz istihdam yaratanlar olmadan yapamayız. Burada
şehirde ve Birleşik Krallık genelindeki

Üçlü İngiliz işletmeleri, istihdamı siz yaratıyor, yatırımı siz çekiyorsunuz. Siz bu ülkedeki büyümenin ve güvenin motorusunuz. Yaptığınız işler için teşekkür ederim. Sağladığınız liderlik için teşekkür ederim. Öncülük ettiğiniz inovasyon için teşekkür ederim. Hükümetimizin ilişkisini, hazinemizin iş dünyasıyla olan ilişkisini derinleştirmemizi istiyorum. Bunu İngiltere için ortak bir hedef temelinde derinleştirmek istiyorum. Sadece bu bir mil karelik alandaki başarı hedefi değil, ülkenin her bir parçası için ya da başbakanın deyimiyle her bir posta kodunda, umarım başbakan ve benim hazine ekibini kurduğumuzu gördüğünüzde Luigi Rigby'yi tekrar hazine bakanı olarak görmekten memnun kalırsınız. Birçoğunuz daha önce onunla çalışmışsınızdır ve umarım bunu finansal hizmetlerin büyümesi ve rekabet gücü için izleyeceğimiz yaklaşımın bir kararlılığı olarak görürsünüz. Ve son olarak David Pitvatson'un Lord'lara atanmasını, City'ye ve gelişen İngiliz ekonomimizin kalbindeki finansal hizmetlere olan bağlılığımızı pekiştirmenin bir yolu olarak göreceğinizi umuyorum. Şimdilik bu aslında üçüncü gün görüşmesi, özellikle benim şansölyeniz olarak şu anda yapmam gerektiğini düşündüğünüz şeyler hakkında doğrudan sizden bilgi almam için bir fırsat. Ve nasıl hazine liderliğinde, benim şansölye olarak liderliğimde biz birlikte bu ülkeyi bir Birleşik Krallık ekonomisi olarak daha üretken, daha rekabetçi ve daha özgüvenli hale getirebiliriz. Hepinize teşekkürler.

Bloomberg TR Radyo. Bloomberg TR Televizyonu'yla ortak yayın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Haziran'da sınırlı bir miktar gerilediğine dikkat çekilirken öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir ifadelerine yer verildi. Yatırım iştahı gerileyen yabancı yatırımcı 17 Temmuz haftasında hem hisse hem de tahvilde düşük alım yaptı. Geçen hafta 37,5 milyon dolarlık hisse alan yabancının tahvil alımı da 191 milyon dolar seviyesinde kaldı. Tüketici güven endeksi Temmuz'da aylık bazda %2,2 artışla 89,8'e çıktı. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizi oranını beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası ayrıca kararında ana refinansman oranını %2,40 ve marjinal borç verme oranını %2,65 olarak korudu. ABD Başkanı Trump, Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırmasının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Husilerin gelecekteki saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağını söyledi.

Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haber başlıklarına baktık. Şimdi rakamlara bakalım. Bakalım bugünün fiyatlamaları bize ne gösteriyor. Borsa İstanbul'da bugün gün sonu itibariyle kayıp vardı. %0,43'lük bir geri çekilmeyle günü tamamladı. BIST 100 endeksi kapanış seviyesi 14.077 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif, Euro TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,32 kadar bir geri çekilme görüyoruz. 1.14'ün altına gevşedi. Parite 1.1376'dan geçiyor. İşlemler şu anda. Avrupa borsaları da negatif tamamladı günü. Londra FTSE %0,73, Kakaran 40'da %1,64, DAX'da %1,56 ve FTSE MIB tarafında da %2,80 kadar geri çekilme vardı gün sonunda. ABD borsaları da an itibariyle satıcılı. Dow Jones'da %1, S&P 500'de %1,37 ve Nasdaq tarafında da %2,38'lik bir geri çekilme görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4.70 seviyesine kadar geldik. 5 yıllık tahvilin getirisi an itibariyle %4,45, 2 yıllıklarda ise %4,35 seviyesini görüyoruz. Orta Doğu'da tırmanan gerginlik petrol fiyatlarında yeniden 100 doların üzerini gösterdi. Brent'te an itibariyle 100 dolar 87 sentten geçiyor. İşlemler %7,23'lük bir yukarı yönlü hareket var. Keza NYMEX tarafında da %5,85'lik yukarı yönlü bir hareketle 90 doların üzerindeyiz. An itibariyle 91 dolar 90 sentten geçiyor işlemler. Altında, gümüşte ve bitcoin'de ise yön aşağıda. Ons altında %2 kadar bir geri çekilme var. 4047 dolar 27 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte %3,59'luk bir geri çekilme görüyoruz. 57 dolar 60 sent orada da gördüğümüz seviye. Ve bitcoin'de de %1,58 kadar bir geri çekilme var. 64.851 seviyesinden geçiyor işlemler. Evet.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Faize dokunmadı Avrupa Merkez Bankası. Christine Lagarde'ın açıklamaları da yine önde gelen haber başlıkları arasındaydı. Ve biraz önce gördüğümüz üzere özellikle hisse senetlerinde de satışlar devam etti. Şimdi detayları almak üzere Londra'ya gidiyoruz. Söz sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'nda.

0: Brent petrolün varili Mayıs başından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine gördü. Aynı zamanda enerji sektörü petrol fiyatlarında yaşanan yükselişten destek buldu. En güçlü performans sergiledi fakat enerji ve aynı zamanda sağlık grubu dışında neredeyse tüm sektörler değer kaybetti. Euro dolar paritesi 1.14 seviyesinin altına sarktı. Dolar endeksinin güçlenmesinin etkisiyle 1.1370'lere kadar geri çekildiğini gördük gün içerisinde. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama enflasyonist endişeleri yeniden gündeme getirirken uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Almanya 10 yıl vadeli tahvil faizi 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. %3,22 seviyesini gördü gün içerisinde. Avrupa Merkez Bankası kararını takip ettik. Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi bu toplantıda. Mevduat faizini %2,25 seviyesinde sabit bıraktı. Gözler Lagarde'dan gelen açıklamalardaydı. Lagarde son dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak enerji şoku kaynaklı 2027'nin ilk yarısında enflasyonun belirgin bir biçimde hedefin üzerinde kalabileceğini ifade etti. Aynı zamanda enerji şokunun yoğunlaşması halinde enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini, bunun da kritik ham maddeleri etkileyebileceği konusuna dikkat çekti. Büyüme tarafındaki risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi Lagarde. Son dönemde hizmetler tarafında yaşanan toparlanmaya dikkat çekti. Aynı zamanda savunma harcamalarının imalat tarafını desteklediğini söyledi. Lagarde aslında önceki toplantılarda verdiği mesajları yeniledi. Sözlü yönlendirme yapmayacaklarını söyledi. Elimizde bütün araçları hazır tutuyoruz açıklamasını yaptı. Diğer yanda özellikle medyada yer alan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada 2027 yılından önce görevini bırakmayacağını söyledi. Burada beklentilere baktığımız zaman yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklentisi daha fiyatlanmaya devam ediyor piyasalarda. Kaynaklara göre Bloomberg'e konuşan kaynaklar enerji şokunun hafiflememesi halinde Eylül toplantısına kadar sürmesi halinde Eylül toplantısında Avrupa Merkez Bankası'ndan 1 faiz artışının daha gelebileceğini ifade ettiler.
1: Evet Ceren'e teşekkür ediyoruz ve hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alacağız.
2: Küresel jeopolitik gündem piyasalarında, ekonomilerinde seyrini, hatta geleceğimizin neredeyse tüm konuların sınırlarını çiziyor diye sürekli söylemek durumunda kalıyoruz. Bizler de isteriz geleceğe dönük farklı, daha da ümit var konulardan bahsetmeyi, ama yeni gelişmeler de açıkçası bu savı destekler biçimde karşımıza çıkmaya devam ediyor. En nihayetinde tüm savaşın Kızıldeniz'e yayılma riski gibi bir konu da karşımızda duruyor. 23 Temmuz itibariyle sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde özellikle merkez bankaları gündemi vardı, ama sabitlik ve risklere hiç işareti etme dışında burada anlatabileceğimiz çok bir şey yok. Bu konudan bahsedecek olursak da Husilerin Kızıldeniz'de iki petrol tankerini hedef aldıkları açıklandı. Bizim bu kaydı aldığımız dakikalara çok yakın zaman dilimde Trump'ın da açıklamaları vardı. Gelen saldırıları artık İran'a bağlayacağız şeklinde, ki çok da şaşırtıcı değil bu açıklama. Husilerin özellikle burada İran savaşı kapsamında yeni bir cephe açma tehdidine dönük olarak Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi bir petrol kaptanının Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki El Şukayk'ın güneybatısında vurulduğunu bildirdiğini duyurdu. Ve bu gelişmelerle beraber karşımızda 100 dolarlara tekrar yaklaşan bir Brent petrol ve 91 doların üzerini zorlayan bir WTI Amerikan tipi ham petrol çıkmış vaziyette. Bununla beraber bunun kısa bir süre öncesinde de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a dönük yeni saldırılar başlatmıştı ve görev İran'ın bölgesel sulardan geçen sivil denizcileriyle ticari gemileri tehdit etme kapasitesini zayıflatmak amacıyla sürecek denilmişti. İran'dan da gelen açıklamalara baktığımızda bizim nükleer kapasitemizle ilgili ABD'nin vazgeçmeyeceği bir inat var diye ben mealen söyleyeyim. Bunun ne kadar süreceğine dair de şu an bir netlik olmadığı için, her ne kadar masayla ilgili gelişmeler de karşımıza düşse, bu fiyatlama biraz daha ön plana çıkıyor gibi. Buna aldırış etmeden piyasaların pozitif seyrettiği günleri de görüyoruz, ama jeopolitik gündem açıkçası çok etkisini azaltmıyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Müzakere müzakere yerine sadece mesaj alışverişi mümkün diye İran kanadının bir açıklaması vardı. Aslında mesajlar bir nevi sahada da veriliyor. Lakin Çin'le ilgili gelişmeler de mesela günümüzde Pasifik tarafıyla ilgili. Zaten hali hazırda Ukrayna'da savaş devam ediyor. Özellikle 7 Ekim'den itibaren artık seneleri konuştuğumuz bölgesel gelişmeler var. Bir de Kızıldeniz mevzusu şu anda karşımızda duruyor. Bakalım 2026'nın sonunda...

0: Bunların bir tanesinin en azından safhasının bittiğini görecek miyiz, yoksa yeni cepheler mi göreceğiz? Hepimiz merakla bekliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz Çağlar'a. İnanmayacaksınız ama üçümüz bir aradayız küresel piyasalarda. Tap tatlı bir perşembe. Bazıları ismi lazım değil, ekranda gördüğünüz bazıları bana ben tişörtümleyim gelemem efendim, yollarda perişan oldum, arabamın işte benzini bitti, elektriği bitti, neyse, bak tişörtüyle evde oturuyor, ondan sonra bize oradan bağlanıyor sevgili Ferhat ve Berk ve ben Deniz Hande. Karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neyse, şükür eve ulaşabilmişsin Ferhat. Bir an senin için endişelenmiştim. Hiç gelemeyeceğim diye.
2: Ne yapalım? Ekmek parası koşturuyoruz.
1: Nasıl oturduğumuz ağlıyor?
2: Yerden
1: nasıl
2: çalışmıyoruz.
1: Şöyle çalışıyorum. Böyle perişanım. Sanki biz burada armut topluyoruz. Hayret bir şey. Neyse. Demem. İyi görünüyorsun ama dinlenmişsin. Dinlenmişsin
2: çok
1: bir eve gelince.
2: Çok ışıktandır ya.
1: Berkçim sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim.
1: Karanlıkta görünmeyecek hale gelmişsin.
3: Biraz üçüncü dereceye ne bağladım.
1: Hayırdır, kazayla mı oldu?
3: Parkta yandım ya.
1: Parkta, hadi canım sen de. Şimdilik
2: terlikleri herkes... Geçen hafta ben vardım, siz yoktunuz.
1: Sana yüzden... bıraktık dükkanı. En çok sen gelmediğin için cezalı sendin.
2: Bilemiyorum artık.
1: Kusura bakmazsan.
2: Siz gezerken şıpıdık terliklerle.
1: İyi ki bir hafta kaldım burada tek başına. Söylenirsin şimdi. Biz haftalarca sensiz burada yayın yaptık. Bak haftalarca.
2: Her zaman.
3: Aynı zamanda unutma ki hepimiz Küçük Emrah filmleriyle büyüdük. Bu duygu sömürleri bize sökmez.
1: Aynen öyle. Hiç kusura bakma yani.
2: İzleyenler değerlendirir diyorum.
1: Bakalım değerlendirmelerinizi alalım sevgili izleyicilerimiz. Yani ne taraftasınız? Tarafınızı belli edin bence. Evet, şimdi siz yokken ben yokken ortalık yine karışmış. Brent petrol yine 100 doların üzerine geldi. Ferhat, korktuğumuz mu oluyor, ne oluyor? Berk arkadaşımız çok iyimserdi biliyorsun. Biz seninle sıradan insanlar olarak bu kadar iyimser olamıyorduk. Ama geldiğimiz nokta acaba bizi mi haklı çıkarıyor? Yoksa hala iyimser olacak bir yanlar var mı? Ne diyorsun tekrar yükselen petrol fiyatına?
3: Sene başına dönüm. Geçen seneki gümrük vergilerine dönüm. Yine böyle bir gürültü, bir endişe, bir hareketlilik vardı biliyorsun. İşte bugün de aynısını yaşıyoruz. Yani Nisan ayında yaşadığımızı yaşıyoruz. O gün ne demiştik? Amerikan ekonomisi resesyona girmez, stagflasyona hiç girmez, endeksler tarihi zirveye gidecektir. Oldukça da kuvvetli bir ekonomiyle Trump seçime girer. Bugün baktığımızda yine aynı endişeler var haklı olarak. Ama biz burada o gürültüden aradım, şunu düşünelim. Şimdi kontrolden çıkan petrol fiyatlarından kim memnun olur? Hiç kimse memnun olmaz.
1: Niye? Amerika ile İran işine gelebiliyor aslında baktığın zaman.
3: Şöyle... Peki onu konuşalım. Mesela sanayi devriminin arifesinde olan ve 40 trilyon dolar borcu olan Amerika kontrolden çıkan bir enflasyon ve yükselen faizler istemez. Ekonomisini büyütmeye ihtiyacı olan yüksek borçlu Avrupa Birliği ve Çin de istemez. Hatta bu gerginin diğer tarafı olan İran da istemez. Niye? Çünkü İran kendi müttefikleri olan Çin ve Hindistan'ı uzun süre karşısına almak istemez. Aynı zamanda Körfez ülkelerini de kendisine karşı birleştirmez. Bir diğer taraftan baktığımızda da dünyaya petrol satamadığı zaman ekonomisi çöker. Yani aslında bu Amerika ile İran arasında işte herkes bunlar öpüştü mü sevişti mi diye bakıyor. Ama mükemmel bir anlaşmadan ziyade yönetilebilir bir istikrarsızlık olacaktır. Yani biz dönem dönem bu gerginliklerin sürdüğünü göreceğiz. Uzlaşma haberlerinin geldiğini de göreceğiz. Ama şuna bakacağız. Stratejik rezervlerini 114 dolardan satan Amerika, petrolün kontrolden çıkmasına özellikle sanayi devrimi arifesinde ve seçim yılında izin verir mi? Çünkü eskiden yüksek enerji fiyatları küresel bazda enflasyonu tetikliyordu. Bugünse sadece enflasyon değil, aynı zamanda bir borç krizini tetikliyor. Evet. Dünya borcu 320 trilyon dolar ve her ülkenin düşük faizlere ihtiyacı var. Örnek olarak Amerika'nın yıllık faiz geliri 1 trilyon dolara dayanmış durumda. Bu şu anlama geliyor o zaman. Enflasyon uzun süre yüksek kalamaz. Dolayısıyla petrol fiyatları kontrolden çıkamaz. Borçlanma maliyetleri kalıcı olarak artamaz. Bunlar olursa finansal piyasalar, küresel ekonomiler çöker. Şu anda finansal piyasalar Amerika'nın elindeki en değerli hazinesi. Asla burada bir yıkım olmasına izin vermeyecektir. Tabii ki biz dönem dönem düzeltmeler göreceğiz. Ama baktığımızda işte Amerikan endeksi hala normal bir döngüde. S&P 500'ün bugün %10 aşağıda olması lazım. Tarihi zirvesine dayanmış durumda. Nasdaq kuvvetli performans gösteriyor. Aynı zamanda da bizim bakacağımız konu şu. Şimdi herkes tahvil piyasasına bakıyor ve VIX'e bakıyorlar. Piyasalardaki oynaklığa. Yatırımcıların asıl dikkat etmesi gereken konu tahvil piyasasının oynaklığı. Yani MOVE Index. MOVE 80'e yaklaşmaya başladığı sürece ya biz uzlaşmacı adımlar görüyoruz ya da işte kontrollü müdahale görüyoruz. O yüzden benim öngörüm MOVE 80'e yaklaştıkça, yani şu anda da 76'larda gerileyen ve almak isteyip zamanda alamadığın hisse senetlerinde güzel alım fırsatları verecektir. Bugün alıp yarın sizi zengin edecek değil ama kademeli olarak bilançosu iyi, iş modeli iyi, nakit akışı iyi sektörleri, hisseleri toplamak isteyebilirsiniz.
1: Evet, 76-31 seviyesini görüyoruz. Şurada endeksi görebiliriz. Açtım MOVE endeksini. Çok zirveleri var. O zirvelerin çok aşağısında şu anda geldiğimiz noktada. Diyorsun ki buraya endekse, bu endekse bak ve bu seviyeleri, ay gösteremedim, bu seviyeleri fırsata dönüştür.
3: 80 üstü neden kritik? Çünkü tahvil piyasasının oynaklığı arttığı zaman, evet, çünkü onun 80 üstüne çıktığı zaman bu tahvillerin değeri düşüyor. Tahvilin değeri düştüğü zaman da özel kurumlar, bankalar, işte devletler bu tahvilleri satmaya başlıyorlar. Veya diğer varlıkları çözüyorlar teminat tamamlama çağrısına düştükleri için. O yüzden MOVE 80'e dayandığı zaman, oralara yaklaştığında yakın zaman içerisinde de müdahale geliyor.
1: Peki, sen ne diyorsun Ferhat? Yani kontrollü bir gerginlik diye tanımlıyor Berk bu durumu ama o tarafta ki bir şekildeki kontrol varsa bile birilerinin de daha kontrolsüz bir şekilde canı yanıyor baktığın zaman. Bu denklemi sen nasıl düşünüyorsun, yorumluyorsun?
2: Yani şöyle, aslında petrol fiyatı üzerinden aslında çoğu şeyi son dönemde okuyabiliyoruz. Hatırlarsan ilk kriz çıktığı zaman 120 dolara gitmiştik ama stratejik rezervler ve mevcutta yüzen önemli miktarda bir rezerv olması nedeniyle, çünkü geçen yıl aslında bir arz fazlası döngüsünden geçiyorduk. Onun üzerine gelen bir Hürmüz krizi oldu ve petrol çok sert yukarıya çıkmasına rağmen biraz daha kademeli bir şekilde stabilizasyon oldu. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi işte bu ağır ağır, özellikle bu MOU çerçevesinde barışın yaklaşacağı beklentisi ve bunun işte en azından yaz aylarında Trump'ın midtermlere yaklaşırken daha fazla gerginliği sürdüremeyeceği, bir şekilde bu işi bağlayıp çıkacağı beklentisi oluşmaya başlamıştı. Ama son 2-3 haftada bu algı bozulmaya başladı. Ve bu algı bozulurken de artık rezervlerin son noktalarına geldiğimiz bir döngüde buna yakalandık. Şimdi işte bugünkü Houthi saldırısıyla beraber bir günde 106.7 hareketler görmeye başladık. Yani son 2 haftada baktığımızda aslında petrol %30'un üzerinde bir hareket gösterdi. Yani 70-75 dolar bandından Brent'te 100 dolara çok sert bir şekilde geldik. Tabii bu da öngörülebilirliği piyasalarda çok hızlı bir şekilde azalttı. Şimdi petroldeki bu harekete bağlı olarak da bunun aslında direkt enflasyona yansımasını ve bunun da tahvil faizlerine olan etkilerini görmeye başlıyoruz. İşte enflasyon sadece Brent'in etkisi mi var dersek, aslında sadece Brent değil. Burada önümüzdeki dönemde tarım fiyatları üzerinden gelecek. Özellikle gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle tarım ve emtiaları üzerindeki artış beklentilerinin de enflasyon üzerinde etkili olmaya başladığı bir döneme doğru giriyoruz. Şimdi 2 yıllık faizler 4.35'lere kadar geldi. Biz geçen yıl Aralık ayında bu 2 yıllık faizlerde 3.40 seviyesindeydik. Neredeyse 100 bas puanlık bir artış var bu döngüde. Şimdi bu 100 bas puanlık artış aslında finansal koşulları ve borçlanma maliyetlerini Amerika özelinde ve tüm dünya genelinde aslında 100 bas puana yakın artırmış vaziyette. Şimdi bunun etkileri ağır ağır diğer ülke ekonomilerine ve aynı zamanda endekslere de yansımaya başladı. Bu belirsizlik sürdüğü sürece de bence bu tahvil faizleri yukarıda kalmaya devam edecek. Özellikle vade primi belirsizlik olduğu dönemlerde daha yüksek kalır. Şu andaki belirsizlik nedeniyle de o vade primlerinin yukarıda kaldığı bir döngüden geçiyoruz. Şimdi faiz artırım beklentileri sürekli olarak yani yeniden revize ediliyor. İşte sofurlar, 12 aylık sofurlar 4'ün üzerine çıktı. 4.05'lere kadar geldi. Şimdi burada artık herkesin gözü kulağı tamamen FED tarafında. FED tarafından da kısa vadede çok bir yönlendirme olmayacağını biliyoruz. En azından politika anlamında bu yönlendirmeden uzaklaştığını biliyoruz yeni başkanla beraber. Bu açıdan da bence önümüzdeki bir iki ay daha baskı altında kalmaya devam edecek bir borsa endeksleri olacağını düşünüyorum ben kısa vadede. Yılın son çeyreğinde özellikle midtermlere yaklaşırken artık Trump açısından iki tane seçenek kalacak. Ya midtermleri tamamen gözden çıkartacak ve Kasım ayındaki seçimlerin sonucu ne olursa olsun bu işi devam ettirecek. Ya da artık son bir hamleyle orada bir barış bir şekilde çıkış stratejisi arayıp getirisine bakmadan hemen kendince bir zafer ilan edip ortamdan kurtulmaya çalışacak. Bence biraz daha pragmatik davranacaktır diye ümit etmek istiyorum. Ama tabii Trump bu. Ne yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Şu andaki görüntü de çok iyi değil. Yani sürekli olarak o gerginlik artıyor. Sürekli olarak saldırılar artıyor. Halen daha bölge yığınağın arttığını biliyoruz. Kara harekatına girişecek mi, girişmeyecek mi? Biraz daha buna bakıyor olacağız. Eğer bu kara harekatı döngüsüne girersek bence asıl o zaman biraz daha korkmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Korkmayalım. Korkmayalım inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli izleyicilerim, sizin sorularınıza geldi sıra. Soranlar olmuş, soracak olanlar da var. Hande Demirel TV benim adresim. X'ten, Instagram'dan yazabilirsiniz. Hem iPad'im var hem telefonum var. İkisinden de bakacağım. Hepsini sormaya çalışacağım. Nvidia CEO'su Marvel için bir sonraki trilyon dolar olacak şirket demişti. Acaba Berk Bey bu konuda ne düşünüyor demiş izleyicimiz.
3: Marvel'i ben de bilmiyorum. Bir dönemde alıp sattık. Potansiyeli var mı? Bence evet var. Bu AI'nin altyapı tarafına oynayan bir şirket aslında. Tematik olarak doğru. Ben de şu an yok ama beğeniyorum. Değerlendirmek istiyorsa tabii ki olur.
1: Hakan Çağlar, lütfen Plug Power hakkında bilgi verebilir misiniz? Ferhat, var mı bilgin Plug Power hakkında?
2: Yok, hiç takip ettiğim hisse değil.
3: Ben de etmiyorum ama bak tabağı boş çevirmeyeyim, başka bir öneriyle geleyim sana.
1: Gel.
3: Şimdi biz hep şey duyuyoruz ya, işte bu Amerika, İran, Orta Doğu gerginlik falan, Rusya, Ukrayna.
1: Evet.
3: Ama hiç kuyular bombalanmıyor.
1: Çok şükür henüz.
3: Nereler vuruluyor? Rafinerileri vuruyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu petrolü çıkarsan bile işleyecek rafineri sayısı giderek azalıyor. Hı hı. İşte mesela bizde Türkiye'de Tüpraş'ta Trench anormal prim yaptı son bir haftada. Peki bu Orta Doğu petrolünü kim işleyebilir?
1: Kim?
3: Amerikan rafinerileri. Hı. Özellikle Texas'takiler. Burada MPC şirketi öne çıkabilir. Bu Orta Doğu'nun petrolünü, bu ağır petrolü, kükürtlü petrolü işleyebilecek rafinerilerden bir tanesi o.
1: Önümüzden geçemiyor. Nasıl gidecekler de işleyecekler?
3: Şu anda rafineriler devre dışı. Orada bir olası bir uzlaşmadan sonra bu Orta Doğu'nun petrolünü işleyecek rafineriler de direkt Amerika'ya kalıyor. Yani aslında şunu söylüyorlar. Biz bu petrolü işleyen ülke olarak bu enerjini her şekilde kontrol edeceğiz. Maraton petrolüme bakmak isteyebilirsiniz.
1: Serdar Dalan'ın sorusuna yanıt vermiş oldun. En sonunda tam kadro bir araya gelmişsiniz dedi. Vallahi öyle oldu, kusura bakmayın. Yaz ve Ferhat'ın yoğun temposu nedeniyle olmuyor. Özellikle Ferhat yüzünden olmuyor. Ferhat'ı görelim.
3: Ne oldu? Oradan da mı kaçtın?
1: Oradan da mı kaçtın? Seni oraya sabitleyeceğim. Yapıştıracağım seni koltuğa. Sonunda tam kadro bir araya gelmiş. Berk Bey bize yeni hisse söyleyecek mi? Bak söyledi işte. Sonra başkalarını da belki söyleyebilirsin.
3: Maraton petrolümün çarpanları da iyi. Özellikle 320 dolara geçerse eğer kısa vadede bakıyorsunuz orada daha da hızlanır. Bir takip etmek isteyebilirsiniz.
1: Ferhat, sen bize içeriden bir hisse söyleyebilme imkanın var mı? Çünkü Borsa İstanbul bir yerlerde takıldı kaldı. Yani herkes aynı hissiyat içerisinde. Ve işte şimdi bilançolar var falan ama onlar bile bir heyecan yaratmayacak diye konuşuluyor. Bugün Merkez Bankası faize dokunmadı. Yüksek faiz devam ediyor. Dolayısıyla orada bir hikaye bulmak da giderek daha da zorlaşıyor. Senin bulabildiğin bir hikaye var mı bir yerlerde?
2: Yani evet, gerçekten de hikaye bulmak zor açıkçası. Bu döngüde tek hikaye olarak söyleyebileceğimiz şey yüksek enflasyon devam ediyor. Büyük ihtimalle mevcuttaki emtia ve enerji krizi nedeniyle yüksek enflasyon devam edecek. bu yüksek enflasyonu da fiyatlarına yansıtabilen işte telekomünikasyon sektörü gibi nakit fazlası üreten şirketler biraz daha avantajlı olacak. Onun haricinde işte sanayi sektörü için maalesef olumlu konuşamıyoruz. İşte hava yolları artan maliyetler nedeniyle en son THY Yönetim Kurulu Başkanı da 2,5 milyar dolara yakın bir

0: gider artışından bahsetmiştik. Bu taraflarda bir hikaye yok. Sanayi yok, bankacılık yok. Biraz daha böyle consumer tarafı, yani tüketici tarafına yönelik, hızlı tüketime yönelik sektörler ya da telekomünikasyon gibi daha oligopolistik sektörlerde bence bir hikaye var. Ama onun haricinde biraz daha yılın son çeyreğini beklemek lazım diye düşünüyorum. Yılın son çeyreğiyle beraber bence artık o seçim ekonomisi atmosferine girdiğimiz bir döngüye doğru gidiyoruz. O noktadan sonra bence biraz daha borsada pozitif konuşacağımız bir dönem olacak.
1: Hadi inşallah. Tesla darma duman etti, zarar kestik de kaçtan almak lazım diyor bir izleyicimiz. Bir diğer izleyicimiz de Tesla ve SpaceX için, orası da bayağı bir geri Birleşmek çekildi. Ne zaman alım fırsatıdır, buralar oralar mıdır diye soruyor.
2: Ya şimdi bunda temayı oynamamız lazım. Aslında dün Elon Musk çok güzel şeyler söyledi. Yani dedi ki biz artık klasik bir elektrikli araba araç üreticisi değiliz. İşte Optimus, bu otonom sürüş, FSD dediğimiz yazılım satma tarafında oldukça önemli adımlar atıyorlar. Ve Tesla'yı aslında önümüzdeki 5 senede Amerika'nın en büyük teknoloji şirketi konumuna eviriyorlar. Aynı zamanda da çip üretimine başlayacağını söyledi. O yüzden bugünden yarına bakmayıp gerçekten bu sanayi hamlesinde bunlar Amerika'nın robotlarını yapacak, aynı zamanda da bu otonom sürüşlerini gerçekleştirecek, buna ek olarak da kendi çipini üretecek diyorsanız bence Tesla'da değişen hiçbir şey yok. Yani size bugün aldığınız Tesla yarın ne olur diyemem. Hı hı. Ama hem Tesla'da hem IBM'de eğer siz bu sanayi hamlesine odaklanıyorsanız ve bunlar gerçekten bunu başarır diyorsanız bence ikisinde büyük fırsat var.
1: Evet, IBM'de soran vardı, ona da yanıt vermiş olduk. Altınla Brent beraber ne zaman hareket edecektir diye Selin Hanım sormuş. Ferhat, ne diyorsun?
0: Aslında
1: ters korelasyonda gidiyor aslında.
0: Ya şöyle, bir süredir ters korelasyondaydı ama bu hafta biraz daha böyle hani doğrusal bir hareket gördük. Nerede işte altın gene 3950'lere kadar düşmüştü. Petroldeki o 85'lerden 100 dolar hareketinde bir dönemde altında katıldığını gördük. İşte 4180'lere kadar bir tepki aldık. Oradan tekrardan bugün faizlerdeki çok sert yukarı gidişle beraber altında tekrar bir realizasyon içerisindeyiz. Yani altının yeniden o rally'e başlayabilmesi için bence bu faizlerinin ve faiz beklentilerinin artık ağır ağır normalleşiyor olması lazım. Eğer faiz beklentileri halen yüksek kalırsa, yani faiz artırım beklentileri, aynı zamanda 2 yıllık faizler yine bu 4.35-4.40 bantlı seviyesinde kalırsa altında o net bir trend göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Bunun için biraz daha yılın son çeyreğini beklemek gerekiyor gibi duruyor. Ama şu aşamada 4000 doların altına gelmiyor olması bence hani yatırımcı açısından biraz daha olumlu bir haber gibi bakmak lazım.
1: Hande Hanım, Berk Bey'e sorar mısınız? Gümüş alınır mı demiş Hüseyin Turan.
2: Bak seninle son yaptığımız programda, yani 2 hafta önce.
1: 2 hafta önce.
2: Hani Amerika'da enflasyon negatif gelirse hiç şaşırma demiştim.
1: Evet.
2: Ve negatif geldi.
1: Geldi.
2: Ve bu sadece enerji fiyatlarında geri çekilmeye bağlı değildi. Yani yapay zekanın istihdam piyasası üstündeki etkisini de gördük. Konut kaleminde de yumuşama gördük. Diğer yapışkan kalemlerinde çözülmeye başladığını gördük. Şimdi FED çok yüksek ihtimalle bu negatif enflasyon sonrası faiz artırmayacaktır Temmuz ayında. Ondan sonraki FED toplantısına kadar 2 tane enflasyon verisi gelecek. Çünkü Ağustos ayında FED toplantısı yok.
1: Evet.
2: Yani Trump'ın önünde baktığımız zaman 50-55 günlük bir pencere var. Burada petrol fiyatları geri çekilmeye başladığı zaman zaten Kevin Warsh'ta şunu söylüyor. Yani insanlar Warsh'u dinliyor ama duymuyor. Adam diyor ki biz geleneksel verilere bakarak ve daha sonra bir sene içerisinde defalarca revize eden verilere bakarak para politikası belirlediğimizde zaten yüksek borcumuz var. Zaten sanayi devrimi yapmak istiyoruz. Bir de gidip gecikmeli veriyle faiz arttırırsak ekonomiyi boğarız. Biz yapay zekanın ekonomi üstündeki etkisini önden modellemeliyiz. Buna göre bir yol haritası çizmeliyiz diyor ki aslında en doğrusu da bu zaten. Hmm. Enerji fiyatlarındaki normalleşme Warsh'un söylemleriyle birleştiğinde bence piyasanın bu faiz artırım endişesini ortadan silecektir. Şu pencereye baktığımızda Amerika bugün şunu açıkladı. İran anlaşmaya henüz hazır değil. Hmm. Ama bu hiç hazır olmayacak anlamına gelmiyor. Olası bir çözülmeyle birlikte ben özellikle emtia tarafında çok hızlı imelenme beklerim. Zaten sen baştan beri konuştuğumuz enstrümanlardan biri de bakırdı biliyorsun.
1: Evet.
2: Bakır çok dirençli kaldı. Onun peşine altın ve gümüş de takılır.
1: Hmm.
2: Bunlar aslında savaşı fiyatlamaz. Savaşın nasıl finanse edildiğini fiyatlar.

0: Çünkü bütçe açılıyor gittikçe. Ve 2035 yılına kadar Amerika bütçe açığı 50 trilyon dolar olacak yaklaşık. Bu da parasal enflasyona yol açar. Şu anda Amerika'da nominal büyüme %5-5,5 seviyesinde. Yani 10 yıllık tahvil faizinin olması gerektiği seviye. Ama şu anda 10 yıllık tahvil faizleri 4,7'de. Yani bir suni baskılama, mali baskılama var. Amerika'nın verdiği tahvil faizleri sizi enflasyona karşı korumuyor. Enerji fiyatlarında en ufak bir çözülme olduğu zaman, FED faizi artırmayacağını piyasa kanıksadığı zaman geri kalan altın gümüş de kuvvetli rally yapar.
1: Valla hali hazırda pek böyle kanıksama yok gibi. Ferhat, önümüzdeki hafta FED var ve yani faizlerin yüksek kalması bekleniyor. Ve ondan sonrası için de artık o kadar bir netlik yok gibi. Ama ne düşünüyorsun? Katılıyor musun Berke, yoksa sen farklı mı düşünüyorsun?
2: Ben FED açısından baktığımızda aslında para politikasında şu aşamada ekstra bir sıkılığa gideceğini düşünmüyorum. Yani bunda da hani daha önce de konuşmuştuk. Aslında bir arz şokuyla gelen enflasyon etkilerinde çok fazla politika faizi artırışıyla sonuç elde edemiyorsunuz. Bu yapılan bir sürü çalışmada da var. Bu açıdan biraz daha bekle gör politikasını devam ettirecektir. Yani burada şu andaki o enerji fiyatlarındaki artışın önce tarım fiyatlarına ve diğer genele yayılan bir enflasyon baskısı ve etkisi yaratacak mı, yaratmayacak mı? Biraz daha bunu görmek isteyecektir. Bununla tabii kısa vadede çok bu tarz arz şoklarında çok kestirilebilmesi mümkün değil. Bunun için biraz daha data setine ihtiyaç var. Biraz daha fiyatlama davranışlarını incelemeye ihtiyaç var. Şu kısa vadede bunu da elde edemeyeceği için, böyle bir data seti olmadığı için bence Walsh açısından çok fazla bir hareket alanı yok kısa vadede. Ben faiz artıracağını düşünmüyorum yılın ikinci yarısında mevcut konjonktürde. Çünkü petrol fiyatlarının yarattığı talebi baskılayıcı bir unsur da var. Ama faiz indirimi de olasılığının gittikçe azaldığını, daha çok dengeli bir şekilde gitmeye çalışacağını düşünüyorum. Eğer resesyona doğru net bir şekilde gidersek, işte bu yılın son çeyreğinde özellikle petrol fiyatlarında şu anda konuşulan o ekstrem senaryolar gerçekleşirse, işte 150-200 dolarlar, o zaman tam tersi faiz artırımından ziyade bununla mücadele etmek için biraz daha bilanço tarafını kullanmak isteyecek bir FED görebiliriz. Bu açıdan da baktığımızda ben bir sonraki adımın faiz artışı olmayacağını düşünüyorum, ama indirimin vadesinin biraz daha uzadığını düşünüyorum.
1: Genç arkadaşlar sınava girdiler, çıktılar. Şimdi üniversite tercihi yapıyorlar biliyorsun.
0: Buyursunlar.
1: Ne tavsiye edersin?
0: Okul mu?
1: Ha, hangi bölümü seçsinler sence?
0: Vallahi bence bu...
1: Sen olsan mesela yeniden girdin sınava, çıktın, güzel de bir puan aldın.
0: Bunu konuşmuştuk aslında. Mühendislik okurum ben.
1: Bir
0: kafayı
1: daha konuşuyoruz. Açarım. Ne var? Tamam. Zamanı geldi ya.
0: Tabii konuşalım.
1: Belki unutmuşlardır.
0: Yok,
1: fikri değişmedi yani. Yine olsa mühendislik okurum diyorsun.
0: Ben ilk önce mühendislik okurum. Finans işi bile yapacak olsanız önce mühendislik okuyun. Kafayı açın. Matematik altyapınız kuvvetli olsun. 3 boyutlu, 4 boyutlu düşünün. O nosyonu alın. Ondan sonra bir mühendisin yapamayacağı hiçbir şey yok. Üstüne master yaparsınız. Ondan sonra da finans piyasasında da tozunu attırırsınız. Hiç merak etmeyin, ne isterseniz
1: bak
0: yaparsınız.
1: Bak şimdi, biraz önceki bölümde sevgili Mehmet Göçmen vardı. Onunla konuşuyorduk. Yani bu yayında değil, biraz perde arkasındaydı. Paylaşmakta bir beis görmüyorum. Espri yaparak tabii konuştuk bunu, ama dedi ki bu mühendisler dedi kendi işlerini yapsınlar dedi. Finansa girmesinler dedi. Başımıza ne geldiyse bunların yüzünden geldi dedi. Çünkü bütün o türevi, sonuçta finansın da bir mühendisliği var ya. O işte 2008 krizindeki hikayenin altyapısında aslında mühendislerin çok fazla şeyi var. Çok akıllı adamlar oldukları için olayı çok kendilerince sofistike hale getirdiler, ama dünya buna ne kadar hazırdı o tartışmalı değil diye. Ferhat, ne diyorsun? Bence mantıklı bir bakış açısı.
2: Evet. Evet, biraz fazla kompleks hale getirmemek lazım bence hayatı.
1: Çok da şey etmemek lazım değil mi?
2: Aynen. Ama bence yani ben olsam herhalde temel bilimler önceliğim olurdu diye düşünüyorum. İşte fizik, kimya, biyoloji tarzı. Biraz buralarda alt formasyonu alıp sonrasında ne yapacağını karar vermek, şu andaki günümüz dünyasında işte yayın daha fazla kullanıldığı bir dünyada o temel bilimleri alıp sonrasında gitmek istediği yeri seçmek daha mantıklı gibi geliyor. Şu anda olsam herhalde onu yapardım. Ben iktisat mezunuyum. Bizim zamanımızda biraz daha iktisat, işletme, bu tarz mühendislik, bunlar daha popülerdi, ama bence artık demir biraz daha değişiyor.
1: Evet, aslında her zaman temel bilimlerde bir altyapı yapıp onun üzerine bir şeyler inşa etmek daha güzel.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Ben zaten...
1: de olsam bunu...

0: tavsiye ederdim.
1: Lisansınızı mühendislik olarak yapın. Üstüne nerede çalışmak istiyorsanız onun master'ını yapın. O nosyonu alın. Bak çok güzel bir kitap önereyim sana.
0: Ah, öner. Bu... Birileri soruyordu. Hiç önermiyor Berk Bey artık kitap diye. Tamam. Buyurun.
1: Michael Lewis'in Flash Boys veya Hızlı Çocuklar diye bir kitabı var. Bu algoritmik işlemlerin hayatımıza nasıl girdiğini, o sırada hangi dümenlerin döndüğünü, işte nerelere adamlar yerleştirildiğini, bunun küçük yatırımcı üstündeki negatif etkilerini, kısa vadede finansal piyasaların nasıl bir kumarhaneye döndüğünü bu algoritmik işlemler sayesinde çok güzel açıklıyor. O yüzden tabii ki ben teknik analiz yapanlara çok saygı duyuyorum. Hı hı. Ben de Elliot Kahn hepsine bakarım. Ama çok kısa vadeye indiğiniz zaman o algolar sizin tekniğiniz ne kadar doğru olsa bile çıtır çıtır yiyor şu anda. O yüzden bir yatırımcı olarak değerlendirmek bence uzun vadeli yol haritasına bakmak daha sağlıklı. İşte bu manşet haberlerde o onu vurdu, işte füzeler indi, gemiler battı, petrol şuraya çıktıdan ziyade Amerika sanayi devrimi yapıyor. Buna yönelik adımlar atıyor. Dünya borcu 320 trilyon dolar, ne petrol fiyatlarının ne de küresel tahvil faizlerinin kontrolden çıkmasına şu anda hiçbir ülke izin vermez. Hiçbir ülke ekonomisini resesyona veya stagflasyona sokmayı da göze alamaz. O yüzden yatırımcı olarak bakarsanız bu bir hisse senedini aldığınızda kendinize ve işlem yaptığınız enstrümana biraz zaman tanırsanız ben 2030 yılına kadar çok mutlu olacağınızı öngörüyorum.
0: Biliyor musunuz en yüksek kayıtlı istihdam oranı üniversite mezunlarında hangi bölümdeymiş?
1: Tıp mı?
0: Bravo, tebrik ediyorum. Peki en çok kazanç nerede? Ferhat, tahmin et. Hiç tahmin edemezsin.
2: En çok kazanç.
0: Evet.
2: Vallahi bilmiyorum ya.
0: Pilotaj yani, bölümündeymiş. İktisat falan değil. Ay nereden çıkar? Pilotaj bölümündeymiş. Çok şaşırtıcı.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak doktorlara inanılmaz saygı duyuyorum.
0: Ben de.
1: Ben fen lisesi mezunuyum ya.
0: Çok zor doktorluk okumak.
1: Bize lisede biyoloji hocası şey getirdi böyle sınıfa, civciv. Yemin ederim. Bize bir hafta 5 sette falan onu böyle cuma günü kestirdi hayvanın gözünü.
0: Neden? İçine baktınız.
1: Aynen, böyle deney.
0: Zavallı civciv.
1: Ben 2 hafta kendime gelemedim. Benim sınıfımdan doktor arkadaşım çıktı. Onu diyorum, sen nasıl yapıyorsun? Ne var ya diyor, kadavra geliyor, kesiyoruz öğlen yemek
0: işte,
1: yiyoruz.
0: İşte öyle bir şey yani. Bu sadece iyi bölüm çok iyi kazandırıyor, evet, değil. Kan tutuyor mu tutmuyor mu ona da bakmak lazım. Vallahi zor iş sizinki. Bu kadar sohbeti niye yaptım? Çünkü TÜİK'in bir araştırması var, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Yani hepimiz bunun farkında olalım ve gençlere de belki yön yol olur. 2025 yılında lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %73,9'a düşmüş. Üniversite tabii yani, ön lisans mezunlarının ise %65,7'ye gerilemiş maalesef ki. Çok üzücü. Tabii ki üniversite iş istihdam sağlamalı ama onun dışında da çok önemli bir kurum. Orada olmak çok önemli. Ve biraz önce söylediğim gibi lisans mezunlarında en yüksek kayıtlı istihdam oranı tıp bölümünde, en yüksek ortalama kazanç ise pilotaj bölümünde kaydedilmiş. Kısa haberimizi izleyelim, arkasından reklamları, sonra dönelim gelelim sizin sorularınızla. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına yönelik yüksek öğretim istihdam göstergeleri başlıklı haber bültenini yayımladı. Buna göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te %75 iken 2025'te %73,9 olarak kayda geçti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2024'te %66,4 iken 2025'te %65,7 olarak hesaplandı. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla tıp, özel eğitim öğretmenliği, havacılık, elektrik ve elektroniği, matematik mühendisliği ile hemşirelik oldu. Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında 14,4 ay iken 2025 yılında 14,2 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2024 yılında 16 ay iken 2025 yılında 15,8 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği olduğu görüldü. Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, elektrik enerjisi üretimi, iletim ve dağıtımı ile marka iletişim olarak belirlendi. Ücretli çalışan lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanıyla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024 yılında %50.

0: %56.1 iken bu oran 2025'te %56.7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2024 yılında %51 iken 2025 yılında %50.8 oldu.
1: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Çılgınca Rocket Lab soruyorlar.
2: Mesafeliyim ya. Yani iyi şirket. Biliyorum yatırım da alıyor. Ama ben de şu an yok. Alana saygı duyuyorum. Yani SpaceX gibi bir rakibi varken şu anda ikisine de bulaşmıyorum açıkçası. Biraz izlemedeyim.
1: Peki. Şenol Bey sormuş Ferhat. Bu yükselen petrol fiyatları bizim enflasyonumuza Temmuz'da, Ağustos'ta nasıl etki eder diye. Zaten bugün Merkez Bankası Temmuz için aslında bu etkiyi görebileceğimize dair bir mesaj verdi. Nasıl öngörüyorsun enflasyonun seyrini artan petrol fiyatlarıyla birlikte?
3: Şimdi tabii bunun özellikle rafineri marjları zaten uzunca bir süredir yüksek seyrediyordu. Petrol fiyatlarının da artmasıyla beraber burada yani litre fiyatlarında çok sert bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Bunun etkileri maalesef olumsuz olacak. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında bu petrol fiyatlarının artıyor olması tarım fiyatları üzerinde de bence olumsuz etkilerini göreceğiz. Hem lojistik üzerinden göreceğiz hem de tarımda önemli bir girdi olan dizel fiyatlarının yukarıda kalıyor olması bunun da etkileri ister istemez olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak enflasyonda maalesef görüntü çok iyi değil. Atalet var. %30'un altında bir türlü gerilemeyen bir enflasyonumuz var. Yaklaşık son 16-17 aydır %30'un altında bir türlü gerileyemedi. Yani burada çeşitli dışsal şoklar da yaşanıyor, içsel şoklar da yaşanıyor ama genel olarak %30 sanki bir atalet yaratmış vaziyette. Yüksek seyreden enflasyon beklentileri de olumsuz şekilde etkiliyor. Yani enflasyonda düşüş beklentileri ne hane halkında ne de reel sektör tarafında oluşmuş değil. Şimdi bu şekilde devam ederse beklentilerin yönetilemediği bir ortamda zaten dışsal arz şokları da var. Bence enflasyon 2026 hatta 2027'de de maalesef %30 seviyelerinde işte artı eksi 2 puan belki diyebiliriz. Bu seviyelerde kalmaya devam edecek. Buna bağlı olarak da faizlerin halen yüksek kaldığı bir ortamda maalesef ekonomi ilerlemeye çalışıyor olacak.
1: Berk Bey, madenciler için Temmuz ortasında taban fiyat kanunu çıkabilir demişti. Bu konuda gelişme oldu mu diye soruyor Bahadır Yaşar. Aynı zamanda kitabı soran da bendim, çok teşekkürler diye ekliyor.
2: Selamlar Bahadır Bey. Çok da güzel soru sormuş.
1: Evet, ben de merak ediyordum bunu.
2: İmzaladı. Bu hafta
1: olay,
2: içerisinde. Özellikle bu nadir toprak elementlerinde 2027 başı itibariyle Çin'den gelen hiçbir mıknatısı ve nadir toprak elementini kullanmayacaklar. Bu enerji fuels'a ve MP Materials'a yarar orta vadede. Ama zaten gümüşü de önceden stratejik rezerv olarak ilan etmişlerdi. O yüzden gümüş madencilerine de yarayacaktır.
1: Bitcoin'de dibi gördük mü Ferhat?
3: Güzel soru.
1: Dibi mi var?
3: Şimdi Bitcoin de aslında biraz daha ne diyelim faizle doğrudan orantılı. Ama Bitcoin'de tek olumlu hikaye var. Burada gerçekten de o 58 bin bandının altına kaymadık. Halen 60-65 bandında tutunmaya çalışıyor. Son dönemde de biraz daha olumlu ayrışmıştı. Nasdaq'taki düşüşe rağmen Bitcoin biraz daha dirençli olduğu bir dönemden geçtik. 1-2 haftalık dönemde. Eğer buraların altına kaymazsa bence faizlerde de bir aşağı yönlü hareket görebilirsek Eylül ayıyla beraber tekrar bir 80 bin denemesi olabilir diye düşünüyorum. Ama hani buralardan pozisyon alır mısın dersen ben buralardan halen biraz daha temkinli yaklaşırdım. 60 binlere yaklaştı. 60-58 bin bandına eğer düşüş olursa oralardan kısa vadeli bir pozisyon denerdim diye düşünüyorum.
2: Bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili? Şimdi altın fiyatları için Çin likiditesine, Bitcoin için de Fed'in likiditesine bakmak lazım. Çin yılın ilk yarısında bu Amerika-İran gerginliği patladığında likiditeyi kıstı. Altın fiyatları da çok hızlı geriledi.
1: Evet.
2: Şimdi likiditeyi geçtiğimiz ay aylar sonra ilk kez açtılar. Yani yavaş yavaş piyasaya tekrar para vermeye başlıyor Çin. Zaten altın fiyatlarının şu anda biraz dirençli kalmasının temelinde o yatıyor. Bir de 24 Eylül'de Trump'la Xi Jinping bu sefer Amerika'da bir araya gelecekler. Bu şu demek, bunlar zaten İran'ı, Orta Doğu'yu ve petrol fiyatlarını konuşuyorlardır. Çünkü burada zaten enerjinin sıkılması, en fazla enerji kaynaklarının sıkılması en fazla Çin'i etkiliyor. Muhtemelen 24 Eylül tarihinde bir toplantı organize ettiklerine göre yakın zamanda burada da bir uzlaşı gelecektir. Enerji fiyatlarının çözülmesi, tekrar trafiğin normalleşmesiyle birlikte Bu sefer Fed likiditesi geri döner piyasaya. O da Bitcoin'i destekler. Zaten en kötü senaryo da 1.60 binin altına çok sarkmadı. Benim öngörüm orada yatırımcılar biraz geleceği fiyatlamaya başladılar yavaş yavaş. O yüzden bu seviyelerde dirençli kalıyor.
1: Peki. Murat Genç sormuş. Sizce UAMİ'de stratejik maden stoğu Çin bağımlılığını azaltma politikaları ve yeni projelerle orta uzun vadede toparlanma potansiyeli var mı? Yoksa kısa vadede riskli mi görüyorsunuz?
2: Ya antimon var. O da stratejik bir element. Orada Perpetual Resources'a da bakabilirsiniz. İkisi de olur. Ama ben şu anda o temayı Enerji Fuels ve MP Materials üstünden değerlendiriyorum.
1: Peki.
2: Çünkü daha geniş ürün gamları var. Yani biri ağır nadir toprak elementi, öbürü hafif nadir toprak elementini işliyor. Ve Enerji Fuels yanına mıknatısla uranyumu da koyduğu için ürün gamı daha geniş. O yüzden ben bu ikisini tercih ediyorum.
1: Ferhat, Siemens'i 2024'te alan Altair Engineering şirketini sormuş bir izleyicimiz. Var mı bununla ilgili bir değerlendirmen?
3: Yani çok takip ettiğim bir şirket değil ama Siemens özelinde baktığımızda Siemens'i özellikle enerji tarafında takip ettiğim bir şirket. Yani doğal gaz çevrim santrallerine olan talep son 2 yıldır oldukça yüksek seviyelerde. Buna bağlı olarak da 2028-2029 yılına kadar tüm üretim hatları dolu. Burada GE Vernova da bu döngüde sert bir hareket yukarı yönlü hareket görmüştük ama geçen günkü bilanço sonrası biraz bir realizasyon geldi. %8-8,5 günlük bir hareket gördük orada aşağıda. Bence orta uzun vadede bu enerji teması devam eder tüm küresel tarafta. Çünkü AI sonuçta hayatımızdan çıkmayacak ve AI'ın neden olduğu enerji talebi de artarak devam ediyor olacak. Burada tek sıkıntı biraz daha doğal gaz fiyatlarının yukarıda kalması nedeniyle o doğal gaz çevrim santrallerine yönelik acaba talepte bir yavaşlama olur mu olmaz mı? Biraz belki bunun tedirginliği olabilir ama orta uzun vadede bence hem GE Vernova hem de Siemens yukarı yönlü hareketlerini devam ettirir diye düşünüyorum. Çünkü teme devam ediyor noktada.
1: İlaç şirketleriyle ilgili beklentilerin hala pozitif mi?
3: Pozitif, hatta son dönemde de biraz olumlu ayrıştı. Oraya doğru bir para girişi olduğunu görüyoruz. Özellikle Big Pharma tarafında nakit akımlarının pozitif olduğunu da görüyoruz. Özellikle bu zayıflama ilacı tarafındaki işte Eli Lilly gibi şirketlerde hala

0: yolunda bir senaryo mevcut. Bir de genel olarak baktığımızda da AI'ın orta uzun vadede Ar-Ge tarafında bu şirketlerde biraz daha cost saving dediğimiz, yani o maliyetleri azaltıcı etkilerini de göreceğiz. Bunun beklentileri oluştu. Bunun da bence fiyatlamaları var. Aynı zamanda sürekli olarak nakit üreten şirketler olduğu için bu şirketler faizlerin de yüksek kaldığı ortamda ister istemez buraya doğru paranın attığını görüyoruz. Biraz daha yani cash burn dediğimiz nakit yakan şirketlerdense bu tarz nakit üreten, sağlıklı nakit üretim döngüleri olan şirketlere sermayenin biraz daha aktığı bir dönemden geçiyoruz. O açıdan ben halen olumlu taraftayım.
1: Kim yazmış biliyor musun? Bir şey mi söyleyecektin?
2: Yıl görme yazmış.
1: Nasıl anladın ya? Otomobil sevdalısı izleyicimiz, dostumuz. Ama bak sevgili Yılgör, bunu okuyacağım. O ertelediğin date'i bir daha alır mısın? Emin değilim. Diyor ki sizi izlemek için date'imi yarına erteledim. İnşallah anlayışlı bir kızdır. Öyle söyleyeyim.
2: Biz de bunu unutmayız.
1: Biz de bunu unutmayız. O ayrı. Evet yani. Diyor ki bekleye bekleye mahvolduk. Ne olacak bu gümüşün hali? Bir ışık bir haber yok mu ya Rabbim? Biraz önce konuştuk. Bir ışık bir haber verdi Berk size diye düşünüyorum. İyi akşamlar, selamlar, sevgiler demiş.
2: Yılgör, gümüşte...
1: Yılgör, o otomobili alacaksın.
2: Alacağız,
1: merak etme ya, bak, merak etme.
2: Bütçe açığının fiyatlar bunlar. Ve gümüşün 1970'lerden farklı olarak sanayide çok daha fazla kullanılıyor. Teknolojide çok daha fazla kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta CIA Başkanı şunu söyledi. Biz teknolojide Çin'in gerisinde kalırsak küresel egemenliğimizi kaybederiz. Çünkü emtia tarafında zaten Çin lider konumda. Birçok maddenin işleyişini ve üretimini elinde tutuyor. Teknolojide de öne geçerse bir hegemonyayı kaybederiz dedi. O zaman da ne yapacak? Teknoloji yatırımlarına son sürat devam edecek Amerika. Yani bütçeyi de açacak. Aynı zamanda savunma giderleri de artıyor. O yüzden bütçe açığı devam ettiği sürece parasal enflasyon olur. Paranın alım gücü düşer ve bu gümüş 1970'lere göre artık çok daha fazla teknolojiyle iç içe. Çiplerde, nükleer santrallerde, solar sistemlerde, her uzay teknolojisinde her yerde kullanılıyor. Arz talep dengesizliği korkunç seviyede. Şu anda inanılmaz bir gümüş açığı var. Zaten gümüş bu bakırın falan yan ürünü. Yani direkt gümüş madenciliği diye de bir şey yok açıkçası. Biraz sabret, o arabayı hep birlikte alacağız. Seni de en güzel date göndereceğiz.
1: Hadi inşallah. Bilmiyorum aynı kızı bulabilir misin yani, ama sonunda otomobil var. Yani onu bir anlayışla karşılamak
2: Yılgör
1: lazım.
2: Yılgör daha genç ya. Daha
1: bak ya. Geçirir. Bak görüyor musun ya, işte bu erkekler. İşte bu erkekler. Peki sorumun okunması için hem Milano'dan hem Nişantaşı'ndan selam. Aşk olsun ya. Bir de böyle bir şey oldu yani. Oralardan yazınca okuyorsun sen de alın falan diye. Ne alakası var ya? Hiç alakası yok. Okuyacağım. Caner Kerman. Ferhat sana soruyor. Son dönemde, son iki haftadır dolarda TL'ye karşı bir yükseliş beklendiği konuşuluyor. Uluslararası kuruluşlardan raporlar gelince böyle bir konuşulmaya başlandı. Ne düşünürler acaba kendileri diye sormuş.
0: Şimdi tabii bu, yani burada aslında bu beklentilerin oluşmasında birden fazla etmen var. Bir, sanayi tarafından gelen serzenişler biraz da artık piyasada fazla dillendirilmeye başladı. Özellikle TL'nin aşırı değerli olması ve rekabet gücüne yönelik sürekli olarak eleştiriler artmaya başladı. Aynı zamanda tabii petrolün yukarıya gidiyor olması, bunun cari açık üzerindeki yukarı yönlü etkileri. Herkes de acaba Merkez Bankası biraz daha burada ne diyelim aslında vanaları açar mı? Biraz daha o kontrollü artışın boyutunu artırır mı beklentisi oluştu. Ama şunu da biliyoruz ki kısa vadede halen yabancı girişi devam ediyor. Halen Merkez Bankası döviz tarafında nette alıcı tarafta. Bunu da nereden anlıyoruz? Aslında hem rezerv rakamlarından anlıyoruz hem de piyasadaki TL likiditenin hızla çekilmesinden anlıyoruz. Yurt dışındaki swap faizleri bir ara %30'un altına kadar geriledi. %26'lı faiz oranları görmeye başladık. Şimdi mevcut durumda aslında çok böyle baskılayacak, TL'yi baskılayacak, bu yönde hareket edecek bir piyasa görüntüsü yok. Ama işte seçime yaklaşırken bence bu beklentiler artar. O yüzden bu yıl halen ben TL'de pozitif taraftayım ama 2027'de biraz daha temkinli olmakta fayda var.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bu arada Beşiktaş da yenmiş 1-0. Müjdeler olsun.
2: Akmasa da damlasın.
1: Çok çok teşekkür ediyorum güzel arkadaşlar her ikinize de. İnşallah haftaya birileri şıpıdık terlik giymeye karar vermezse hep birlikte burada karşınızda olacağız. Çok teşekkürler. Ferhat'cığım, Berk'cığım sağ olun. Çok hızlı rakamlarımıza bakalım. Hali hazırda satıcılı seyir ABD hisse senetlerinde devam ediyor. Bizde içeriye hatta biraz daha satışlar artmış, özellikle Nasdaq tarafında gibi görünüyor. Bizde içeride Viyop'ta tablo nasıl, onu da hızlıca görelim. Orada da kayıp var. %1,27 kadar Viyop 30'da bir geri çekilme var. 16.375'ten geçiyor işlemler. Yarın haftanın son işlem günü. İngiltere'de perakende satışlar verisi gelecek. İçeride hane halkı enflasyon beklentisine bakacağız. Almanya'dan ve Euro bölgesinden ve Amerika'dan Birleşik PMI'ları takip edeceğiz. Efendim, bitirirken Wolf Research baş ekonomisti Stephanie Roth'a kulak vereceğiz. Artan petrol arzı risklerinin enflasyon üzerinde yarattığı riskleri Bloomberg International'a yorumlamış. Herkese iyi akşamlar.
3: Stephanie, arz risklerinin özellikle petrol piyasasında bittiğini düşünüyorduk değil mi? Ama petrol fiyatları bu kadar yüksekken şimdi kesinlikle geri dönüyorlar.
4: Evet, bu bir zorluk, özellikle petrol fiyatları biraz rahatlamışken. Önümüzdeki aylarda enflasyonun seyri onu aşağı çekecek, bazı mevsimsel etkilerle şekillenecek. Gümrük vergilerinin etkisi de azalmaya başlıyor. Beklentimiz şu ki enerji fiyatlarında kesinlikle bir artış görseniz de çekirdeğe asıl yansıma açısından ana etken uçak biletleri olacak. Aksi takdirde önümüzde hala bazı dezenflasyonist baskılar görüyoruz.
3: Peki bu Fed için ne anlama geliyor? Çünkü piyasalar giderek Temmuz'un sadece masada olmadığını, belki de bu noktada mantıklı olduğunu işaret ediyor.
4: Bence Temmuz hala masada değil. Gerçekten iyi enflasyon verileri aldık. Tabii ki muhtemelen faiz artırımı için baskı yapacak birkaç üye olacaktır. Geçen hafta Betemlik ve Lori Logan'dan kesinlikle duyduk. Çok daha şahinler ama onlar komitenin daha şahin üyeleri arasındalar. Beklentimiz Temmuz toplantısında tartışmayı hazırlayacakları ve ardından Eylül'e kadar olan biri akışına bağlı olacağı yönünde ve bu gerçekten sonraki iki çekirdek verisi olacak. 0,25'in altında mı kalıyorlar? Bu da Fed'in daha sabırlı olmasını sağlar. Eğer sürpriz olursa ve enflasyon beklentimiz tutmaz, 0,25'in üstünde gelirse Eylül'de farklı bir senaryo konuşuruz.
3: Pekala, petrole bakıyoruz, sadece birkaç gün öncesine göre 10 dolar daha yüksek. Bu muhtemelen. Peki bir sonraki PCE verisini etkiler mi? Yoksa bunu görmemiz için birkaç ay beklememiz mi gerekecek? Ayrıca petrol Fed'in genelde görmezden geldiği bir şey ama burada bunu yapamaz değil mi?
4: Biliyorsunuz her şey diğerlerinin ne yaptığına bağlı. Bazı bileşenlerde dezenflasyon varsa, bu arada uçak biletleri bunu yakında gösterecek az şeyden biri. Çekirdek PCE'yi düşününce enerji fiyatları da bunu hemen gösterecek. Ancak uçak biletleri gerçekten çekirdek veriye en, bilirsiniz, net şekilde yansıyan bileşendir. Bunun bir etkisi oldu. Tabii ki yükseldi ve sonra son zamanlarda bilirsiniz artışlar biraz yavaşladı. Enflasyonu gerçekten besleyecek olan tek parça bu. Enflasyonun bugün yüksek olması aslında savaşla ilgili değil. Daha çok kayda değer bir etkisi olan gümrük vergileriyle ilgili. Beklentimiz çekirdek PCE üzerinde yaklaşık 70 bas puan. Bunun üzerine çipler açısından yapay zekanın etkisi oldu. Bu da yaklaşık bir 30 bas puan daha ekledi. Yani enflasyon olması gerekenden daha yüksek seyreden, savaşla veya bu anlatıyla bağlantılı herhangi bir şeyle pek ilgisi olmayan faktörlerin etkisiyle neredeyse 100 bas puan kadar artmış durumda. Bu nedenle en azından gümrük vergisi tarafında bu şeyler hafiflemeli. Yani bugün enflasyonun yüksek olmasının nedeni savaşta çok daha az, bilirsiniz başka nüansları olan ve gelecekte biraz sönebilecek diğer faktörlerle çok daha fazla ilgili.
3: Ama yakın zamanda bir artışın, hatta sigorta artışının gerekmeyeceği konusunda iyimsersiniz, bekleyebilirsin. Eylül mü olur yoksa ondan sonrası mı?
4: Bence ya Eylül'de giderler ya da çok daha sabırlı davranıp hiç gitmek zorunda kalmazlar. Eylül benim zihnimde Fed'in nihayetinde faiz artırmak zorunda kalıp kalmayacağını anlayacakları kritik nokta. Çünkü ya enflasyon verilerinin biraz soğumaya başladığı bir senaryodayız. Ayrıca mevsimsel etkiler yılın ikinci yarısında enflasyonu düşürme eğiliminde. Eylül toplantısı sorunsuz geçerse ve faiz artmazsa Aralık'ta da artış beklenmez. Ve o zamana kadar muhtemelen bu, biliyorsunuz, biraz yüksek seyreden enflasyon dönemini geride bırakmış olacağız.
3: Sizinle bu yüksek getiriler hakkında konuşabilir miyim? Çünkü o zaman piyasa ne diyor? Eğer söylediklerinizin hepsi doğru çıkarsa getirilerin bu kadar yüksek olmasına gerek kalmaz. Ama piyasada hala çok fazla ihraç var. Hazine tahvilleri kurumsal ihraçlarla yarışıyor ve bu yıl 30 yıllık getirinin 27 gün boyunca

0: %5'in üzerinde olduğunu görüyoruz.
1: Evet, yani bence alıcılar şu anda pek ilgili değil çünkü riskler şu an için yukarı yönlü. Bununla birlikte eğer faizler yakın vadede muhtemelen 10 bas puan kadar yükselmeye devam ederse faizlerin yükselmek yerine muhtemelen düşeceğini savunurdum. Çünkü bir noktada öyle bir seviyeye geleceksiniz ki birincisi yönetim piyasalarının işlem görme biçiminden çok rahatsız olacak ve ikincisi durum çok asimetrik hale gelecek. Bir noktada faizler o kadar yükselecek ki genel varlıklarda büyük bir riskten kaçış yaratacak ve faizlerin tekrar düştüğünü göreceksiniz. Yani faizlerin hafifletici faktörler devreye girmeden önce daha fazla yükselemeyeceği seviyeye yaklaşıyoruz.
0: Genel bir riskten kaçış hamlesi faizleri aşağı çeker mi? Çünkü bir süredir işler o kadar yakından ilişkili değil.
1: Evet, değiller. Ve biliyorsunuz savaşın başında hisse senetlerinin satıldığı ve faizlerin aynı anda yükseldiği zamanlar oldu ki bu herhangi bir risk yöneticisi için pek de iyi bir ortam değil. Ama bir noktada bu bir sorun haline gelir. Faizler sorun yaratacak kadar çok yükselir. Gelecek haftaki büyük kazanç haftasını geride bıraktıktan sonra piyasanın odağı kazançlara ve bu arka planın ne kadar sağlam olduğuna biraz daha az odaklanacak. Odak noktası tekrar faizlerin yüksek olmasına dönebilir.
0: Evet.
1: Ve bu büyümeyi gerçekten yavaşlatabilir ve başka sorunlara yol açabilir. Bu yüzden sanırım önümüzdeki bir hafta içinde hisse senedi tahvil korelasyonunun normalden biraz daha az ilişkili olduğunu görebiliriz. Ama bence biz tahvillerin sizi tekrar koruduğu bir ortama geri dönülebilir. Ancak belki de önümüzdeki birkaç gün içinde değil.
0: Tüm bu SVB soruşturması ve Michael Spar'a yönelik olası bir saldırı ile Fed bağımsızlığının bir kez daha risk altında olmasından ne kadar endişeliyiz?
1: Evet, yani kesinlikle iyi bir şey değil. Piyasalar Fed bağımsızlığının sorgulanmasından kesinlikle hoşlanmazlar. Sanırım göreceğimiz şey bu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bağımsızlık konusundaki kararın aslında Barr'ın belirlediği yola bağlı olacağıdır. Ve o sanırım pek çok kişinin beklediğinden çok daha bağımsız olduğunu kanıtladı. Çok daha şahin bir tavır sergiledi. Piyasa şu anda bilmiyor. Beklentileri belirlemek ve güvenilir görünmek istediği için mi şahin yoksa gerçekten faiz artırmak mı istiyor? Bence muhtemelen faiz artırmamayı tercih ederdi ama zorunda kalırsa artıracaktır. Ve bence biz ve piyasalar biliyorsunuz geniş tabanlı Fed bağımsızlığını düşündüğümüzde gerçekçi olarak önemli olan bu olacak. Ve biliyorsunuz yüzeyin altında olup biten bazı şeyler elbette piyasalar ve genel olarak riskli varlıklar için pek de iyi değil. Ama bu hikayeyi daha önce de gördük ve biliyorsunuz mahkemeler bir dereceye kadar Fed'in bağımsızlığı fikrini desteklediler. Peki bu konuda endişeli miyim? Pek sayılmaz. Özellikle de başkan en azından oldukça bağımsız bir ton belirlediği için.
0: Evet. Stephanie, artık en azından bir basın toplantısı yapılacağını biliyoruz. Kevin Warsh'un çıkıp çıkmayacağı konusunda bir soru işareti vardı ama çıkacak. Bu sefer bize ne anlatacak? Yani görev güçleriyle ilgili güncellemeler mi olacak yoksa gerçekten bir yönlendirme alacak mıyız?
1: Bence görev güçleri hakkında güncellemeler olacak. Bence çok fazla belirsizlik olacak. Tepki fonksiyonu veya biliyorsunuz gelecekteki yolun ne olacağı hakkında pek bir şey öğrenmeyi beklemiyorum. Sanırım nihayetinde tepki fonksiyonu ve Fed'in arka plana nasıl baktığı konusundaki görüşlerini paylaşma konusunda çok daha şeffaf olan Waller gibi yöneticilerin konuşmalarına veya demeçlerine güvenmek zorunda kalacağız. Yani Warsh'tan muhtemelen geçen hafta duyduklarımızın benzerini duyacağız. Verileri izledikleri gibi şeyler. Daha fazlası gelmedikçe en son veri akışı mutlaka bir trend oluşturmaz. Tabii ki ona ileriye dönük rehberlik eksikliğini kurcalamaya çalışan pek çok soru sorulacak ama o cevaplamak istemediği soruları yanıtlamama konusunda çok iyi olduğunu kanıtladı.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarından bir kez daha merhaba. Rahmi Koç Müzesi'nde İşin Zirvesinde programıyla karşınızdayız ve çok değerli, çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz bu hafta. Sayın Erol Evgin bizlerle birlikte. Erol Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: O kadar keyifli ki sizi ağırlamak. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetinize. Çok da hoş bir mekandayız.
0: Her zaman değil olduğu mi? Gibi çok sizin enerjiniz de çok yüksek. Eminim çok, çok keyifli bir sohbet olacaktır.
1: Güzel.
0: Nasılsınız demiyorum. Çok iyi görünüyorsunuz çünkü.
1: İdare ediyoruz, iyiyiz çok şükür.
0: Müsaade ederseniz sohbeti bugünden alıp biraz çocukluğunuza götürerek başlamak istiyorum. İstanbul'da Moda'da dünyaya geldiniz.
1: Evet.
0: Ama öncesinde babanız Van'da Rusya ile ithalat, ihracat işleriyle uğraşırken...
1: Evet.
0: Üç abiniz daha iyi bir eğitim alsın diye İstanbul'a göç ettiler.
1: Yabancı dil merakı vardı babamda.
0: Öyle mi?
1: Yabancı dil öğrensinler diye.
0: Ne kadar vizyoner bir bakış açısı öyle değil mi? Öyle. Siz de ailemin İstanbul'da doğan ilk
1: çocuğusunuz. Ben, evet.
0: Böyle çocukluğunuz dediğimde ilk aklınıza gelinen anılarda neler var Erol Bey?
1: Benden sonra bir de kardeşim Cengiz oldu. Beş erkek kardeşlik biz.
0: Maşallah.
1: İlk aklıma gelen anılar, Moda tabii çok hoş bir yerdi. Biraz da böyle... Her milletten insanın olduğu, işte İngilizler çok vardı benim çocukluğumda. Sonra Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Museviler vardı filan. Böyle bir kozmopolit bir yerdi. Hoştu yani, biz kurban eti verirdik onlara. Onlar da bize Paskalya yumurtası, Paskalya'da yumurta verirlerdi falan. Böyle bir alışveriş olurdu, dostluk vardı. Sonra... Müzik çok önemliydi Moda'da. Moda Deniz Kulübü, benim de divan üyesi olduğum bir kulüp. Orada ben çok dünyaca ünlü orkestraları izleme fırsatı bulurdum. Ben izleyemedim ama Los Paraguayos'ta çalışmış orada benden önce. Ama biz de işte İtalyan orkestralar falan çok değerli müzisyenler izlemiştik. Sonra ben bir gün Şerif Yüzbaşıoğlu orada çalıyordu. Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası. O da Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük bir değerdir. Ben iki tane İngilizce şarkı hazırlayıp matinede gittim. Şerif abi beni dinle dedim. Dinledi, beğendi.
0: Kaç yaşındaydınız?
1: Herhalde 16-17 yaşındaydım. Bayağı bir cesaretmiş yani. Cahil cesareti diyelim. Ondan sonra sen gel benim orkestramda çalış dedi. Ben bir yaz Moda Deniz Kulübü'nde... Sonra bir kışta Hilton Oteli'nde müzik yaptım Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda. Şenay da vardı. Şenay da bir genç kızdı o zaman. O da yeni gelmişti orkestraya. Çok değerli bir orkestraydı. Yani Moda'da çok güzel şeyler hatırlıyorum. Tabii Moda 5 diye bir grubumuz vardı bizim. 5 modalı arkadaş. Konserler verirdik. Moda Park sinemasında filmden önce çıkıp çalardık falan. Öyle şeyler vardı o zamanlar. Filmden önce, sinemadan önce... Öyle bir küçük bir şov olurdu falan. Oralarda çalardık. Ya güzel geçti çocukluğum, çok güzel geçti.
0: Aslında 4-5 yaşlarındayken de böyle sandalyelerin ya, üzerine çıkıp etraftakileri şarkılarınızla eğlendirir misiniz?
1: Evet.
0: Şimdi siz bu hikayeyi de anlattığınızda normal şartlarda şimdi sizi hiç tanımıyor olsak bütün kariyerinizin müzikle başlayıp müzikle devam ettiğini düşünürüz. Hmm. Ancak hem babanızın arzusu, belki yönlendirmesi, orada lütfen siz beni aydınlatın. Siz mimarlık eğitimi aldınız.
1: Evet.
0: Eğitimi aldıktan sonra ama o alanı da çok sevdiniz. Şimdi 16-17 yaşındayken sahneye çıkmaya başladığınızı söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Hangi noktada profesyonel olarak girdi müzik hayatınıza?
1: Şimdi mimarlık eğitimi öncesi, yani lise son sınıfta artık İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Yani yatılı okudum. Almanca bölümün ilk öğrencilerindenim ben. İşte Alman hocalarla falan okuduk. Bayağı bir Alman disiplini aldık yani orada. Lise sona doğru beni bir endişe aldı. Ben ne yapacağım? Ailem bir altın bilezik olsun kolunda diye. Beni mutlaka işte mühendislik, tıp, hukuk falan gibi böyle bir yerde okumamı istiyordu. Ben de müzikten başka hiçbir şey düşünemiyordum. Abim iyi resim yaptığımı biliyordu. Senin resmin iyi dedi. Gel akademinin sınavlarına gir. Mimarlık eğitimi al dedi. Sonra bana aklıma yattı. Ben de akademi sınavlarına girdim, kazandım ve

0: Mimarlığın ne olduğunu, mühendislikten farkını bile bilmediğim bir yaşta girdim. Ama çok sevdim sonra mimarlığı. Mimarlık sebep-sonuç ilişkilerini sürekli irdeleyen, fonksiyoncu, hem yani her türlü yani ruhsal fonksiyonlara da önem veren ama yaşamımızda gerekli olan her türlü fonksiyona da karşılık veren bir meslek. İçinde çok düşünce var, sanat var. Birçok sanatı barındıran, resmi, heykeli, daha birçok sanatı barındıran bir meslek. Çok sevdim mimarlığı. Öyle hatta bitirdikten sonra da çok sevdiğim hocam Bülent Özer vardı. Profesör Bülent Özer rahmetli oldu şimdi. Nur içinde yatsın. Onun asistanı oldum. Bir yıl kadar onunla beraber çalıştım. Temel sanat eğitimi konusunda. Sonra o kadar birdenbire ünlenmeye başladım. Şarkılar beni, hocam dedim, şarkılar çağırıyor beni. Peki git dedi. Öyle, öyle müzikle devam ettim.
1: Ama
0: İşte
1: öyle bir
0: çok.
1: hissediyorum ki sanki sanat alanında devam etmeseydiniz de o alanda da çok mutlu olurdunuz
0: Tam
1: gibi.
0: mimarlık yaptık da yani eşim de mimar, benim sınıf arkadaşım. Bir 20 yıl kadar da yoğun mimarlık yaptık. Onu da şöyle oldu. İşte bizim 70'li yıllarda, 69 yılında ben ilk 45'liğimi yapmıştım. 1969 ilk 45'lik planı yapmıştım. Sonra 76'da şarkılarımız birdenbire çok ünlendi. Sonra 80'lerin ortasında arabesk çok egemen olmuştu. Biz de artık pek böyle ikinci sınıf yerlere girmeyelim, çalışmayalım diye. Biraz
1: Altın
0: gevşek,
1: bilezik.
0: altın bilezik o zaman işe yaradı. Bir ofis kurduk eşimle beraber. Çok işte 20 yıl mimarlık yaptık. Ama o da zordu. Yani bu adam şarkıcı. Acaba bizim işimizi de oraya bak. Sen hiç mimar mısınız diyor. Hayır diyorum, yüksek mimarım falan. Ama orada da biraz şey, sıkıntılar yaşadık. Ama çalıştık epey. 20 yıl çalıştık. Güzel işler yaptık. O da yani içimizde bir ukde olarak kalmadı.
1: Yani bir anlamda bir anda sahnede gördükleri Erol Evgin'den mimar olarak karşılarında toplantı yaptığı, şantiyede sohbet ettiği Erol Bey ile karşılaşıyor olmak yadırgamalarına hak verdim aslında. Sonrasında da siz tekrar sahneye dönüyorsunuz.
0: Sonra
1: Orada da mimar
0: tekrar.
1: kimliğinizi arkanızda
0: Evet.
1: bırakıyorsunuz.
0: Bir gün Adnan Kahveci vardı. Turgut Özal'ın çok değerli arkadaşlarından. O aradı beni. Ben de şantiyedeyim. Şantiyedeyim Adnan Bey dedi. Ne işiniz var ya? Ben de dedim başarıyı sizin gibi paraya dönüştüremeyenler dedim. Çalışmak zorundayım filan demiştim. Evet.
1: Müzikle devam edecek olursak şimdi Çiğdem Talu'yla yolunuz kesişene kadar aslında birçok şarkının söz
0: Evet.
1: yazarlığını yapmışsınız. Kendi seslendirdiğiniz
0: Evet.
1: eserlerin ama sonrasında orada muazzam bir işbirliği var. Elbette sizden dinlemek
0: Ya
1: çok daha keyifli olacaktır.
0: evet.
1: Sayın Melih Kibar, Sayın Çiğdem Talu'yla birlikte ve uzun yıllar onların eserlerini de seslendirdiniz.
0: Çok
1: Ve
0: evet.
1: ortaya her dinleyenin böyle kendi geçmişinden bir anıya direkt gittiği, çok
0: Ya.
1: içselleştirdiği
0: Evet.
1: muazzam eserler
0: Güzel
1: çıktı.
0: şarkılar çıktı. Evet.
1: Kalıcının sözlük anlamı olarak
0: Evet.
1: tanımlayabileceğimiz eserler çıktı. Biraz o dönemden bahsedelim mi?
0: Tabii. Ben şarkı sözlerimi kendim yazıyordum. Sebebi de yani bir şarkı sözü yazarı bir şey yazar da ben beğenmezsem bunu ona nasıl söylerim? Mahcup bir çocuktum. Sonra 75 yılında 1975'te eşim Erdem Talun'un yani Çiğdem Talun abi Erdem Talun'un ofisinde mimarlık yapıyordu. Erdem Bey demiş ya benim kardeşim de söz yazıyor Erol'la bir araya getirelim demiş. Öyle biz bir vesileyle bir araya geldik. Daha çok tatlı bir kız. Böyle eleştiriye açık. Çok zeki, çok duygulu, duyarlı. Ve önce Şoför Mehmet diye bir şarkı yazdı bana. Gündüz Pamuk, Gündüz Pamuk'un, Orhan Pamuk'un babası. Gündüz Pamuk'un bestesiydi. Böyle sosyal içerikli bir şey yapalım diye konuştuk. O da Şoför Mehmet'i yazdı. Çok hoşuma gitti ve söyledim gayet iyiydi. İyi de bir sükse yaptı o dönemde. Bir sonraki çalışma için bir araya geldiğimizde ben dedi bir arkadaşımı tanıştırmak istiyorum sana dedi. Genç bir arkadaş Melih geldi. Ama biz Melih'le daha önce İstanbul Yelken Kulübü'nde dans müziği yapıyorduk. Ben şarkı söylüyordum. Melih de org çalıyordu. O Alman Lisesi'nin son sınıftaydı. Ben de akademideydim. Mimarlık eğitimi alıyordum falan. Aa biz kucak

0: Kaçtık falan ve öyle çalışmaya başladık. İlk işlerimiz işte öyle bir şey ve sevdan olmasa.
1: Ne
0: Bunlar müthiş
1: diyebilirim ki?
0: oldu. Evet,
1: Yani
0: evet.
1: böyle bir başlangıca.
0: Evet, müthiş oldu yani. Çok çok iyi işlerdi ikisi de. Ondan sonra tabii bir sürü şarkı geldi. Bir de bana sor. İşte hep böyle kal. Söyle canım. Aldım başımı gidiyorum filan. Bayağı bugün hala Türk pop müziğinin klasikleri oldu. Pop klasikleri oldu yani.
1: Hepimizin ya kolektif hafızasında çok önemli
0: Ya
1: yer edinmiş eserler bunlar. Hani hepsi üzerine ayrı ayrı farklı programlar yapılabilir.
0: evet. Yapıl
1: Erol
0: ya.
1: Bey, şunu sormak isterim. Bu saydığınız işte en ön plana çıkan bu
0: Evet.
1: kadar bugün bile her dinlediğimizde bizi böyle denk bile gelsek radyoda hemen sesini
0: Açtığımız değil mi? Evet.
1: açmamıza sebep olan şarkılardan sizin için çok özeli var mıdır? Hikayesiyle belki, yoksa değer olarak hani müzikal anlamda hepsi birbirinden
0: Yani
1: değerli
0: evet.
1: ama böyle alıp sizi de bir yerlere dinleyenler gibi götüren bir
0: Hepsi
1: şarkı var
0: tabii tabii
1: mıdır?
0: hepsi çok özel. Yani ilk işte öyle bir şey var. O tabii ilk göz ağrımız birlikte çalışmamızın. Ben Ankara'da bir gece kulübünde çalışıyordum. İşte Çiğdem aradı. Bak böyle bir şey yaptık dedi. Şarkıyı biraz dinle dedim. Ben uçağa atladım, İstanbul'a geldim o gün. Gündüz sabahtan. Beraber çaldık, söyledik. Sonra akşam tekrar işe döndüm. O tabii çok ayrı bir yeri var işte öyle bir şeyin.
1: Bu kadar kalıcı, bu kadar kaliteli eserleri ortaya çıkardıktan, bizlere kazandırdıktan sonra biraz günümüz müziğinden de bahsedelim mi? Çünkü sizin bazı röportajlarınızı dinlediğimde hani bugün mesela ritim daha ön planda diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bizim zamanımızda duygu daha ön
0: Duygular
1: plandaydı.
0: daha ön plandaydı. Şimdi ritim çok ağırlıklı oldu. Tabii pop müzik kentleşmenin müziği. Kentin gürültüsü, yoğun temposu sanata yansıyor, şarkılara yansıyor. Her türlü sanata yansıyor. Şimdi günümüzde çok çok yüksek tempolu, yüksek ritimli şarkılar. Sözler biraz daha geride kalıyor. Ritim önemli. Şehrin temposuna ayak uyduruyor şarkılarda. Zamanın ruhu diyeyim yani. Ne diyeyim ben?
1: Peki böyle ilk müziği profesyonel olarak değil de böyle gönlünüze ateş düştüğü anda, o daha 16-17 yaşlarındayken siz kimleri dinlerdiniz?
0: Aa ben tabii Türk müziğinde çocukluğumda Münir Nurettin Selçuk ve Zeki Müren vardı. Onları çok severdim ikisini de. Müzeyyen Senar'ı da severdim Türk müziğinde. Batı müziğinde de Elvis Presley'i çok severdim. Çok büyük hayranıydım onun. Onun gibi şarkılar söylüyordu. Gitarım vardı. Onun gibi çalıp söylemeye çalışırdım. Are you handsome tonight? Do you miss me tonight? Biraz da sesimi ona benzetmeye çalışarak falan. Öyle geçti. Sonra tabii albüm yapmaya başlayınca kendi iç sesimizle karakterimize uyan ya konuşma sesini en yakın seste söylemeye çalıştım ben. O samimiyettir. O çok önemli bir şey. Yani konuşurken böyle konuşur ama sonra şarkı söylerken ooo diye başka bir ton çıkarsa o da bir şey olmuyor yani bir yakınlık bir samimiyet olmuyor. Sanatta en önemli şey samimiyettir. Samimi olmaktır yani içten olmak. Çok önemli.
1: Erol Bey, sizin sahnede de bir duruşunuz var. Çok net bir şekilde fark edilen ve ayrışan birçok sanatçıdan. Hani
0: Evet.
1: haddim olmayarak böyle bir İstanbul beyefendisi tanımlaması
0: Evet.
1: vardır ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Muhtemelen hani sorduğumuzda ortak payda da herkesin buluşacağı isimlerden bir
0: Evet,
1: tanesisiniz.
0: teşekkür ederim.
1: Sahnede samimiyet dediniz ama bu karakteri de oluştururken, çünkü orada birini bir ortaya performans koyuyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu bilinçli bir şey miydi? Planlı bir yer miydi? Nasıl bunu korumayı başardınız her zaman?
0: Tabii imaj maker'ımız vardı.
1: Ha.
0: Mevlana'ydı. Yani ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Az önce söylediğim gibi samimiyet yani. Çok önemli o.
1: Şimdi
0: Samimiyet çok önemli.
1: sizin bir mimar olarak, o eğitimi almış bir insan olarak resim yapıyor olmanız, resme yeteneğinizin olması çok şaşırtıcı bir durum değil. Ama sizin
0: Evet.
1: resimle ilişkiniz bundan ibaret de değil.
0: Evet.
1: Sergiler açtınız.
0: Evet.
1: Miras serginiz galiba ilk
0: Ya
1: serginiz, değil
0: ilk
1: mi?
0: sergi mirastı evet.
1: Biraz bahsedelim mi hayatınıza nasıl
0: Tabii.
1: girdiğinden? Yani ilk resminizi hatırlıyor musunuz? Belki hani daha profesyonel olarak ilk resminizi. Bir
0: Evet.
1: de o ateş ne zaman düştü içinize? Çünkü onu da yarım asırdır.
0: Ya evet epey yıllı oldu. 25 yılı geçti
1: Çeyrek
0: resim yapıyor.
1: asırdır
0: Çeyrek asır oldu
1: müzikle
0: evet.
1: beraber devam
0: Devam
1: ettiriyorsunuz.
0: ettiriyorum evet. Ya şimdi ben çocukken çok severdim resim yapmayı. Hatta işte akademiye resim sayesinde girebildim. Yani 5.000 kişi girerdi. 20 kişi alırlardı mimarlık bölümüne. O 5.000 kişinin arasından seçilebilmek için iyi bir desenenin olması gerekiyor.

0: Resmi çok sevdim. Öğrenciyken de resim biriktirmeye başladık. İlk böyle bir Bedir Rahmi şeyi almıştık, tablosu. Daha sonra birçok şey için bir koleksiyonumuz var. Aşağı yukarı 500'e yakın yağlı boya, tuval yağlı boya. Figüratif Türk resmi 1950 yılından 50'lerden günümüze figüratif Türk resmi topluyoruz. O da çok büyük keyif veriyor. Desenim iyiydi. 2001 krizinde mimarlık ofisimizde çalışırken televizyonda açıktı. İşte o böyle bir kriz şeyi oldu falan. Bayağı ciddi bir krizdi o. Ben dedim ki arkadaşlar hobilerinizi ayıracak zamanınız olacak dedim. Ve ben de kalktım gittim akademiden kardeşim Mahir Güven'in atölyesine gittim. Bana dedim resmi öğret. Yani resim yapmayı biliyorum ama tabii resim sanatı başka bir şey yani. Resim yapmak başka, hobici olmak ayrı bir şey. Ama resim sanatına yaklaşmak bilmek çok ciddi bir iş. Ne yapacaksınız dedi. Ya hiçbir şey aklımda yok dedim. Resmi öğrenmek istiyorum. Bir sene desen çalıştım. Şimdi resmin deseniyle mimarinin deseni çok farklı. Ressamlar reflekslerle çizerler. O refleksler en iyi insanoğlunun en iyi hareketleridir derler. Yani bir tehlike anında hemen şöyle kapanırsınız. O bir reflekstir. Mimari çizgi düşünceyle çizilen çizgidir. Biraz hafif böyle titrektir. Düşünceyle çizilir. Çok farklıydı. Bir yıl desen çalıştım. Sonra yağlı boyaya geçtim. 4 yılda yağlı boya, tuval yağlı boya çalıştım. 5 yılın sonunda Miras adlı bir sergi açtım. O güzel bir sergi oldu. İstanbul'da, Trabzon'da, Kayseri'de, Kapadokya'da ve İzmir Resim Heykel Müzesi'nde açtım. Daha sonra yine müzik çalışmaları yoğunluğunda şey yapamadım.
1: Şarkılar çağırdı.
0: Şarkılar yine çağırdı. Sonra birkaç yıl önce Devrim Erbil, hocam benim akademiden çok sevdiğim abiyim.
1: Birkaç hafta sonra kendisini bu programda
0: Öyle
1: da
0: mi? Ne
1: ağırlayacağız. Ben
0: güzel, ne güzel.
1: selamınızı
0: Ya tabii,
1: ileteyim.
0: tabii.
1: Sizin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde
0: Evet.
1: resim öğretmeninizdi.
0: Evet, hocamızdı yani bizim. Tabii bizim resim hocalarımız Neşet Günal'dı. Cemal Tolluydu. Yani Devrim Erbil, Özdemir Altan falan onlar hep bizim hocalarımızdı. Beraber sergi açalım dedi. Ben dedim ki hocam ya senle ben açamam yani falan. Yok yok dedi. Beğeniyordu o benim işlerimi. Sonra birlikte sergiler açtık.
1: Yan
0: İşte
1: yana
0: yan
1: isimli
0: yana diye
1: sergi.
0: evet. Güzel sergiler oldu. 4-5 yerde yaptık işte Ankara, İzmir, Mersin, Urla, bir yere daha Bursa, 5 yerde açtık. Resim yapıyorum, seviyorum. Bir atölyem var. Hem evimde hem ofisimde birer atölyem var. Yani tuval hep hazır, boyalar, fırçalar hazır. Böyle dinlenmenin en iyi şekli bir başka şekilde yorulmakmış. Bu çok önemli bir şey. O beni çok dinlendiriyor. İşten yorulduğum zaman şarkılardan, müzikten veya ofisteki organizasyon işlerinden yorulduğum zaman resim yaparak dinleniyorum.
1: Bazen sosyal medya hesabınızda paylaşımlarınızı
0: Ya
1: görüyorum.
0: evet
1: Böyle bir
0: koyuyorum.
1: klasik müzik dinleyerek onun eşliğinde
0: Evet.
1: resim yapıyorsunuz.
0: Ya.
1: Sanki böyle sizin de kafanızı boşalttığınız, ilham
0: Tabii
1: aldığınız
0: tabii.
1: alanlardan bir tanesi
0: Evet.
1: resim.
0: Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yalnız resme düşünüyorsunuz o sırada. Çok keyifli saatler.
1: Biraz önce Türkiye'yi dolaşmaktan bahsettiniz sergilerle birlikte.
0: Evet.
1: 80 yılında da Hisseli Harikalar Kumpanyası hayatınıza giriyor. Allah gani
0: Evet.
1: rahmet eylesin buradan Sayın Haldun
0: Ya
1: Ormen'i de
0: canım benim ya.
1: rahmetle,
0: Evet.
1: özlemle, saygıyla
0: Haldun'cum en
1: anmış
0: son
1: olalım.
0: onu yitirdik. Evet.
1: Gerçekten çok
0: Evet.
1: çok değerli bir
0: Çok çok.
1: sanatçıydı. O dönem nasıl var hafızalarınızla? O Türkiye'yi o müzikalle beraber dolaşıyor olmak. Çünkü muazzam bir etkiyle de karşılandı
0: Ya müthişti
1: seyirci
0: evet.
1: tarafından.
0: Şimdi 79 yılının son aylarıydı. Maxim'de çalışıyordum ben. Taksim'de Büyük Maxim, Grand Maxim diye geçerdi o zaman adı. Bayağı işte Emel Sayın, ben, Sezen Aksu, Zeki Alasya, Metin Akpınar falan böyle çok güç, Ahmet Özhan falan çok güçlü kadrolarla orada çalışıyorduk. Kulise Egemen Bostancı geldi. Dedi ki bir müzikal yapıyorum, oynamak ister misin dedi. Ben de yani müzikal işte böyle Londra'ya gittiğimiz zaman bir şeyler izliyorduk oralarda. Müzikaller falan veya Broadway'de falan. Yani ben her gece çalışıyorum dedim falan. Sen gel bir izle dedi şeyi. Yedi Kocalar Ülmüs Ayten Gökçer oynuyor. Gittim, muhteşem. Ayten zaten müthiş bir sanatçıydı. Seyirci de çok güzel. Aileler gelmişler, gülüyorlar, eğleniyorlar filan. Şimdi tabii gazinolarda bir ağır hava vardır. İş adamları filan böyle. Özellikle akşam saatlerinde aileler daha az olur. Orada o müzikalde çoluk çocuk insanlar gülüp eğleniyorlar ve çok da hoştu. Tamam ben varım dedim. Ve sonra Haldun'la buluştuk. Haldun Dolmen'le. Hisseli Harikalar Kompanyası oyunu işte yavaş yavaş oluşmaya başladı. Birkaç ay prova yaptık. Hem de o zaman da şan tiyatrosu yok. Sinema, akşam gündüzleri sinema oynuyor, akşamları biz müzikal oynayacağız. Keban Oteli vardı sıra servilerde. Onun soğuk bir bodrumunda 3 ay prova yaptığımızı hatırlıyorum. Çok müthiş bir kadro vardı yani. Adile Naşit, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Nevra Serezli, Turgut Boralı filan müthiş bir tiyatro kadrosu. Şimdi yani bu kadar büyük tiyatrocunun arasında ben nasıl yapacağım diyordum. Dedim ki ya ben bilmiyorum, bana öğretin bu işi. Ben de size şarkılarda yardım ederim filan dedim. Hakikaten çok yardımcı oldu hepsi. Sonra işte tabii Haldun başta müthiş bir yönetmendi, Allah rahmet eylesin. Oyuncuyu çok rahat bırakırdı. Ondan en yüksek verimi alacak rahatlıkta serbest bırakırdı oyuncuyu. Tabii kuralları vardı, o kurallarla. Bir de timingi çok yüksek bir yönetmendi. Ben o timingi konserlerimde kullanıyorum. Yani benim de konserlerde böyle şimdi ne yapıyoruz falan gibi şeyler yoktur. Boşluklar yoktur yani. Tak tak tak akar gider her şey. O da Haldun'un çok şeyi olduğu bana katkısı olduğu anlamda. Ve biz 2 yıl oynadık o müzikali. 1500 kişilik salonlarda 400 oyun oynadık. Sonra Şen Saz'ın Bülbülleri adlı bir müzikal daha yaptık. Onu da 200 kez oynadık. Yani benim 3 yılım tiyatrocu dostlarla, tiyatro sahnelerinde, müzikallerle geçti. Çok keyifli oldu. Çok çok büyük bir zevkti benim için o
1: Ben
0: dönem.
1: yapamam, her akşam sahnem var derken
0: Evet.
1: yıllar süren bir
0: Ya
1: yolculuk başlamış
0: evet.
1: oldu. Burada şunu sormak isterim Erol Bey, işte müzikalde oynar mısınız dendiğinde çok usta sanatçılarla olmaktan çekinseniz dahi kabul ediyorsunuz bunu.
0: Evet.
1: Aynı zamanda sahne dışındaki kariyerinize baktığımda uzun yıllar çok başarılı televizyon programcılığı, sunuculuğu gerçekleştirdiniz. Oyunculuk denediğiniz alanlardan bir tanesi. Cesur musunuzdur yeni alanlara adım atarken?
0: Yani biraz böyle ince eleyip sık dokurum ama mesela Süper Aile diye bir program
1: Tabii,
0: vardı.
1: hatırlamaz olur muyum?
0: O ilk Türkiye'ye geldiğinde Faruk Bayhan benim çok sevdiğim dostum. O aradı. Dedi ki bak böyle bir şey var, senin yapmanı istiyorum. Peki dedim, bir şeyi var işte, böyle bir kitapçığı var. O kitapçığı yolladı bana. Baktım host diye bahsediyor şeyden, sunucudan. Yani hostesin erkeği. Ya Faruk dedim, bu bana göre bir şey değil. Yok yok dedi. Bu dedi 35 ülkede dünyada işte yıllardır süren bir şey. Çok iyi bir program bu dedi. Peki dedik, başladık ve onu da orada da bakayım yüzlerce şey oyun yaptık falan. Sonra başka uzun soluklu televizyon programları. Huysuz Virjin'de en son bir şey yaptık ya. O da çok şekerdi.
1: Yine Allah rahmet
0: Nurlar içinde
1: eylesin.
0: olsun
1: Çok
0: ya
1: değerli
0: canım benim.
1: isimler.
0: Çok değerliydi o da. Sonra çocuklar için, çocukların şarkı söylediği bir program yaptık. O da hep uzun soluklu şovlardı. Tabii bir de Erol Evin Show diye TRT'de bir programım vardı. O da 2 yıl sürdü. O bantlar hala bende saklıdır. Orada da çok güzel anılar var. Yani televizyon tabii çok pırıltılı, evlere giren çok çok sıcak bir enstrümandı yani.
1: Erol Bey, hiç hayal eder miydiniz bugünleri? Hani diyorsunuz ya, mesela 14-15 yaşında bir gençsiniz. Elvis Presley dinliyorsunuz.
0: Evet.
1: Belki odanızda onu taklit etmeye
0: Evet,
1: çalışıyorsunuz.
0: evet.
1: Bugün bu konuma geleceğinizi, milyonlara hitap edeceğinizi, bu kadar kalıcı olabileceğinizi bu sektörde, yoksa böyle biraz daha akışında mı gerçekleşti?
0: Yok, hayal ederdim. Hayal ederdim ama olup olmayacağını bilemezdim yani. Sadece hayaldi yani.
1: Bugün var mı yeni hayalleriniz? Mesela şu anda müzikal anlamda bir şey kaldı mı yapılacaklar listenizde?
0: Yani şimdi Şimdi besteler yapıyorum.

0: Her yıl 2-3 tane yeni beste single olarak çıkartıyorum. Bu benim Çiğdem Talı Melih Kibar'la çalışırken ben özellikle kendi bestelerimi pek ortaya çıkarmadım. Oradaki bir büyü vardı. O büyü bozulmasını istedim. Şimdi geçenlerde bir baktım. Aşağı yukarı 50 tane bestem yayınlanmış. Bunlardan 20 tanesini bir double albüm olarak hazırlıyorum. Belki bu yıl sonuna doğru çıkartacağım. Sonra
1: Harika.
0: eski albümlerini yeniden yani tekrar basım, tıpkı basım yapıyorum. Tüm Bir Yaşam diye bir Çiğdem Talı Melih Kibar şarkılarını tekrardan yaptım. Daha önce işte öyle bir şey yapmıştım. Bir yandan da kalıcı işte bunlar kalsın ileriye müzik tarihine kalsın diye böyle işler de yapıyorum. Başka da bir şey yok şu anda. Resim yapıyorum biraz.
1: Bu arada Popsav'ın kurucularındansınız.
0: Evet.
1: Başkanlığını da
0: Evet.
1: yaptınız. Oradaki en büyük amaçlardan, gayelerden bir tanesi de genç sanatçılar yetiştirmek. O
0: Evet.
1: yüzden o noktada sormak isterim genç sanatçılarla diyaloğunuzu. Hem onlara bakış açınızı, hem varsa mesleğin başındaki bir müzisyene çok değerli olacak tecrübelerinizi. Nasıl bakıyorsunuz
0: Evet.
1: daha genç jenerasyona?
0: Bir Popsav'ı kurduğumuz zaman hiçbir hak izleme örgütü yoktu. Yani kurumsal bir şey yoktu müzik dünyasında. Kişisel olarak işte giderdik başbakanlarla, cumhurbaşkanlarıyla falan konuşurduk ama bunlar hep kişisel şeylerdi. Bir kurumsal bir kimlikle ilk defa Popsav'la gittik. Daha sonra hak izleme örgütleri de girdi devreye. Şimdi Popsav'ı çok değerli genç arkadaşlar götürüyorlar, yürütüyorlar. Tabii gençlere destek olmaya çalışıyorlar. Benim gençler için söyleyeceğim, işinizi çok sevin ve çok çalışın. Başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Onlar kendilerini hissettikleri gibi ifade ediyorlar ve ben de hepsine saygı duyuyorum. Bazılarını anlıyorum, bazılarını anlamıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yani şimdi ritim çok önde tabii her şeyde. Duygular belki o ritimlerle onlar o duygularını anlatıyorlar. Ama yani bizim zamanımızda diye başlayan cümleler kurmak istemiyorum yani. O yaşlılık belirtisidir biliyorsunuz. Onun için ben gençlere inanıyorum. Mesela benim oğlum da yani o da şimdi epey oldu yaşı ama o da genç bir müzisyen ve dünyada işler yapıyor. Amerika'da, Avrupa'da film müziklerine imza atıyor. Şu anda İspanya'da bir film bestesini, bir film müziği bestesini İspanya'da büyük bir orkestra çalıyor filan. Yani bunlar da Amerika'da Pluribus adlı bir dizide bir şarkısı yayınlandı filan. Yani gençlere çok güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah tabii müziğimizi dünya müziğiyle buluşturmak onların amacı olmalı. Evet.
1: Çok güzel bir mesaj.
0: Evet.
1: Birazdan baba oğul sahnede olmanın nasıl bir duygu olduğunu da size soracağım ama müsaade ederseniz kısacık bir ara. Aranın ardından Sayın Erol Evgin'le sohbetimiz devam edecek.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bu bir tekrar programdır.
2: Rahmi Koç Müzesi'nde Sayın Erol Evgin'le sohbetimiz devam ediyor. Erol Bey, araya gitmeden önce oğlunuz Murat Bey'den bahsettik.
3: Evet.
2: Sizin de söylediğiniz gibi hem Türkiye'de birçok başarılı dizi müziğine imza attı, evet, ama aynı zamanda şimdi globalde de harika ya, işler yapıyor. Evet, evet. Bir de kızınız var, Elvan Hanım.
3: Evet.
2: Yüksek iç mimar.
3: Evet.
2: Aslına bakarsanız o da sizi farklı bir anlamda takip, evet, etmiş diyebiliriz, değil mi? Oldu mu mesleki anlamda evlatlarınıza bir yönlendirmeniz?
3: Yani pek olmadı. Yani ne istiyorlarsa onu yapsınlar dedik. Sonradan bizi suçlamasınlar diye. Murat müziği seçti. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik çok istedi. Radyo televizyon eğitimi aldı ama müziği seçti. Çok da bence başarılı işler yapıyor. Elvan da iç mimarlık okudu. Akademide okudu. Sonra Pratt Institute var şeyde, Brooklyn'de, New York'ta. Onu bitirdi. Orada bayağı sıkı bir eğitim aldı. Bir gün bana telefon ediyor oradan. Baba diyor, yapamıyorum. Maket yapıyorlarmış. Maketleri beceremiyorum baba diyor. Japonlar var, onlar çok iyi yapıyorlar. Onların evlerindeki yattan dedim ya. Öyle bir şakalaşmıştık, hatırlıyorum. O da orayı bitirdi. Sonra uzun bir süre iç mimarlık yaptı. Şimdi ruhsal şeylerle ilgileniyor. Öyle bir
2: spiritüel
3: alanlarda çalışıyor.
2: Oğlunuzla uzun süre konserler de verdiniz.
3: Ya evet,
2: baba,
3: yaptık.
2: Oğul olarak baba, sahnede olmak nasıl bir duyguydu?
3: Ya çok keyifliydi. Bir de şarkımız vardı, Baba Oğul diye. Öyle gözlerimiz dolarak söylerdik. Şimdi artık yapmıyoruz. Murat diyor ki, baba artık sen kendi ayaklarının üzerinde durmalısın diyor.
2: Onun için, sen oldun ya, artık mı diyor?
3: Sen oldun artık diyor. Bu kadar destek yeter sana diyor falan. Öyle.
2: Bu arada 3 tane de torun var değil mi?
3: Torunlar var ya, evet.
2: Dede olmak nasıl Erol?
3: Ya çok keyifli, çok güzel. Çok çok onları çok seviyorum, çok düşünüyorum. Hep aklımdalar, geliyorlar, gidiyorlar. Erol, Erem ve Ozan 3 tane. 19, 18, 17 yaşlarında.
2: Müziğe yatkın olan var mı içlerinde?
3: Müzik istedik yani, müzikle ilgilenmelerini. İlgilendiler de ama böyle

0: çok profesyonel anlamda müzisyen olmayı isteyen yok içlerinde şu anda.
1: Ama sizi hayranlıkla izliyorlardır
0: Ya
1: eminim.
0: konserlerime geliyorlar. Ben de çok zevk alıyorum.
1: Sizin şimdi biraz önce ilk bölümde sahnedeki o tavrınızdan, duruşunuzdan bahsettik ya. Evde de benzer bir Erol Evgin mi vardır?
0: Yani bilmiyorum evdeki
1: Hep
0: ya.
1: böyle esprili, hep böyle nezaketli, her an
0: Evet.
1: zarif. Eşinize mi sormak lazım acaba bu soruyu?
0: Belki de, belki de evet. Evet.
1: Kendisine de buradan
0: Evde.
1: sevgilerini iletelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Eminim ki siz bu muazzam kariyeri inşa ederken en büyük rollerden bir tanesi
0: Tabii,
1: de
0: tabii
1: yol
0: çok. Çok,
1: arkadaşınız olarak
0: tabii.
1: ona düşüyordur. Bir kere şunları
0: Tabii.
1: gösterebilir
0: Daha
1: miyim
0: evet,
1: müsaade
0: bunları ben size
1: ederseniz?
0: getirdim.
1: Evet, çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli. Ben kameraman arkadaşıma da buradan göstermiş olayım.
0: Altın Düetler adlı iki albüm yapmıştım. Orada Türkiye'nin en gözde 20 kadın sanatçısıyla yapmıştım. Hatta bir şarkı da Sıla ile yaptığımız Ateşle Oynama çok sükse olmuştu.
1: Biliyoruz, bilmez miyim?
0: Bu da daha sonra pandemide sıkıntıdan evde otururken benim söylemek istediğim ama daha önce hiç söylemediğim şarkılar.
1: Öyle mi?
0: Orada orkestra arkadaşlarımla akustik girdik stüdyoda çaldık söyledik filan. İki albümde böyle var.
1: Yani sizin can sıkıntınız biz dinleyenler için
0: Evet.
1: müthiş bir artıya
0: Sağ
1: dönüştü.
0: olun.
1: Şunu sormak isterim Erol Bey. Bunca yılın ardından sahneyle kurduğunuz bağda bir değişim oldu mu? Belki en başta en büyük motivasyonunuz alkıştı, alkışlanmaktı,
0: Evet.
1: insanların sizi izlemesiydi. Belki bugün geldiğiniz noktada ben defalarca sahnenizi izleme şansı bulmuş bir
0: Teşekkür
1: hayranınızım.
0: ederim, teşekkür ederim.
1: Ve bir stand-up gösterisine gitmiş kadar da her seferinde kahkahalarla oradan ayrıldığımı söyleyebilirim.
0: Sağ olun.
1: Sizinle de programdan önce sohbet etme şansımız
0: Konuştuk.
1: olmuştu. Müthiş bir bağ kuruyorsunuz izleyicinizle. O bağ ilk günden bugüne nasıl değişti, nasıl gelişti? Bugün hala en büyük motivasyonunuz alkış mıdır?
0: Tabii her zaman her zaman alkıştır. Yani bir sen yalnız benim değil bütün sanatçıların en büyük motivasyonu alkışlanmaktır yani. O çok önemli ve değerli. İki elin birbirine çarpmasından çıkan ses.
1: Ne kadar güzel. Peki ilham aldığınız alanlar resim dışında sorsam aklınıza gelen var mıdır başlıklar?
0: Doğada bahçem var. Bahçemle uğraşıyorum. Doğayı çok seviyorum. Onun dışında işte zaten konserler nedeniyle sık sık seyahat etme imkanı buluyorum. İşte bir gün erken gidip bir gün konserin ertesi günü dönünce 3 günlük seyahatler oluyor. Kısa kısa seyahatleri severim. İşte kitap okumayı seviyorum. Güzel bir kütüphanemiz var. Orada yani torunlarla birlikte olmayı seviyorum.
1: Bu arada resim demişken biraz önce müzikal anlamda yakın zamandaki projelerinizden bahsettiniz ama bizi yeni bir sergi bekliyor mu o tarafta?
0: Şimdi hazırlık yapıyorum. Yani o sergi stres biliyor musunuz? Hani hele bir zaman dilimine yetiştirmek varsa bayağı bir stres. Onun için ben hiç böyle bir zaman koymadım. Bir fırsat buldukça resim yapıyorum. Ama onlar bir yerde olgunlaştığı zaman yine bir yerde bir sergi açabilirim tabii.
1: Sahnede hep aynı enerjiyle, hep aynı pozitiflikle
0: Teşekkür
1: izleyicilerinizi
0: ederim.
1: karşılıyorsunuz. Estağfurullah, hani benim haddime değil
0: Aa,
1: onu yapmak ama
0: estağfurullah, olur
1: sorumu
0: mu?
1: sormak için bir girizgah yapmak istedim. Rutinleriniz var mıdır? Ritüelleriniz var mıdır? Her sahne öncesi olmazsa olmazlarınız var mıdır? Nasıl kurursunuz o
0: Tabii.
1: enerjisini sahne günlerinde?
0: Yani o sahne gününde o gün çok fazla bir iş yapmam. Öğleden sonra mutlaka bir dinlenirim. Sonra şan çalışırım. Şan çok önemli. Yani sesi ısıtmak çok önemli. Ben işte çok ünlendiğim diyeyim 70'li yılların ortasında birdenbire sesimde sıkıntılar yaşamaya başladım. Timur'a söyledim dedim. Ya Timurcuğum bak benim böyle sıkıntı yaşıyorum. Ben seni benim hocama götüreyim dedi ve Saadet İkinsus Altan Türk operasının klasik dünyasının çok büyük bir sanatçısıydı Saadet Hanım. Bir opera sanatçısıydı. Almanya'da eğitim görmüş. Ona gittim. Onunla 5 yıl ses çalıştım. Ve büyük bir sabırla sesimi iyi kullanmayı öğrendim. O yüzden şimdi her gün yani her gün demeyeyim konser günleri özellikle bir saat

0: şan çalışırım, sesimi ısıtırım. Bir şey gibi yani, sporcu gibi,
1: Kas gibi
0: kas
1: çalışıyor.
0: gibi, evet, kaslı adale yani. O adaleleri ısıtırım ve kontrolüm altında alırım. Sonra işte dua ederim sağlık için, ailem ve ülkem için dua ederim, sağlık için dua ederim. Sahneye çıkarım. Çıkana kadar da bayağı heyecanlanırım yani, hala.
1: Hala heyecanlanır
0: Tabii,
1: mısınız?
0: heyecan olmadan olmaz ki, hiçbir şey olmaz heyecan olmadan. Hala heyecanlanırım. Ama sahneye çıktığım andan itibaren de her şey normale döner ve büyük bir coşkuyla birlikte, bizi izleyenlerle birlikte olur. Zaten onların sevgisi ve ışığı müthiş moral veriyor insana yani. Çok keyifli yapıyorsunuz işinizi. 2 saat falan sürüyor benim konserlerim.
1: Biliyorum.
0: Hiç ara vermeden 2 saat çalıyoruz, söylüyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz filan.
1: Sizin konserlerinizde bir de bu kendi gözlemim benim ama her yaş grubundan insanla karşılaşıyorsunuz. Bu da
0: Evet.
1: çok motivasyonu yükselten bir durum olsa
0: Evet.
1: gerek bir sanatçı için, değil mi? Şimdi hani artık 50 yıl aşkın bir süreden
0: Evet.
1: bahsediyoruz. Kitleler değişiyor, yüzler değişiyor, yaş grupları
0: Evet.
1: değişiyor, hayata bakış açıları değişiyor.
0: Çok doğru.
1: Ama ortak paydaları çok
0: Ya
1: değişiyor.
0: çok güzel. 4 kuşak geliyor. Yani bizim bu şarkıları ilk yaptığımız yıllarda, 70'li yıllarda anne babalarımız sevdi şarkılarımızı. Bizim nesil sevdi. Çocuklarımız sevdi. Şimdi torunlarımız seviyor. Her nesilden yani 16-17 yaş grubundan, 18 yaşından birçok insan da geliyor. Gençler de geliyor. O da beni çok mutlu ediyor yani.
1: Biraz biz program çerçevesinde sizin hayata bakışınızı yansıtmak istediğimiz için soruyorum bu soruyu. Keşke der misiniz Erol Bey? Keşkeleriniz var mıdır? Yoksa hayata öyle bir yerden bakmaz mısınız? Hani hepsini
0: Yani
1: tecrübe olarak mı kabul
0: insan
1: edersiniz?
0: hayatında keşkeler de olur, iyikiler de olur. İyikilerin ağır basması önemli. Evet. Ben de iyikiler daha ağır bastı yani. Fazla bir keşkem yok. Böyle zaten düşünüp taşınıp karar veririm, yaparım. Öyle her işi atlamam. Dolayısıyla iyikiler daha ağır bastı. Çok şükür.
1: Peki dönüp baktığımızda şimdi farklı farklı alanlar var deneyimlediğiniz. Oyunculuk nasıl bir yerde duruyor mesela hayatınızda? Nasıl
0: Evet.
1: anılarınız var onunla ilgili? Çünkü içinizde ukde kalmamış anladığım kadarıyla.
0: Kalmadı,
1: Yapmak
0: evet.
1: istediğiniz şeyleri hep
0: Yaptım, evet,
1: denemişsiniz ya da
0: deneyeceğim, evet.
1: kaldı mı?
0: Yok
1: Bizim
0: yok,
1: bildiğimiz.
0: kalmadı kalmadı. Oyunculuk da çok keyifli tabii. Çok çok güzel bir iş yani. O da insanı alıp götüren, uçuran bir iş yani. Ve de çok şanslıyım o bakıma, çünkü Türkiye'nin en değerli tiyatro sanatçılarıyla birlikte yani karşılıklı oynadım. Çok keyifli bir iş o da.
1: Tekrar benzer bir projede hiç rol almayı düşünür müsünüz?
0: Yok, düşünmüyorum artık. Şey, müzikal çok yorucu bir iş yani. Bir kere antreler, sortiler, kostüm değişmeler filan, o beni yani yorar diye düşünüyorum. Ama şimdi sahneye çıkıyorum ve bütün kumanda benim elimde. Her şeyi bende, 2 saat alıp götürüyorum ve bitiriyorum. O bana iyi geliyor. Öbürünü pek yapmak istemem. Geliyor teklifler, müzikal teklifleri geliyor. Ama artık o tarz bir şey yapmayı düşünmüyorum yani.
1: Siz sahnedeyken aslında o şovun büyük bir kısmını gerçekleştirdiğiniz için belki
0: Hayır.
1: kendinizi manevi olarak
0: Aa,
1: orada tatmin
0: doyum
1: ediyorsunuz.
0: sağlıyorum. Evet.
1: Çünkü izleyiciyle bir iletişim halindesiniz,
0: Doğru.
1: etkileşim
0: Doğru.
1: halindesiniz.
0: Evet.
1: Bunun aslında sosyolojik olarak da toplumu iyi gözlemlemekle alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü o şakayı, o an dilediğiniz insana yapabileceğinizi o enerjiyi almadan
0: Ya
1: sanırım
0: yapamazsınız. Tabii
1: bilemezsiniz.
0: tabii.
1: Yani o anlamda da aslında sizin gibi
0: Tabii.
1: sanatçıların ki biraz önce Huysuz Virjin'den bahsettiniz, beraber
0: Ya
1: çalışma fırsatı
0: evet.
1: bulduğunuzu söylediniz.
0: Tabii.
1: Kendisi bu anlamda ilk akla gelen
0: Ya
1: isimlerden bir tanesi.
0: evet.
1: Siz de sanırım ama daha doğrusu bu benim fikrim, siz buna katılır mısınız bilmiyorum. Toplumu ve kodlarını iyi biliyor olmanız lazım
0: Tabii
1: bu
0: tabii.
1: şakaları yapabiliyor olmak için. Çünkü
0: Tabii çok
1: seyirciyi
0: çok
1: içine
0: haklısınız. Tabii
1: çekiyorsunuz
0: çok haklısınız. Tabii. Önce kendinizle dalga geçeceksiniz. Ondan
1: sahnedeyken.
0: sonra çok rahatlıyor her şey. Huysuz Virjin tabii bunu en iyi yapan kişilerin başında geliyordu. Onun yani sınırları da bayağı şeydi. Cesurdu yani. Şakaları, her şeyi. Allah rahmet eylesin.
1: Ama siz de çok şakalar yapıyorsunuz.
0: Yapıyorum
1: Ben
0: ben de.
1: bekledim bugün belki benimle uğraşırsınız diye
0: Yok
1: bekledim.
0: yok. Ben çok
1: Ben
0: beğeniyorum sizin.
1: Trabzonluyum mesela.
0: Öyle
1: Siz
0: mi?
1: çok Karadenizli
0: Aa, canım,
1: üzerinden de
0: Karadeniz şakaları vardır da.
1: şahane şakalar
0: Evet.
1: yaparsınız.
0: Evet. Sizin o dörtlü programınızı çok Keyifle
1: Çok
0: izliyordum ben.
1: teşekkür ederim. Yani bunu sizden duymak
0: Ya
1: gerçekten çok
0: çok iyi.
1: büyük bir
0: Sanat
1: ilham.
0: programı bir de o yani.
1: Çok
0: Çok
1: kıymetli.
0: çok
1: Ekranda
0: kıymetli,
1: yer
0: evet.
1: bulabilmesi çok kıymetli. Bir gün inşallah sizi orada da ağırlama şansımız olur.
0: İnşallah.
1: Peki
0: Çok
1: sonuna
0: teşekkür
1: geliyoruz
0: ederim.
1: yavaş yavaş ama şunu sormak isterim. Spor yapar mısınız? Kendinize iyi bakar mısınız? Aslında cevabı ben çok net bir
0: Ha.
1: şekilde görebiliyorum. Hani hakikaten harika görünüyorsunuz.
0: İdare ediyoruz şimdilik.
1: Estağfurullah. Hani dinç olmak da çok ayrı bir şey.
0: Çok önemli o tabii. Ben
1: İyi bakıyor musunuz
0: bakıyorum,
1: kendinize?
0: bakıyorum. Yani bakmak zorundayım yani. İyi uyku uyurum. 8 saat mutlaka uyurum. Yürüyüş yaparım işte 5.000 adım, bazen 10.000 adım. Yazın her gün yüzüyorum. İşte pilates yapıyorum haftada 2 gün.
1: Öyle mi?
0: Tabii. O da çok iyi. Kaslar için çok faydalı. Ondan sonra işte gıdama dikkat ediyorum. Çok dikkatli yiyip içiyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Falan. Vitaminler alıyorum. Bakıyorum kendime. Başka çarem yok yani.
1: Gerçekten bakıyorsunuz ama karşılığını da
0: Bakmak
1: alıyorsunuz Erol
0: zorundayız
1: Bey.
0: yani. Evet.
1: Tatil anlayışınızı merak ederim. Çok uzun yıllar turnelerdeyken belki her akşam sahne alırken uzun uzun tatiller yapmamışsınızdır. Hani
0: Evet.
1: bugün belki biraz daha temponuzu kendiniz ayarlayabiliyor
0: Ha.
1: musunuz? Uzun tatiller sever misiniz yoksa 3 günün sonunda sıkılır
0: Evet.
1: mısınız? Nasıl bir düzeniniz vardır?
0: Uzun tatil sevmem. Mankafa olurum. Üçüncü günden sonra öyle bakmak.
1: Üretmek önemli
0: Ya
1: diyorsunuz.
0: evet. 2 gün 3 gün bir yerde. Onun dışında sıkılırım yani. Zaten İstanbul'un köylerinden birinde yaşıyorum. Tabiat içinde bir bahçem var. Keyifli yani tatil gibi. İşte konserlere bir gün önce gidiyorum. Bir gün sonra dönüyorum. 3 gün o da bir değişiklik oluyor filan. Böyle geçiyor zaman.
1: Eşinizden de biraz bahsetmek isterim. Çünkü
0: Tabii.
1: hayatta o anlamdaki sürdürülebilirlik de çok kıymetli. Muhtemelen sizin bu kadar kalıcı bir başarıya ulaşmanızda da çok büyük bir katkısı, etkisi vardır.
0: Evet.
1: Nasıl bir yol arkadaşlığı? Fakülteden arkadaşınız değil mi?
0: Evet, akademiden sınıf
1: İlk görüşte aşk
0: arkadaşımdı.
1: mıydı
0: Eşim.
1: Erol Bey?
0: Değildi ama çok çok değerli, çok değerlidir. Hakikaten bu yolculukta bana çok iyi eşlik etti. Çok sevdiğim bir eşim var.
1: Maşallah. O
0: Evet.
1: sizi aralarda yönlendirmeye eğilimde bulundu mu? Hani bu mimarlık, sanatçılık,
0: Ya evet.
1: o arada kurulması
0: Tabii
1: zor
0: tabii.
1: denge. Bir yerde
0: Şimdi
1: bir popstar, süperstar, öbür tarafta şantiyedeki Erol
0: şimdi
1: Bey.
0: ilk yıllarda yani mezun olmak üzereydik falan işte evlilik planları kurarken o mimarlık yapalım istiyordu. Ben de şarkı söylemek istiyordum. Sen mimarlık yap ben şarkı söyleyeyim diyordum. O diyordu ki yani Anadolu'ya gideriz. Daha şey bir küçük bir kentte mimarlık yaparak daha kolay geçinebiliriz falan. İstanbul'da hayat pahalı çünkü. Ben de şarkı söyleyeyim diye ısrar ediyorum. Sonra bir akşam bir düğüne mi nişana bir şeye gittik. Orada bir aileden bir amca çıktı. İşte bir şarkı, iki şarkı, üç şarkı, dört şarkı. Artık şalteri indirdiler. Sonra birazdan şalteri kaldırınca tekrar çıktı amca. Ben dedim ki ya bak ileride böyle bir amca olmamı istemiyorsan içinde kalmış böyle biri olmamı istemiyorsan bırak da ben şu işi yapayım dedim. Öyle tamam dedi ne istersen yap. Öyle bir anımız var.
1: Buradan da sevgilerimizi iletmiş olalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizin en sevdiğiniz şarkınız hangisi Erol Bey? Ya
0: Bir
1: da şöyle bir esneniz var mı? Yeterince karşılığını bulmadı. Bu aslında
0: evet.
1: çok daha yükselebilirdi diyebileceğiniz bir eser var mıdır?
0: Öyle şarkılar var evet. Tabii dönüm noktası az önce söylediğim gibi
1: Evet.
0: işte öyle bir şey. Ama bir şarkım var. Selma Çuhacı'nın sözleri benim müziğim. Bir beyaz yelkenliyle çekip gidebildik mi? Serseri gecelerde hiç savrulabildik mi? Bir bohça sevda ile düşebildik mi yollara? Yaşanmamışları düşün, boş versen gerisini. Böyle bir şarkım var, bunu çok severim. Biraz gölgede kalmış bir şarkıdır.
1: Çok güzel.
0: Güzeldi,
1: Harika bir anı oldu. Çok da
0: evet.
1: teşekkür ederim
0: Teşekkür ederim.
1: paylaştığınız için.
0: Sağ olun.
1: Peki şimdi sonuna geldik artık programımızın.
0: Evet.
1: Şunu sormak isterim size. Muazzam bir kariyer. Bugünden böyle geriye doğru baktığımızda hep başarılarla dolu. Bunların içinde sizin kendinizi başardım hissettiğiniz dediğin özel bir an var mı diye merak ederim. Yani hani evet bunu işi yapmak istiyorsunuz, evet sahnelerde olmak istiyorsunuz, evet
0: Evet.
1: sahnelere çıkıyorsunuz da ama oldu galiba bu iş.
0: Dediğim an.
1: Oğlunuzun dediği gibi siz oldunuz artık
0: Evet.
1: dediğiniz, bunu hissettiğiniz bir
0: Var
1: an
0: var.
1: var mı kariyerinizde?
0: Evet, tabii. 76 yılının sonbaharında işte öyle bir şeyi yaptık. Sevdan olmasa işte öyle bir şey. İşte Çiğdem ve Melih'in çalışmaları. Atilla Özdemiroğlu'nun, onu da rahmetle anıyorum. Çok değerli bir müzisyendi. Onun düzenlemesiyle. Suadiye'de bir yerde oturuyoruz. İşte prova baskı geldi. Ben de onu defalarca dinliyorum. Yanda komşumuz var böyle çok yakın 3-5 metre yanında. Komşu pencereyi açtı. Ya dedi benim papağanım dedi bu şarkıyı duyunca oynamaya başlıyor dedi. Bu şarkı çok tutacak dedi. O papağana borçluyuz şarkıyı yani. O böyle bir dönüm noktası olmuştu. Ben onu hiç unutmuyorum. Bu şarkı tutacak dedi. Çünkü dedi papağan ne zaman duysa bunu oynuyor falan demişti. Öyle
1: Gerçekten
0: geldi.
1: de öyle
0: Öyle
1: oldu.
0: oldu evet.
1: Peki yeni eserler yazıyor musunuz?
0: Yazıyorum evet.
1: Yani
0: Yeni
1: kağıt
0: şarkılar
1: kalemi o
0: yapıyorum.
1: anlamda
0: Evet
1: elinize
0: evet.
1: alıyor musunuz? En
0: Evet
1: son yakın
0: yapıyorum.
1: zamanda yaptınız mı? Yoksa o daha
0: Yapıyorum.
1: artık nadir
0: Hayır
1: olan bir şey
0: hayır
1: mi?
0: yok yapıyorum şimdi. Gene iki tane eserim var. Bir tanesini bir hanımefendiyle düet yapmak istiyorum.
1: Bildiğimiz bir sanatçıyla.
0: Bildiğimiz bir sanatçıyla inşallah. Diğeri de hazır. Yani her yıl birkaç tane yeni şarkı yapmayı planlıyorum.
1: O zaman yılbaşına doğru bir albüm bekleyebiliriz sizden.
0: Tabii, evet,
1: Harika. Bunun da
0: evet.
1: müjdesini buradan vermiş olalım.
0: Evet.
1: Sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama ben daha önce de söyledim sizin sahnenizi izleme fırsatı bulmuş biri olarak hep böyle sahnelerin sonunda kapanışı Sevdan Olmasa'yla yaparsınız.
0: Aa,
1: Bugünkü bu nezaketinize, bana
0: evet.
1: karşı güler yüzünüze,
0: Aa.
1: ondan biraz ben de yüz bularak
0: Ya
1: diyeyim.
0: estağfurullah,
1: Acaba rica
0: estağfurullah.
1: etsem biz bugün bu programın kapanışını da bu şekilde yapabilir miyiz?
0: Yaparız tabii,
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür
0: yaparız
1: ederim
0: tabii.
1: gerçekten.
0: Tabii.
1: Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamak, sizinle birlikte sohbet etme şansı bulmak çok çok kıymetliydi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Katıldığınız, renk kattığınız için tüm
0: Ben
1: kalbimle teşekkür
0: teşekkür
1: ederim Erol
0: ediyorum,
1: Bey.
0: sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez. Sen olmasan da canım. Ah, bu çile çekilmez. Sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim. Sağ
1: ederim
0: olun. Ben
1: gerçekten
0: çok teşekkür
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için.
0: Sağ olun.
1: Çok çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Sayın Erol Evgin'in muazzam sesiyle veda ediyoruz bu hafta işin zirvesindeye. Önümüzdeki hafta Rahmi Koç Müzesi'nde Bloomberg HT ekranlarında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: like.
1: Bye-bye.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir